Anam! Gel! Ah! Sana doktor!

0: Tamam.
1: Salak.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: 안나네, 요새는 엄마들마다 하. 그 kulları duyunca karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Ha? Sümbül yok.
5: Aa, nerede ki? Nereye gittin?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odanda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık, iyiydi ya.

0: burada da değil. Hı?
1: Ah, buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
0: Abi, buldun mu bebeği?
1: Buldum.
2: Yaşasın.
0: hani yok.
1: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
3: Nasıl?
1: İçinizden biri ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
3: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
0: Kim ebe olacak?
5: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
1: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
5: Aa, tamam, hatırladım.
2: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum. Ha? O piti piti, karamel sepeti.
6: Çocuklar oyuna başlıyor. Ay, ay, hadi hadi izleyip öğrenelim.
7: Boş ver.
8: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen izle, bize anlatırsın.
1: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
5: Ağacın orada mı?
6: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
7: Benim gözlerim hep kapalı.
6: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
9: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Hey, çok zevkli.
8: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak,
5: sıcak, çok sıcak.
4: Sıcak.
3: İşte buldum. İşte Sümbül.
6: Sümbül, seni çok özledim. Bensiz kelebeklerimi izledin sen, yaramaz seni.
3: Bence yatıp uyumuş.
7: Sümbül, rüyada gördün mü?
8: Oyuncaklar rüya görmez ki.
7: Ama can, sen çok yaşa.
0: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
1: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
0: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
1: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
0: Gözünü ver.
1: Hayatta vermem.
0: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
0: Aman Temih, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
0: Olur mu öyle?
1: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sık sık oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
4: Ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
2: Oh, aynı sıcak soğuk oyunu gibi. Evet. Sıcak gözleme, soğuk ayran. Ne güzel. Oyunun devamı gibi oldu.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ha? Sen burada mıydın?
1: Evet. İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
1: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
1: Konumuz bu değil.
0: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.
1: Tamam.
0: 7 kere 8.
1: 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
0: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
1: Öyle söylesene.
0: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
1: Tamam. Mabidik, mabidik, mabidik.
0: Dıkıdık olmasın o.
1: İnek olduğu için mabidik.
0: Anlıyorum.
1: Mabidik, mabidik, mabidik.
0: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha, where are you from? Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok. Bu bir İngiliz. Ama anahtarı. Neyse, acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç. 2 adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gaga taşı olsa hiç fena olmazmış. Ay. Demek bir kuş değilmişim. Biraz düşünelim. Ne olabilirim? Ne olabilirim? Aha, şimdi anladım. Ben bir pilotum. Az kalsın uçuyordum. Sizin de gördüğünüz gibi kolay bir iş değil uçmak çocuklar. Havalanmak ve uçabilmek için yer çekimine karşı koymanız gerekmektedir. Onca şarkıya, Türkiye bir ozanın mısralarına konu olmuş meşhur Billy. Gah bili bili bili bili bili. Gah bili bili de çilli de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Gah bili bili bili bili bili. Gah bili bili de çilli de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Dzieleś, ujma, taka jak cieza. Dzieleś, taka jak cieza. Dzieleś, taka jak mezun odun.
1: Sen de Muhay, dişli çekebildin mi? Anne, yine mi depolama alanın doldu? Ah, çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Tuhaf ve gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Topu! Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfot, sen misin yoksa? Ya hoş geldin dişli. Çok zarifsin. Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
2: Pilotlar için fiziksel yeterlilik oyunu.

0: Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
1: Sen ne konuşuyorsun ha? Kendi kendine? Jimnastik mimnastik?
0: Jimnastik komutanım.
1: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
0: Ah, emredersiniz. El freni mi bu? Ha, indirelim o zaman yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da. Hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim. Orada mısınız acaba? Mayday. Alo. Alo alo. Uçaktayım ama başı boş davranıyor.
2: Buyurun MCHK-6. Sorun nedir?
0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
2: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde. Tam ortasında. El freni gibi bir şey.
2: Dümen o.
0: Dümen yapmıyorum. Ya gerçekten de kol var.

0: öyle desenize canım.
1: Öyle dedim zaten.
0: Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday, mayday. Çok rüzgarlı. Her yerim çiğ kuvveti. Anne, neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama. Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada pek dengesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday, imdat! Neyse ki hava sakinleşti. Bakın çocuklar, üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Bakın bakın, bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden? Olamaz. Hay aksi, bilet de yandı. Şu giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı. Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule, İstanbul Kule. Vecihi K6, pistinize yaklaşmaktayım.
1: Rüzgar 5 nokta, pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı, teşekkür ederim. Birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttü pek anlaşılmıyor. Neyse, hemen sonraki uçuşa bilet almalıyım. Pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?
2: Cam kenarı mı yoksa koridor mu istiyorsunuz?
0: Cam kenarı tercihimdir.
2: Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
0: Niçin sordunuz o halde?
2: Merak ettim sadece.
0: Bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
2: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma zamanı. Görüşürüz. Sonraki bölümde yeni bir meslekle karşınızdayım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Medin.
1: Bu tam benim isim.
0: İşte benim ekibim. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
0: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
0: Peki doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu.
0: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
0: O doğal afet mi Allah aşkına?
2: Değil mi?
0: Değil tabii. Hem dolu çok sevimli bir şey bence.
2: Neresi sevimli?
0: Düşünsene havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
2: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum Tilki.
0: Neyse devam edelim. Evet benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet bu garip.
3: Bir şey onları delmiş.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
2: Kestik. Ha?
0: Ne oldu teleskop?
2: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
3: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
0: Haberci iyi misin?
3: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
2: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
3: Al.
2: Sen bir tanesin. Bize neler olduğunu...
0: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor öyle değil mi?
2: Tilki!
0: Yine ne var ya? Ha? Bu ne?
2: Resim!
0: Bu resim değil haberci. Res, hatta re, hatta rrrr.
2: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın. Anlamayacak ne var?

0: Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
1: Kedi yuvası mı?
0: Evet, bu kadar basit.
1: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
0: Her neyse, bunu neden çizdin haberci? Bir düşünsenize, neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
2: Çok kolay, bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
1: Bence de.
0: Ha? Bu kadar basit mi?
1: Elbette.
0: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız. İşte kuş kardeşliği.
2: Evet dostlar. Burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
0: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
2: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
0: Ama gizem yok dedin.
2: Fikrim değişti.
0: Ne olabilir peki?
1: Bazı sorumsuz.
2: Şşş, fikrimiz değişti kurye.
1: Evet değişti.
2: Bravo.
0: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
2: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
0: Şey, ben söyleyecektim.
2: Geç kaldın.
0: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
1: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
2: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
1: Ne?
2: Haberci! Haberci! Fındık!
0: Geliyor!
2: Taş!
0: Dikkat!
2: Gelebilirsin! Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
0: Halbuki çatı ince.
1: Sonuç?
2: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da... Her ikisi.
0: Nasıl ya?
2: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten...
0: Gördün mü tilki? Doluymuş.
2: Hı.
0: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
2: Hı.
1: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
0: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
2: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
1: Hemen.
0: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu. Evet, gerçekten de güzel oldu.
1: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı...
2: daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlılarım.
1: Hey, ben söyleyecektim.
2: Geç kaldın.

0: Talip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Miş, buradaymış.
1: Ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Babacık bugün de gelmemiş.
1: Bir şey mi oldu canım?
0: Bunlar ne anne?
1: Anneannen memleketten baharatlar, kurutulmuş bitkiler yollamış. Onları yerleştiriyorum.
0: Bunları yemeklere mi koyacaksın?
1: Bazılarını yemeklere, bazılarını da çaylara. Hepsi birbirinden faydalı otlar.
0: Bunları anneannem mi yapmış?
1: Hı hı. Bazılarını. Bir kısmını da aktardan almış.
0: Aktar mı?
1: Evet canım. Kurutulmuş otlar ve baharatlar satan dükkana aktar denir.
0: Bu ne kadar güzel kokuyor.
1: O karanfil.
0: Çiçek olan mı?
1: Hayır canım. Bu güzel kokulu bir bitki. Ferahlatır. Ağız kokusunu gidermek için de kullanılır.
0: Ben de çiçek olan karanfil sandım.
1: Ama bak burada bir çiçek var.
0: Aa, papatya.
1: Evet, papatya kurusu.
0: Nasıl yani? Papatyayı yiyor muyuz?
1: Çayını yapıyoruz. Çok faydalıdır. Bu bitkilerin hepsi birbirinden faydalı canım. Allah'ın hikmeti işte. Hepsini faydaları için yaratmış. Yeter ki kullanmayı bil. Bak, bu kuş burnu. Tadı vişneye benzer.
0: Kuş burnu mu? Adı komikmiş. Anne, minicik günlerdir ortada yok. Onun için koyduğum ekmek kırıntılarını da yememiş. Başına kötü bir şey mi geldi acaba?
1: Aa, duyarlı kızım benim. Merak etme canım, iyidir. Sadece kış geldi.
0: Ha?
1: Minicik göçmen bir kuş. Yani soğuk havada yaşayamaz. O da bütün göçmen kuşlar gibi sıcak yerlere göçmüş olmalı.
0: Ha, demek gitti.
1: Hı hı. Evet, bahar geldiğinde geri döner.
0: Peki nereye gitmiştir?
1: Onu sadece Allah bilir. Ama buradan daha sıcak bir yer olduğuna eminim.
0: Minicik kışı sevmiyor. Kutup ayıları da yazı sevmiyor. Ben bütün mevsimleri çok seviyorum.
1: Yüce Allah'ım her mevsimi ayrı güzel yaratmış.
0: Anne, biz çok şanslıyız değil mi? Hem sıcakta hem de soğukta yaşayabiliyoruz.
1: Evet güzel kızım. Ama yine de çok soğuktan ve çok sıcaktan korunmak zorundayız. Yoksa hasta oluruz. Hava iyice soğudu. Kardeşin epeydir dışarıda.
0: Bahçedeydi, çağırdım.

0: gelmedi. Mahallenin en büyük kardan adamını yapacakmış.
1: En büyük ve en şık.
2: Oğlum bu ne hal? Montun nerede?
0: Kardan adama giydirdim.
1: Amca!
2: Oğlum bu soğukta mont çıkarılır mı?
1: Aman kara orat.
0: Ne diyor? Ama kardan adamım hasta olmasın diye.
3: Kardan adamlar hasta olmaz.
2: İnsanlar olur. Olmamak için de dikkat ederler. Değil mi oğlum? Oh, çok şükür ki ateşin yok. Hemen içini ısıtacak bir şeyler hazırlayayım.
3: Ne yapacaksın anne?
2: Bağışıklığını güçlendirecek bir şey. Çabuk toparlansın diye kış çayı yapacağım.
3: Çay mı? Ama çocuklar çay içmez diyordun.
2: Bu bildiğimiz çaylardan değil canım. Şifa veren doğal bir ilaç.
1: İlaç mı? Ben iyi.
3: Amca!
2: Hemen hazırlayayım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün kardeşim Tuna için kış çayı yapıyoruz. Çünkü hasta oldu.
1: Hasta değilim.
0: Çok yaşa.
2: Sağlıklı yaşa.
0: Arkadaşlar, bu çay kışın soğuk havalarda içebileceğiniz çok güzel bir çay. Değil mi sultanım?
2: Evet canım. Pek çok faydası var. Özellikle soğuk algınlığına iyi gelir.
0: Bu kadar faydalı bir tarifi sizler de öğrenin istedim. Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: Biz çayı hazırlarken siz de malzemeleri yazın. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Önce karışımı hazırlayacağız. Ben malzemeleri sayayım, sen de bu kaba onları koy. Olur mu şefim?
0: Anlaştık şefim.
1: 2 yemek kaşığı kuş burnu.
2: Kuşun burnunu içmem.
1: Kuş burnu bir bitki oğlum.
2: Ha, tamam o zaman. 1, 2.
0: Kuş burnu tamam. Sırada ne var?
1: 3 yemek kaşığı ıhlamur.
2: Ihlamur işte burada.
0: 1, 2. Bu da 3. Ihlamur tamamdır.
1: 1 kaşık ada çayı.
0: İşte oldu.
1: 1 tarçın.
0: Bu da tamam.
1: 4-5 tane karanfil.
0: Karanfiller de tamam.
1: 1 tutam papatya.
0: Bir tutam papatya.
1: Biraz zencefil.
0: İşte burada. O da tamam. Başka?
1: Son olarak birkaç dilim elma.
0: 1, 2, 3 dilim elma.
1: İyice karıştırıyoruz.
0: Ben hallederim. Bu kadar mı?
1: Evet canım. Kış çayımız demlenmeye hazır. Bir demliğe 1 kaşık bu karışımdan koyuyoruz. Üstüne de sıcak su ekliyoruz. 5 dakika sonra kış çayını içebiliriz.
2: Çok güzel kokuyor. İnşallah tadı da güzeldir.
0: Onu montunu kardan adama giydirmeden önce düşünecektin canım.
2: Acıysa içmem, bana ne?
0: Anne, bu tarifi kim bulmuş?
1: Lokman Hekim'in tarifi canım.
0: He? Lokman Hekim mi? O da kim?
1: Doktorların atası sayılır. Çok eski zamanlarda yaşamış, bilge olduğu söylenir.
0: Her şeyi biliyor muymuş?
1: Tabii ki hayır. Mutlaka bilmediği şeyler vardır. Lokman Hekim, bitkilerin, baharatların faydalarını çözmüş. Ve onları karıştırarak şifalı tarifler hazırlamış. Hastalar, dertliler ona gider, şifa bulurlarmış.
0: Ya, o zaman çok önemli biriymiş. Değil mi sultanım?
1: Hı hı. Evet canım. Hükümdarlar bile önünde eğilirmiş. Bir gün hükümdarın annesi kötü bir hastalığa yakalanmış. Kimseler çaresini bulamamış. Zavallı kadın bir türlü yataktan kalkamıyormuş. Lokman Hekim öyle bir karışım hazırlamış ki kadın içer içmez iyileşmiş.
0: Vay canına! Arkadaşlar duydunuz mu? İnşallah bizim yaptığımız karışım da Tuna'yı iyileştirecek.
1: Evet, kış çayı hazır. Hastamız ne durumda?
2: Hasta değilim ki.
0: Sağlıklı yaşa.
1: Bu çay seni iyileştirecek, merak etme. Eğer hasta değilsen de olmanı engelleyecek.
0: Çok güzel kokuyor Tuna. Eminim tadı da nefistir.
1: Öyle tabii. Hem son dokunuşu yapmadık henüz.
2: Bal mı?
1: Hı hı. Evet. Biraz da bal ekleyeceğiz.
2: Oley! Şimdi oldu.
1: Hadi bakalım, afiyet olsun. Sen içmeye başla.
2: Tadı çok güzelmiş. Siz de mi içeceksiniz?
1: Tabii ki. Hasta olmamak için biz de içeceğiz.
0: Arkadaşlar, hasta olmak istemiyorsanız siz de evinizde bu çayı yapıp içebilirsiniz. Sağlıklı kalın ve şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Güzelmiş.
1: Isındın mı bakalım?
0: Evet. Artık kardan adamın gibi sen de üşümezsin.
1: Daha iyi misin oğlum?
2: İyiyim.
1: İçtikten sonra biraz yatıp dinlenirsin.
2: Anne, çayın yanına kurabiye yok mu?
0: Anne, bu iyileşmiş.
1: Haklısın galiba.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Geri dönüşüm tesisi.
1: Profesör! Profesör!
2: Ne oluyor ama? Sakin ol.
1: Şişmiş.
2: Ne pişmiş?
1: Hayır, pişmemiş. Şişmiş.
2: Ne şişmiş, balon mu? Civan, ne olmuş Yaman'a? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum.
3: Ben de anlamadım ki.
2: Yaman'cığım, derin bir nefes al ve sakinleş, öyle konuş. Ne şişmiş?
1: Babam söyledi profesör. Dalağım şişmiş.
2: İlahi Yaman, korkuttun beni.
1: Profesör, beni hemen iyileştirin lütfen.
2: Sakin ol Yaman'cığım. Panik yapmana gerek yok. Çok koştuğun için dalağın şişmiş. Biraz dinlenirsen normale döner zaten.
1: Aa, cidden mi?
2: Elbette. Endişe etmene gerek yok.
1: Oh, rahatladım.
3: Peki profesör, dalak ne işe yarıyor?
2: Çok işe yarıyor, çok.
3: Ne mesela?
2: Bunun cevabını...
3: Simülasyonda görelim.
2: Kaşif,

0: dalak, vücudumuzun sol tarafında, diyaframın altında ve midenin arkasında bulunur.
1: Evet, onun yerini en iyi ben bilirim. Hala acıyor. Demek acılarımın sebebi sensin. Bir işe yarasan iyi edersin.
0: Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksın.
1: Lütfen anlatın profesör. Çok merak ettim.
0: Dalağımız bir geri dönüşüm tesisi gibi çalışır.
1: Aa, atık kağıt mı topluyor?
0: Yamancığım, hayır tabii ki.
1: Neyi dönüştürüyor peki?
0: Dalağımız yaşlanmış ve artık işe yaramayan kırmızı kan hücrelerini toplar ve bu hücrelerin içindeki faydalı maddeleri geri kazandırır. Dalak böylece kanımızın temiz kalmasına ve vücudumuzun sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
1: Çok güzel. Aferin dalağa.
2: Peki geri dönüştürdüğü başka şeyler de var mı?
0: Elbette. Dalak vücudumuzdaki eski kırmızı kan hücrelerinden demiri alır ve tekrar kullanmamıza yardımcı olur.
1: Aa, vücudumuzda demir de mi var?
0: Elbette. Kanımızda da demir bulunur.
1: Vay be, demir gibi güçlüymüşüm desenize.
2: Peki profesör, dalağımız bu kırmızı kan hücrelerini ve demiri geri dönüştürmezse ne olur?
0: Eğer hücrelerimiz temizlenmezse damarlar tıkanır, kan akışımız bozulur ve bu da bizi hasta edebilir.
2: İyi ki dalağımız var.
1: Peki başka ne işe yarıyor dalak?
0: Dalağımız ayrıca bağışıklık sistemimizi de

0: güçlendirir.
1: Bağışıklık sistemi mi? O da ne?
0: Yani bizi mikroplardan koruyan sistem.
1: Yani dalağımız olmazsa daha mı kolay mikrop kaparız?
0: Evet, mikroplara karşı daha savunmasız oluruz ve enfeksiyon kapma riskimiz artar.
1: O zaman gerçekten mucizevi bir organmış.
0: Evet.

0: Profesör.
1: Efendim Yaman?
0: Dalağın alt kısmına bir şey olmuş. O nedir?
1: Alt kısmına bir şey mi olmuş? Öyle bir şey olmaması lazım.
0: Yakından bakalım.
1: Evet, bakalım neymiş? Eyvah!
0: Ne oldu profesör?
1: Dalakta çatlak var. Simülasyon için koyduğum kırmızı sıvı sızıyor. Simülasyonu inşa ederken sorun yoktu. Sonradan bir şeyler oldu demek ki.
0: Aa, amma da akıyor. Akar akar durur. Ne olacak? Sanki çok mu kırmızı sıvı var dalakta?
1: Vücutta dalağın bir görevi de kan depolamaktır.
0: Niye depoluyor ki kanı?
1: Vücut ihtiyacı olduğu acil durumlarda kullanabilsin diye.
0: Ne yapacağız peki?
1: Çatlağı tamir etmemiz lazım.
0: Yapabilecek misiniz?
1: Tek başıma yapamam ama yardım ederseniz olur.
0: Öderiz tabii. Yardım bizim işimiz. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Ben çatlağın üzerine metal bir kapak yerleştireceğim. Siz de kaşifin kaynak kollarını kullanarak sabitleyeceksiniz.
0: İşte eğlenceli iş diye buna derim.
1: Civan, sen sağ kolu kullan. Yaman, sen de sol kolu.
0: Emredersiniz profesör.
1: Kaynak makinesi. Kaşif, robot kollar. Metal kapak. Hazır mısınız?
0: Hazırım. Ben de.
1: Şimdi. Kapağı yerleştiriyorum. Hızlıca kaynak yapın.
0: Nasıl gidiyoruz profesör?
1: Aferin, çok iyi.
0: Çok güzelmiş bu iş.
1: Devam edin, tamamını kaynak yapın.
0: Az kaldı.
1: Artık dönebiliriz.
0: Profesör, spor yaparken dalağımızın şişmemesi için ne yapmalıyız?
1: Aslında çok basit. Spordan önce fazla yemek yememeli ve çok su içmemelisin.
0: Başka?
1: Mesela spora da hemen başlamayacaksınız. Önce vücudu ısınma hareketleriyle hazırlayacaksınız.
0: Böyle mi?
1: Evet, aynen öyle.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Koordinatlar ne durumda? Rotamızda sorun var mı?
1: Olumsuz. Her şey planlandığı gibi.
0: Güzel. Rahat bir yolculuk olacak. Saman yolunu geçtik mi gerisi rahat. Bilgisayar, ne oluyor?
1: Göktaşı yağmuru hızla yaklaşıyor. Çarpışmaya 10 saniye. 9.
0: Çaresi
1: 8,
0: yok. Kumandayı 7, ben almalıyım. Otomatik pilot, devre dışı.
2: Allah'ım sen sonumuzu hayreyle.
0: Ne yapıyoruz Meto, Allah aşkına bir açıklar mısın?
3: Ya dedim ya, amcam bu oyunu her hafta sonu oynadığına göre eğlenceli bir yanı olmalı.
0: Bir saattir burada dikiliyoruz.
4: Amacımız ne bari, onu söyle Meto.
3: İşte bu sopalarla topa vurup çocuk parkına kazmış olduğumuz çukura sokmak. En az vuruşta sokan kazanacak. Kazanana yemek ısmarlayacağız.
0: Şimdi anlaşıldı.
2: Bunu burada oynamak doğru mu acaba? Normalde golf için ayrı parklar olmuyor mu?
0: Aman canım. Baştan amacı söyleseydin ya Meto. Açıl da bu iş nasıl yapılır göstereyim sana.
3: O kadar da kolay değilmiş değil mi?
0: Dur bakalım. Birkaç hakkım var demedin mi?
2: Dur abi, biliyorsun böyle destursuz işe koyulunca.

0: böyle bir şey olacağı belliydi.
1: Nereden belliymiş?
0: Ne zaman ipleri eline alsan sonra da böyle bir şey oluyor.
2: Selamün aleyküm küçük dostum. Sanırım oyuncağının kırılmasına biz sebep olduk. İzin ver senin için bu durumu düzeltmeye çalışalım.
1: Belli ki oyuncağını bayağı seviyordu.
0: Deme ya abicim. Sende de gözlem yeteneği almış yürümüş maşallah.
1: Ailede ırsi desene.
3: Hepsi benim suçum. Keşke bu golf işine hiç özenmeseydim. Onu bunu bilmem arkadaşlar. Lama Jimmy yok. Biz bu çocuğa yeni bir mekik yapmak zorundayız.
1: Hadi o zaman. Hurdalı.
3: İşte fena olmadı.
0: Evet, bunları görünce Barış kırılan oyuncağını kesinlikle unutacak.
1: İşte bakın geliyor.
2: Selamun aleyküm kardeşim.
1: Aleyküm selam.
2: Bak senden özür dilemek için yaptık bunları. Hepsi senin. Dilediğin gibi oyna.
1: Özür dilemenize gerek yok abi. Bir hatadır oldu. Hatasız kul olmaz. Ama maalesef ben bu hediyeleri kabul edemeyeceğim. Teşekkür ederim uğraştığınız için.
2: Daha iyisini yapabiliriz.
1: Evet. Öyle bir şey yapalım ki Barış eski oyuncağını hatırlamasın bile.
2: Hadi bismillah. Küçük arkadaşımızı harika mekiklerle şaşırtmalıyız. Hadi iş başına.

0: Tekrar selam küçük dostum. Bak, senin için biraz daha çalıştık.
1: Hem bu seferkiler gerçekten uçuyor. Uzaktan kumandayla çalışıyorlar. Abi, sağ olun cidden. Ama boşuna uğraşmayın. Benim asıl sevdiğim kendi oyuncağımla oynamaktı. Canınız sağ olsun. Emeğinize sağlık.
2: Allah Allah. Şu oyuncakları hangi çocuk görse hayran olurdu yahu.
0: Pes etmeyelim arkadaşlar. Daha iyisini yapabiliriz.

0: İnsanlık için büyük, bizim için küçük bir adım.
1: Senin için de epey büyük bir adım oldu abicim.
2: Anlamıyorum. Nerede yanlış yaptık? Bundan iyisi gerçek bir uzay mekiği olurdu.
3: Selamün aleyküm çocuklar.
4: Selamlar.
3: Bir süredir sizi izliyorum çocuklar. Bence mesele sizin yaptığınız mekiğin ne kadar iyi olduğu değil.
2: Daha iyisini yapabileceğimizi sanmıyorum zaten.
3: Mesele onun kendi yaptığı oyuncağa bağlı olması. Tıpkı sen ve Chuffy gibi. Düşünsene, onu ilk kaybettiğinde birisi gelip sana son model bitiren oyuncağı verseydi.
2: Hiçbir şey değişmezdi. Onunla oynamak istemezdim. Çünkü Chuffy ile bizim yaşanmış maceralarımız vardı.
3: Evet.
0: O zaman bizim de bu arkadaşımıza kullanılmış bir mekik mi bulmalıyız, yaşanmışlığı olan?
1: Biraz düz mantık oldu.
3: Benim anladığım kadarıyla Barış bu oyuncağı kendi yapmıştı.
2: Anladım. Başından beri yanlış yapıyoruz. Ona kırdığımız mekiğin yerine yeni bir oyuncak vermek yerine bir oyuncak yapmasına yardımcı olabiliriz.
0: Balık vermek yerine balık tutmayı öğretmeliyiz.

0: terim diyorsun.
1: Kardeş, bekle biraz.
2: Balık dedin de birden canım nasıl balık ekmek çekti anlatamam.
0: Hayırdır inşallah. Hiç de boğazına düşkün değilsindir normalde.
3: Abi, gerçekten sorun yok. Lütfen artık bana daha fazla mekik oyuncağı yapmayı bırakın. Allah razı olsun ama hiçbiri benimkinin yerini alama... Ha?
1: Haklısın Barış kardeşim. Hiçbiri oyuncağının yerini alamaz. Ama yenisini birisi yapacak olsa bunu en iyi kim yapardı sence?
3: Kim? Ben mi? Hı? Böyle hurda parçalarından oyuncak olur mu ki?
0: Olmaz olur mu Barış? Hı? Bir etrafına bak istersen. Buradaki çoğu şey hurda parçalarından yapıldı.
1: Hadi Barış, sen şimdi çalışmaya koyul. Biz karışmıyoruz. Ama bir şeye ihtiyacın olursa söylemeyi de ihmal etme bak.
3: Her şeyi kullanabilir miyim?
4: Senin hayal gücün sınırı oluşturacak Barış.
0: Çabuk öğreniyor değil mi? Ben de ilk gününde aynı böyleydim.
1: Aman İsmail, senin ilk gününü hiç hatırlatma şimdi.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha?
1: Ha.
0: Ha.
2: Ha?
1: Ha.
2: Ha?
3: Ne haberler var ha?
4: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar. Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
2: Bence acıkmışlar.
3: Bademin ağzındaki ne öyle?
4: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
3: Siz bir harikasınız.
4: Hadi o zaman.

0: kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor...

0: sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
1: Tabii ya. Allah çalışanı sever. Hey siz! Durun bakalım. Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize eğitimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken?
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: Size destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun? Tamam.
1: Söyle Han, tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
1: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
2: Peki kimse yok mu yardım edecek?
1: Ah sen Mia, siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
3: İyilik için.
2: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
4: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
5: Tabii. Sorun ne Yusuf?
4: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
5: Şimdi buluruz.
1: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
2: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
6: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
2: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
1: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
7: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
7: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
1: Sonuca gel Yusuf.
7: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
1: Durum ne Yusuf?
4: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
1: Şimdi ne yapıyorsunuz?
4: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
5: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
8: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
5: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
1: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
2: Bugünü de atlattık çok şükür. Çok şükür.
4: Bence hak ettim.
1: O zaman dönüş vakti.
6: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Leybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte

0: the ship. Sadece bana gıcık köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar, galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Düzenli olarak okumaya devam edersek ben yakında hatmederim arkadaşlar.
2: Benim de çok az kaldı kardeşim. İlk ben hatmederim.
3: Hatimlerimizi tamamlayınca Bayram Hoca hatim merasimi yapacakmış camide bizim için. Çok heyecanlıyım.
0: Hiç hatim merasimine katılmadım. Nasıl olduğunu çok merak ediyorum. O yüzden bir an önce hatmimizi tamamlayalım arkadaşlar. Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Hey, ne oluyor? Sakin olun. Camide herkese yer var.
0: Önce biz geldik. Hem de sizden büyüğüz.
4: Aynı anda geldik. Biz de küçüğüz. Ne olmuş yani?
0: Sevgide mülayim, saygıda galip çocuklar büyüklerine öncelik verir.
2: Durun yahu. Neden acele ediyorsunuz? Gören de çamur kavalıyor sanır.
3: Allah! Çamur mu? Çekilin!
2: Dur Salih. Çamur var demedim. Hayırdır? Neye yetişeceksiniz böyle?
4: İlk biz okuyacağız.
0: Hayır biz.
4: İlk biz.
0: Biz büyüğüz.
4: Biz de küçüğüz.
2: Boşa tartışmayın. Bayram Hoca hepinizi okutur nasılsa.
4: Siz okumayacak mısınız?
2: Biz okuduk bile. Ne demişler? Erken kalkan yol alır.
4: Sadakallahu lazim.
1: Aferin Salih. Her geçen gün daha güzel okuyorsun maşallah.
4: Hatim merasimi için sabırsızlanıyoruz hocam.
1: Ben de. Sizleri yeni bir yolculuğa çıkarmak için heyecanlanıyorum.
4: Nasıl yani hocam?
1: Her hatim aslında Müslüman'ın Kur'an'da yaptığı yolculuktur. Her hatim aynı zamanda yeni yolculuğun başlangıcı olur. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Hoş geldiniz gençler. Buyurun oturun bakalım.
5: Hoş bulduk hocam.
1: Salih okudu. Şimdi kimi okutsam acaba?
5: Beni.
1: Cüzdekiler güzelce çalıştı mı sayfasına?
4: Bir kere okudum hocam.
1: O zaman siz biraz daha çalışın. Önce Kur'an'ları dinleyelim olur mu?
5: Olur.
1: Salihciğim rica etsem küçüklere yardımcı olur musun?
4: Siz isterseniz de ben etmez miyim hocam?
1: Hay Allah razı olsun.
4: Ali'ye de mi hocam?
1: Tabii ki abisi.
4: Hadi Ali'cim senden başlayalım. Gel canım kardeşim.
6: Ben zaten okuyorum ama neyse.
1: Galip sen gel bakalım. Hı-hı.
4: Ali hadi.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Le.
2: La.
4: İlahe.
2: İlahe. Birleştir hepsini.
4: Leylallah.
2: Hayır. La ilahe illallah. Ha.
4: Hayır. Leylallah.
2: La ilahe illallah.
4: Ha, bana mı dedin kardeşim?
2: Hayır kardeşim, uyu sen. La ilahe illallah.
4: Biz de dedik.
2: Ali.
4: Bayram Hoca'ya soralım.
1: Çalıştın mı Ali'cim?
4: En iyi bildiğim yer hocam. Zaten ben önceden de biliyordum.
2: Ne demezsin?
4: Gerçek söylüyorum. Annem de biliyor, babam da biliyor. Kardeşim var, o bile biliyor. Gerçek söylüyorum.
1: Neymiş o herkesin bildiği şey bakayım?
4: Leylallah. Hocam.
1: La ilahe illallah mı diyorsun?
2: Neymiş Ali'cim?
4: Ha. La ilahe illallah. Salih abim de biliyormuş.
1: Kelime-i tevhidi Salih abin de bilir. Sadece Müslümanlar değil, tüm kainat bilir.
4: Nasıl yani hocam?
6: Her şey mi?
1: Her şey.
4: Kuşlar bile mi?
1: Kuşlar, kurtlar, kuzular, denizler, dağlar.
4: Şu an çok şaşkınım.
1: Çocuklar, bizi ve her şeyi yaratan Allah'tır. ondan başka ilah yoktur. Peygamberimiz de onun elçisi yani Rasulüdür. Bunu dile getirmek için
7: La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah deriz.
0: Yani kelime-i tevhid.
1: Aynen öyle Selim. Biz La ilahe illallah deriz. Diğer canlılar da kendi dillerinde bunu söyler aslında.
5: Ya.
1: Ya. Siz hiç duymadınız mı yoksa? Şimdi beni iyi dinleyin.

0: Mustafa. Mustafa. Mustafa.
1: Mustafa. Uykuya galip, dikkatli mülayim olmalısın. Uyan artık.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Kız kardeşim Şifa.
1: Dilse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: Assalam.
1: Su.
2: Ama anne.
3: Dalgınlıkla olmuş oğlum. Bu gecelik orada uyuyiver.
2: Ama ya uyuyamazsam?
3: Uyursun. Hadi Allah rahatlık versin.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolunda kervana ulaşırım.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kervanda olacak değil mi?
1: Evet Hafsa. Allah'a emanet ol Hafsa.
2: Aha, buldum. Hadi anne, ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
0: Ama oğlum, söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.
2: Annenin kovasını kullanırım. Yani en azından suyu peygamberimizin atına götürürüm.
0: Tamam, ama kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
2: Yaşasın. Tamam anne, çok teşekkür ederim. Lemi, Lemi. O kova bana lazım Lemi. Peygamberimizin atına su götüreceğim.
3: P-A-E?
2: Evet.
3: P-E-E.
2: Olmaz Lemi. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
3: P-E.
2: Sen gelince hep işler karışıyor Lemi. Yalnız gideceğim. Kova?

gelmeyeceksin, değil mi? Lemmy.

0: bir karşılaşsam belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada bel var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. O benim için önemli Anit. Ne olur ne olmaz diye ben Lemi'yi bile çağırmadım. Programımı kimse bozmamalı.
1: Ne yalan?
2: Ah Lemi.

0: Seni ben çağırmadım Lemi.
1: Ama haklısın. Sanırım buradan geçmeyecekler.
0: Daha ötesine de annem izin vermedi. Gidemem.
2: Hı? Ay!
0: Dur Anit, ama anlaşmıştık.
1: Ah!
0: Anit,

0: Bugün bir daha koşmayacaktın hani. Anlaşmıştık.
1: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemmy? Dökülmüş mü? Tamam. Onu da sen içebilirsin Lemmy. Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız.
2: Yela, yela, yela, yela.
0: Ha? Yani sence kervan bu taraftan mı gitti?

0: annemi. Aa, kervan çok uzakta. Oraya yetişmemiz imkansız.
1: Hem annem de izin vermedi.
0: Ha? Gördün mü Levi? Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşasın. Hı? Suyu götürsen mi acaba?
1: Olamaz. Artık istesek de yetişemeyiz.
0: Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu. Atı beyaz renkliydi.
2: Ama az önce deveye bindiğini söylemiştin.
0: Öyle mi demiştin?
2: Evet.
0: Neyse canım, dediğim gibi uzaktalardı. Değil mi Lemi? Nasıl bilmezsin? Sen de oradaydın ya.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Baba.
2: Aleyküm selam baba.
0: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Baba, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördün baba.
3: Anlamadım. Nasıl gördün?
0: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enit koştu da koştu. Sonra da elemeyi sürdü.
3: Dur bakalım Yera. Sen Medine'ye mi geldin?
0: Hayır baba. Daha yollarından geçtim. Peygamberimiz kervanla yola çıktı ya. Onu gördüm.
2: Peygamberimiz deveye mi ata mı biniyordu baba?
3: Hiçbir şeye.
0: Aa, ben demiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
0: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
3: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
0: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Kazandınız. Hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Hoş buldum efendim. Hoş buldum. Sağ olun. Çocuklar nasılsınız? Beni sormayacak mısınız? Bomba gibiyim. Harikayım. Süperim. Tatile çıkıyorum. Nihayet evde koltuğa uzanacağım. Uyudukça uyuyacağım. Sonra bir bakmışsınız yatağımda da uyuyorum. Oh! Gel keyfim gel. Aa, neden gülüyorsunuz? Şaka yapmadım ki. Allah Allah! Karşılıklı şaşırıp duruyoruz. Tatilimi evde uyuyarak geçirmek istemem şaşkınlığa sebep oldu sanırım. O zaman var mısınız kapışmaya? Nasıl bir tatil yapabiliriz? Zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz? Hadi bakalım, çizin de görelim. Hazır mısınız çocuklar? Kim başlasın? Kara, çok istekli görünüyorsun. Seninle başlayalım. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir top mu? Ne zamandır top çizmiyordunuz? Özlemişim. Yo, top değil. Bu bir çadır. Çok güzel görünüyor. Sakince kitap okuyup hayal alemine dalmak için harika bir ortam. Ayrıca doğa yürüyüşü yapılabilir. Oh, mis gibi temiz hava. Sonra gölde balık bile tutulabilir. Ama bir şey sormam lazım. Bu çadıra ailecek sığar mıyız? İyi o zaman, sevindim. Ailece tatile bayılırım. Efendim keçe? Keçe fazlasıyla iddialı görünüyor. Bakalım neler olacak. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz, kum, güneş. Klasik bir tatil. Denizi unuttun keçe. Bir karavan tatili. Şemsiye ile başladın, aklım denize gitti. Düşüneyim hemen. Karavanla istediğin yere gidebilirsin. Hem evde gibi hem değil. Ailen de yanında, daha ne olsun? Yeni bir çizim için buyur bakalım Kara. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. İki yüksek sütun. Çok yüksek sütun. Allah Allah. Tırmanış etkinliği diyeceğim ama. Çanakkale Şehitler Abidesi.

Hemen yanında Ayasofya Camii. Kara hız kesmeden devam ediyor. Yeşil Kubbe. Konya Mevlana Müzesi. Anladım. Tatillerde ülkemizi gezelim diyorsun. Ben de ekleme yapayım. Hem ülkemizi hem dünyamızı gezelim. Görelim Mevla neler yaratmış, düşünelim, ibret alalım. Hatırlatma için sağ ol Kara. Son olarak bir çizim daha görelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Geldik mi başladığımız yere? Koltuğa bir dış ses çizelim. Televizyon mu? Ama diğer tatil seçenekleri yanında biraz sönük kaldı sanki. Tamam, şimdi oldu. Tatilde eğlenmek için illa bir yerlere gitmek gerekmiyor. Bazen de böyle eğlence ayağımıza geliyor. Üstelik hem eğleniyor hem öğreniyoruz. Daha ne olsun? Benim iyi bir tatil planı yapmak için programı bitirmem gerekiyor. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam.

0: Lay lay lay sabah oldu. Hey hey hey dikkat balonu. Şay şay şay uçacak göklere.
1: Sema, hazır mısın kızım?
2: Hazırım baba, çıkabiliriz.

0: Hadi Fiko, gidiyoruz.
1: Hadi oğlum, geç kalacağız.
0: Niye gelmiyor bu kuş?
1: Bir derdi var sanırım. İyi misin Fiko? Hı? Ayağına bir şey mi oldu? Yere rozet düşmüş baba. Fiko onu göstermeye çalışıyormuş bize.
0: Aferin sana akıllı kuş. E hadi gidelim o halde. Bismillah. Son günlerde dikkat öykülerini pek dikkatli dinlemiyor gibisin.
2: Dinliyorum Agah dede.
0: Allah Allah.
2: Ne oldu Agah dede?
0: Sorulara cevap vermek için parmak kaldırmıyorsun da ondan sordum.
2: Ha, bilerek kaldırmıyorum Agah dede.
0: Öyle mi? Nedenmiş?
2: Ben her gün biniyorum dikkat balonuna. Üstelik bir kere de balon maketi kazandım. O yüzden diğer arkadaşlarıma şans tanıyorum.
1: Aferin sana akıllı küçüğüm benim.
2: Eğer onlar bilemezlerse o zaman cevap veriyorum. Bilirlerse onlara şans tanıyorum.
1: Gördün mü Agah dedesi? Nasıl da akıllı, nasıl da paylaşımcı, nasıl da gönlü yüce bir miçomuz var.
0: Görmem mi Sema ablası, görmem mi?
2: Güle güle Fiko, yukarıda görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, ben Elif. Dikkat balonunun miçosuyum.
3: Memnun oldum Elif. Ben Mine. Bu da arkadaşım Özge.
4: Memnun oldum.
2: Agah dede, bugün ne anlatacaksın bize?
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Yaşasın.
0: İyice dinleyin he mi?
3: Tamam.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden bir ülkede, köylerden birinde Hakkı adında bir çocuk yaşarmış. Hakkı'nın annesi evde çoraplar örer, konu komşuya satarmış. Babası ise küçük tarlalarını eker biçermiş. Ailece kıt kanaat, lakin mutlu bir hayat sürerlermiş. Hakkı aslında çok iyi niyetli bir çocukmuş. Ama onun da bir kötü huyu varmış.
2: Neymiş?
0: Hakkı her konuda kendini sürekli haklı görürmüş. Mesela diyelim ki bir arkadaşıyla top oynuyor olsunlar. Top taca mı çıktı, korner mi oldu, faul mu var, penaltı mı var? Hep kendi dediği gibi olsun istermiş.
2: Hakkı hakem miymiş Agah dede?
0: Hayır miço. O da oyuncuymuş ama dedim ya, hep kendini haklı görürmüş. Bir keresinde bir arkadaşıyla hayvanlar hakkında sohbet ederken arkadaşı şöyle demiş.
2: Penguenler çok ilginç değil mi? Kuşlar ama uçamıyorlar.
0: Hakkı bunu duyunca hemen itiraz etmiş. Penguenler kuş değildir diye.
2: Kuş olmaz olur mu hiç?
0: Kuş değildir.
2: Nedir öyleyse?
0: Şey...
2: Hakkı'cığım, penguenler kuştur. Deniz kuşu.
0: Hayır, kuş olsalar uçarlar. Denizde kuş olmaz. Denizde balık olur. Penguenler de balıktır, demiş. İki arkadaş koyulmuşlar hararetli bir tartışmaya. Kuştur, balıktır derken gidip köyün kütüphanesine bakmışlar.
4: Ne yazıyormuş kitapta Agah dede?
0: Elbette

0: ki penguenlerin kuş olduğu gerçeği yazıyormuş Özgeciğim.
1: Hakkı bu gerçeği görünce ne yapmış?
0: Ne yapacak? Hakkı asla hatalı olduğunu kabul etmezmiş. Tutturmuş bu kitapta yanlış yazıyor. Penguenler balıktır diye. Arkadaşı anlamış ki Hakkı asla penguenlerin kuş olduğu gerçeğini kabul etmeyecek.
2: Pekala Hakkı. Burada yazmasına rağmen gerçeği kabul etmiyorsan sana söyleyecek sözüm yok.
0: Deyip gitmiş. Bir daha da Hakkı ile çok samimi olmamış.
1: Neden? Küsmüş mü ona?
0: Küsmemiş. Ama biraz araları açılmış.
1: Nasıl?
0: Arkadaşlıkta, dostlukta doğru iletişim kurabilmektir çocuklar. Eğer bu iletişim bağı zedelenirse onarmak zor olur.
3: Yok.
0: Evet, arkadaşlar birbirlerinin fikirlerine, bilgilerine değer verir. O yüzden diyelim ki arkadaşımızla bir konu hakkında anlaşamadık. İşte böyle bir durumda bildiğimizi inatlaşmadan savunmamız gerekir.
1: Nasıl yani?
0: Yani bazen inatlaşmak gerçeği görmemize engel olabilir. Mesela bir araba görürüz. Siz beyaz dersiniz, arkadaşınız siyah der. Ama o arabanın rengi gri olabilir. Siyahla beyazın karışımı gridir.
3: Anladım.
0: Doğru bildiğimizi savunmak elbette kıymetlidir. Ancak bu inatlaşma boyutuna varmamalı. Öyle olursa farklı düşünceleri göz ardı edebilir, doğruyu ve gerçeği göremeyebiliriz.
3: Hakkı'ya sonra ne olmuş Agah dede?
0: Hakkı ve bir başka arkadaşı bir gün bir ağacın gölgesinde oturuyormuş. Hakkı'nın arkadaşı uçan bir kuşu görüp
2: "Ne güzel böyle özgürce uçmak. Keşke ben de uçabilseydim."
0: demiş. Hakkı da ona "Eğer uçabilseydin ne yapardın?" diye sormuş. Arkadaşı da
2: "Şu ilerideki dağın tepesine çıkar. Oradaki eşsiz yemişleri yerdim."
0: demiş. Hakkı dağın tepesinde eşsiz yemiş mi varmış diye sormuş. Arkadaşı da ona bir keresinde bir dağcının oraya tırmandığını, geri döndüğünde de bu güzel yemişlerden kendisine ikram ettiğini söylemiş. Hakkı ona inanmamış. "Kimse o dağa çıkamaz. O dağın tepesinde de yemiş yoktur." diye itiraz etmiş. Arkadaşı
2: "Gerçekten çıktı."
0: "Kimse o dağa çıkmadı. Eğer çıkılabilseydi ben de çıkardım."
2: "Asla çıkamazdın."
0: "Çıkardım çünkü ben de dağcıyım."
2: "Sen nasıl dağcı olabilirsin ki?"
0: "Dağcıyım tabii."
2: "Eğer dağcıysan çık o dağa da bak bakalım tepesinde yemiş var mı yok mu?"
0: "Bakarım."
2: "Bakamazsın."
0: "Öyle mi? Bakayım da gör." İki arkadaş inatlaşmış. Haklı Hakkı arkadaşının kalbini kırdığıyla kalmamış. Bu sefer başına büyük de bir iş açmış. Her zaman haklı olduğuna inandığı için o dağa tırmanabileceğini düşünmüş, koyulmuş yola.
1: Çıkabilmiş mi dağa?
0: Hayır, o dağ çok dik kayalıklara sahipmiş. Ancak profesyonel dağcılar tırmanabilirmiş.
1: Ya, peki Hakkı'ya ne olmuş?
0: Bir süre tırmanmış ama daha fazla gidemeyeceğini anlamış.
3: Geri dönsün Agah dede, geri dönsün.
0: Hakkı da dönmek istemiş ama çıkması kolay, inmesi güç olan bir kayalığın üzerinde öylece kala kalmış. Ne yukarı çıkabilmiş, ne aşağı inebilmiş.
1: Eyvah!
3: Peki ya sonra ne olmuş?
0: Biraz zaman geçtikten sonra ailesi meraklanıp Hakkı'yı aramaya başlamış. Etrafta adını seslenerek dolaşırlarken Hakkı'nın arkadaşı onların sesini duymuş ve dağa tırmanmaya gittiğini söylemiş. Hakkı'nın anne ve babası çok telaşlanmış. Bütün köy birden seferber olmuş ve Hakkı'yı kurtarmak için yola koyulmuş.
4: Saatlerce uğraşmışlar. Hava iyice kararmış ve soğumuş.
0: Yukarıda bir başına kalan Hakkı hem korkmuş, hem üşümüş, hem de uzun uzun düşünmüş. Bu neden geldi başıma diye ve sonunda gerçeği fark etmiş. Onun başına bu belayı açan kendi inadından başkası değilmiş.
4: Kendi kendine demiş ki, buraya tırmanmak için bu kadar ısrarcı olmasaydım, şimdi aşağıda olurdum. Evime gider güzelce karnımı doyururdum. Aşırı ısrarcı olmamın dersi oldu bu bana.
0: bir musibet bir nasihatten iyi.

0: iyidir derler. Hakkı da başına gelen bu olaydan sonra akıllanmış. Yardımına gelen köylüler onu oradan kurtarmış. Hakkı da aldığı bu ders sonrasında karşısındakini dinlemeyi, farklı fikirlere saygı duymayı, başkalarının düşüncesini iyice anlayıp dinlemeden eleştirmemeyi öğrenmiş.
1: En önemlisi de hata yaptığını fark ettiğinde yahut yanlış bildiğini gördüğünde inatlaşmaması gerektiğini kavramış.
0: Evet, Hakkı böylece almış dersini. Biz de geçelim yarışmamıza. Hakkı ile arkadaşı hangi hayvanın kuş olup olmadığını tartışmışlardı?
2: Penguen.
0: Tebrik ederim Özge. Bir puan senin oldu. Peki, Hakkı penguenin ne olduğunu söylemişti.
2: Balık.
0: Aferin sana Özge. Çok iyi dinlemişsin öyküyü. 2 puanın oldu böylece.
1: Hakkı'nın babası ne iş yapıyordu?
2: Küçük tarlalarını ekip biçiyordu.
1: İşte bu kadar. Mine de ilk puanını kazanmış oldu.
0: Öyleyse iyi dinleyin. Son sorumuz geliyor. Hakkı'nın annesi ne örüp satıyordu?
2: Kazak mıydı?
1: Yok, hırka.
2: Çorap.
1: Tebrikler Miço. Böylece Özge 2, Mine ve sen birer puan kazandınız.
0: Özge bizden bir dikkat balonu maketi, bir de rozet kazanırken, Mine de bir rozet kazanarak dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldu. Evet çocuklar, dikkat balonu, dikkat öyküleri anlatıp hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Sizler de dikkat balonu maketi kazanmak istiyorsanız, sosyal medyadan dikkat balonu hesaplarımızı takip ederek ailemize katılın. Bize burada anlatılmasını istediğiniz hikayelerinizi gönderin. Hikaye gönderen arkadaşlarımızın hikayesi burada anlatılırsa, o arkadaşımız bizden dikkat balonu maketi ve rozeti kazanır. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Aferin sana boncuk. Al bakalım. Ödül mısırı hak ettin.
1: Garip abi, çok komik.
0: Komik değil mi Sefa? Komik komik. Bak Sefa, bak bak. Boncuk, otur kızım. Aferin. Uzat elini boncuk, uzat.
2: Hayırlı sabahlar.
0: Sana da Abidin Usta, sana da.
1: Baba, bak Garip abi boncuğa neler öğretmiş.
2: Boncuk kim?
1: Tavuğumuz.
2: Bizim tavuğumuz mu var?
1: Evet baba, gösteriden sonra hediye etmişlerdi ya.
2: Ha evet. Onun adı Boncuk muymuş?
1: Evet, Garip abi öyle koymuş. Baksana neler yapıyor. Göstersene Garip abi.
0: Bekle, bekle Boncuk, bekle.
2: Ne var bunda? Sopayı attı, öylece duruyor tavuk.
0: Boncuk, getir kızım.
2: Aa, şuna bak, köpek gibi eğitmiş tavuğu. Aferin sana Garip. Bu yeteneğini ilerletirsen gösterilerde sana da yer vermeye başlayabiliriz.
0: Sahneye çıkacağım, sahneye çıkacağım. Oyna, oyna Boncuk, oyna.
2: Sefa, dekorlar yerleştirildi mi?
0: Yerleştirildi usta, yerleştirildi, yerleştirildi.
2: Aksesuarlar tamam mı kızım?
0: Tamam usta, tamam, tamam.
2: Garip dur. Herkesin kendi sorumluluğu var. Onların adına sen cevap verirsen olmaz.
3: Ama tüm sorumlulukları Garip yerine getirmiş Abidin.
2: Nasıl yani?
4: Sabah erkenden kalkıp dekorları, kostümleri yerleştirmiş baba.
2: Ama böyle olmaz ki. Biz bir tiyatro kumpanyasıyız. Herkesin kendi sorumluluğu var. Dekorcu dekora, kostümcü kostüme koşmalı.
3: Bundan sonra teknik sorumlulukların hepsini Garip üstlensin Abidin. Severek yapıyor.
0: Evet evet, Garip üstlensin. Garip üstlensin.
2: Olmaz, olamaz. Karışıklık çıkar, düzen bozulur, her şey aksar. Görev dağılımı mühimdir ve herkesin sorumluluğuna riayet etmesi şarttır.
4: Senin sorumluluğunda olan heybemiz nerede baba?
2: Heybe? Yukarıdaki yatak odası gibi şeyin salonun ortasındaki banyo var ya.
0: Bu burada usta, burada, burada, burada.
2: Bak, gördün mü? Buradaymış. Evet, ne diyordum? Bundan böyle tiyatronun bu tür teknik işlerinin tümünün sorumluluğu Garip'tedir. İtiraz istemiyorum. Evet heybeli tiyatro, yolculuk vakti geldi. Hadi herkes doluşsun kamyonete.
0: Gel. Aferin sana Boncuk. Gel.
2: Boncuk mu? O da mı bizimle geliyor? Canım, turnede tavuğun ne işi var? Tamam tamam, ısrar ediyorsanız gelsin madem.

0: Ne güzel yahu, ne güzel.
1: Ne güzel oldu meydan. Ortalık ışıl ışıl. Kandillerin ışıkları ateş böcekleri gibi yanıp sönüyor.
2: Seyirci de yerini aldığına göre...

0: O halde başlayalım. Garip, hadi geç ışıkların başına da aç perdemizi.
1: Tamam usta. Perdeyi aç garip, örtme de aç garip.
0: Hak dostum, hak. Dostlar, biz Heybeli Tiyatroyuz. Oyunumuzda yoktur bir konumuz.
2: Aman, öyleyse niye çıktınız sahneye?
0: Çok güzel soru. Ve cevabı da sizde.
3: Biz konumuzu seyircimizden alırız. Kim hangi konu hakkında bir oyun izlemek istiyorsa onu yazsın kağıda, atsın heybeye.
4: Seçilen konu neyse onu oynayalım biz de.
0: Evet, bakalım bugünkü konumuz neymiş? Doğruyu söylemek.
2: Arkadaşlar merhaba. Ben bu mahalleye yeni taşındım. Hiç arkadaşım yok. Sizinle oyun oynayabilir miyim?
4: Olur tabii. Ben Merve. Bu da arkadaşım Hacer. Senin ismin ne?
2: Benim ismim Sefa. Bu da Boncuk.
4: Sen neden tavukla birlikte geziyorsun ki?
5: Sakın doğruyu söyleme. Mahalleye yeni geldin, seni çok sevsinler. Bu tavuk çok kıymetli de.
2: O sıradan bir tavuk değil.
4: Öyle mi? Neymiş onu ayrıcalıklı yapan?
2: O bir altın yumurtlayan tavuk da ondan.
0: Aferin sana.
4: Sahi mi?
2: Sahi ya.
6: Peki siz nereden geldiniz buraya?
5: Doğruyu söyleme. Gerçeği gizle, ilginç ol. Sıradan olma.
2: Ben mi? Bizim şatomuz biraz eskidi de.
4: Şatonuz mu? Şatonuz mu var?
2: Evet, biz çok zenginiz. Tavuğumuz altın yumurtladığı için. Şatomuz eskidiği için babam bütün mahalleyi satın alıp buradaki evleri yıkıp kocaman yepyeni bir şato yapacak.
4: Ne yani? Şimdi bizim evlerimizi elimizden mi alacaksınız?
2: Eğer benimle iyi arkadaş olursanız sizin evlerinizi almaz babam.
4: Ama bütün komşularımız, okulumuz, bahçelerimiz.
2: Babam daha güzellerini yapar.
4: Bunu istemiyorum. Bu olmasın.
6: Aa, bak yumurtladı. Ama bu normal yumurta. Hani altın yumurtluyordu? Söylediklerin doğru değil miydi? Neden bize gerçeği söylemedin? Seninle arkadaş olmak istemiştik. Bak ne kadar üzdün Merve'yi. Seninle bir daha asla konuşmayacağız.
1: İki hafta sonra. İki hafta sonra. Bu olaydan iki hafta sonra.
0: Sefa, oğlum ne yapıyorsun burada?
2: Hiç baba.
0: Dışarıda ne kadar güzel bir hava var. Bütün çocuklar sokaklarda eğlenip gülüyor. Sen neden onlarla oynamıyorsun?
2: Bir hata yaptım da ondan baba.
0: Hata mı? Nasıl bir hata? Ama anlamıyorum. Neden arkadaşlarına altın yumurtlayan tavuğumuz olduğunu söyledin ki?
2: Gerçeği söylersem sıradan kaçar sandım. O yüzden doğru söylemedim. İlgi çekici olmak istedim.
0: Bak oğlum, doğruyu gizlemek çok kötü bir şeydir.
2: Ama kötü bir niyetim yoktu. Sadece en sevdikleri arkadaşları ben olayım istedim.
0: Eğer çok sevilmek istiyorsan önce dürüst olmalısın, doğru olmalısın. Kimseyi aldatmamaya özen göstermelisin. Aldatmaca üzerine kurulan ilişkiler önünde sonunda hüsrana uğrar. Elbette. Ne koşulda olursa olsun doğruyu söylemekten vazgeçmemelisin.
2: Anladım baba. Gerçekleri söylemediğim için arkadaşlarım üzüldü. Bana kimse güvenmiyor. Yapayalnız kaldım.
0: Güvenlerini kazanman biraz zaman alacaktır ama eğer onlardan özür dileyip bir daha asla doğruluktan şaşmazsan zamanla affedeceklerdir.

0: seni.
1: İnşallah babacığım. Arkadaşlar merhaba.
2: Yine mi sen geldin?
3: Hadi gidelim buradan arkadaşlar. Onun yanında durmayalım.
1: Arkadaşlar durun.
2: Neden? Yeni yalanlar mı söyleyeceksin?
1: Hayır. Bundan sonra hep doğruyu söyleyeceğim. Ben hatamı anladım.
3: Neden inanalım sana?
1: Arkadaşlar.
4: Sizin dikkatinizi çekmek, sizi şaşırtmak istedim. Ama sonrasında yalnız kaldım. Bunu bir daha asla yapmayacağım.
2: Bak Sefa. Doğruyu konuşmaktan hiç şaşmamalıyız.
1: Biliyorum. Bunu geç de olsa öğrendim. Lütfen bana bir şans daha verin.

0: Heybeli Tiyatro. Acaba sizinle bir fotoğraf çektirebilir miyiz?
1: Elbette. Heybeli Tiyatro. Hadi toplanın. Minik bir hayranımız fotoğraf çektirmek istiyor.

0: ben de herkese doğru söylemenin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatacağım. Yaşasın! Doğru söyleyen takdir görür, mutlu eder. Doğru söyleyen takdir görür, mutlu eder.
1: Ne mutlu bize. Şu küçüğün beğenisini kazanmak o kadar kıymetli ki.
2: Bu işi de bunun için yapıyoruz zaten hanım.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Huriye aklı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Ha, Çogu çözümden değil, uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

0: aman ha bu. De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Aha, Bagu da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay. Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu ile Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Çogu sayesinde...

Ailede e-spor yaptı ama. Bagu, ne dersin? O göbek erir mi bu şekilde? İşte şefkat ve sevgi dolu Gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir ışıldarmış. Yani çalışır ve tembellik etmezsek gücümüzü korur ve çok daha mutlu olurmuşuz.

0: bien.
1: Ay.
2: Hey.

0: Gençlik! Hadi kalkın. Çabuk çabuk çabuk hadi.
1: Geldik mi?
2: Ne oluyor dayı?
0: Son iki, üç, dört. Sabah sporu vakti.
1: Bu saatte ne sporu dayı? Gün boyu hareket ediyoruz zaten.
0: Sağlam vücut, sağlam kafada bulunur. Tabii.
2: O söz öyle değil ama neyse.
0: Şunu unutmayın ki hareketli insana hiçbir şey olmaz. Ay ay
1: ay. Oh, kafam.
3: Kusura bakma Zeki, görmedim. İyi misin?
1: Çok iyi. Dayı, dayı.
2: Kendine gel. Ay.
0: Sizi nasıl çadırdan çıkardım ama zekice.
2: Hiçbir güç bana sabahın köründe spor yaptıramaz.
0: Sanki.
2: Defterimi zaman ne vereceksin dayı?
4: Spor yapmayı bitirdiğimizde. Son iki, üç, dört.
1: Bu işten kurtulmamız lazım.
2: İyi de nasıl?
1: Bana ayak uydur yeter.
0: Siz ne fısıldaşıyorsunuz orada?
1: Ay. Dayı, ablam senin tek seferde 100 şınav çekebileceğine inanmıyormuş. Ben de şu güçlü kolları, şu bitmek bilmeyen enerjisini görüyor musun? Bırak yüzü, 200 şınav çeker dedim.
0: Öyle mi diyorsun? 200 biraz fazla değil mi?
2: Ben sana yapamaz dedim.
0: Sen dayının hünerlerini henüz bilmiyorsun Zeynepciğim. Bir, iki,
2: beş, altı, yedi.

0: de benim sayende kurtulduk.
1: Bu kokuyu biliyorum.
0: Ne kokusu?
1: Oh, mis gibi kokuyor. Yakında olmalı.
0: Ha, yine başlıyoruz.
1: İşte buldum seni.
0: O ne?
1: Dünyanın en faydalı bitkilerinden biri, biberiye.
0: Ben bilmediğim biberi yemem. Ya çok acıysa?
1: Bitkinin ismi biberiye, Yusuf. Hiç mi ilgilenmiyorsun bunlarla? Anlamadım ki.
0: Bitkilerle pek aram yok. Bir gün koklaya koklaya pizza bulursan o zaman konuşuruz.
1: Öyle deme Yusuf. Biberiye çok kıymetli bir bitkidir. Her şeyden önce zekayı geliştirir. Hı? Hafızayı güçlendirir. Faydası saymakla bitmez.
0: Ne kadarlık bir gelişimden bahsediyoruz?
1: Etkisi çok kuvvetli. Nane ailesinin bir üyesi. Genellikle Akdeniz.
2: Dünyanın en zeki insan ödülü bu yılda Yusuf'un oldu.
0: Sağ olun, sağ olun. Sizler için çalışmaya ve yeni buluşlar yapmaya devam edeceğim. Çok teşekkür ederim.
2: İcat ettiği uzay gemisiyle 12 ışık yılı uzaklığındaki Morgon gezegenine yolculuk ederek Morgonlu dostlarımızla tanıştı.
3: Selam dünyalı. Liderimiz olur musun?
0: Tabii ki. Ben bütün klanların lideriyim zaten.
1: Yusuf, Yusuf. Ha? Yusuf, Yusuf. Ne hayallere daldın yine?
0: Ne diyordun?
1: Şu biberiyelerden toplayalım da sen biraz ye. Gidip kamp alanından sepeti alalım.
0: Olmaz. Sen yalnız başına git. Bu kadar değerli bir bitkiyi burada yalnız bırakamam.
1: Bahane olarak bunu mu buldun gerçekten?
0: Ya başkası toplarsa? O zaman Morgonlular ne yapar?
1: Aman aman. Başlama yine. Ben giderim.
0: Morgon'dan geldiklerinde hazır olmalıyım. Oy, oy, oh.
4: Nerede onlar ha? Nereye saklandılar?
5: Kim oğlum? Ne oluyor?
4: Zeynep ve Yusuf. Nerede onlar?
6: Ne oldu oğlum?
4: Onlar yüzünden boşu boşuna tam 10 şınav çektim. Beni bırakıp gitmişler. Aha! Kesin ormana gittiler. Ben şimdi onlara gösteririm. Ne abi?
5: Bu çocuk niye böyle oldu bilmem ki.
6: Bir anlasam.
5: Yer misin?
0: Zekamın sırrı ne mi? Hah, bu bende saklı kalsın isterim. Sizin için daha yapacağım çok
4: bir de bunun var. Zekice olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Bana güvenin ve beklemeye devam edin.
4: Dayınızı kandırmak da ne demek?
0: Eyvah dayım. Dayı, yanından ayrıldık ama sor bir neden ayrıldık?
4: Neden ayrıldınız?
0: Sana bir hediye hazırlamak istedik. Sen varken yapamazdık ki.
4: Neymiş o?
0: Biberiye. Bunu yiyen dünyanın en zeki insanı oluyormuş.
4: Yok ya. Tadı nasıl acaba? Acıymış ya.
0: Bak ben de merak ettim şimdi. Evet evet acıymış ama o kadar da değil.
1: Siz ne yaptınız?
0: Artık ondan daha zeki olacağımız için nasıl da endişelendi baksana.
4: Evet. Bir dakika ya. Ben zaten hepinizden daha zekiyim. Yusuf sende bir değişiklik var mı? Doğru söyle bak.
0: Bilmem. Bir soru sor bakalım bilebilecek miyim?
4: 8 kere 7.
0: Henüz bir değişiklik yok.
1: Anlamıyorsunuz. Bu kadar biberiye yememeniz gerekirdi.
0: Nedenmiş o? Yoksa tahtından olacağın için mi? Karnım.
7: Alın bakalım. Nane limon kaynattım. İyi gelir.
2: Yok yok.
0: Yok. Aman almayayım.
2: Ben bundan sonra şınav da çekmem, bitki de yemem. Biri koluma, diğeri karnıma zarar. Ay.
7: Biz de yiyoruz. Acaba sorun biberiye de olmayabilir mi?
5: Ah be evladım. Kim dedi size o kadar biberiye yiyin diye? Bilmeden etmeden iş yapıyorsunuz.
0: Hepsi onun suçu. Bize daha zeki olacağımızı söyledi.
1: Yusuf'a her şeyi açıkladım. Beni dinlemedi.
0: Ne zaman açıkladın acaba?
1: Sepeti almadan önce.

Ona dedim ki etkisi çok kuvvetli. Nane ailesinin bir üyesi. Genellikle Akdeniz bölgesinde yetişiyor. Çok faydalı ama her şey gibi bunu da kararında tüketmek gerekir. Yoksa rahatsızlanabilirsin.

0: Biberi Allah'ın yarattığı faydalı bitkilerden biridir. Yalnız onu nasıl ve ne miktarda tüketeceğimiz önemlidir. Bazen faydalı olan bir bitki çok tüketildiği takdirde zarar verebilir.
1: Midemin içinde klan savaşları var dede.
0: Her şeyin azı karar, çoğu zarar diye boşuna dememişler. Dinimizde her çeşit aşırılık zararlıdır. O yüzden her konuda dengeli davranmak gerek.
2: Hadi Yusuf'u anlarım da sen neden böyle bir şey yaptın Zeki?
3: Cevap veriyorum anneciğim. Enişte bir yardım ediver. Bir bilsem bu benim için de çözülmesi zor bir gizem. Başıma gelecekleri düşünüp almalıydım önlem. Şimdi yattığım yerden ediyorum sitem. Nasıl böyle bir hataya düştüm bir bilsem. Ay ay ay ay ay ay.

0: vidaları taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.
0: Bakın size ne aldım.
3: Ne aldın?
0: Enginar.
1: Oo, bayılırım enginara.
0: Yanına da salata yaparız.
3: Ha? Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
3: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya. Ben de bir şey oldu sandım. Al, kapattın da. Niye kapatıyorum ki?
3: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
4: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
1: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma! Üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii. Ha?
4: Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim.
2: Su! Su!
5: Tadı çok kötü.
3: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
1: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
4: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
0: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
1: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. En zeki, dünyanın kurucusu kuraklık bitireceğim. Tabii.
3: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?
0: Onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
1: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
4: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
3: Ne buldun dayı?
0: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
1: Neymiş peki?
0: Bu evde en çok su harcayan nedir?
3: Sensin dayı.
0: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
1: Bilemedik. Sen söyle.
0: Çamaşır makinesi. Tabii.
4: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
1: Elde yıkasak daha çok su gider.
0: Çok bilmiş yeğenlerin olmasını sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam. Çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
3: Su kullanmadan temizlik olur mu?
0: İşte dünyayı değiştirecek fikir bu. Susuz temizlik.
1: Yazık çamaşırlara.
0: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
4: Eyvah, bulaşıklara da yazık oldu.
0: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
3: İnsanlığın da sonu geldi.
4: Dayıcım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
0: Olmaz. Dünyayı kurtarmamız lazım.
1: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
0: Azaf, çok iş. Hadi bakalım, bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de tam. Demir tel. Kablo. Püskürtücüyü şuraya takalım. Motoru da buraya ekleyelim. Şunu da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu. İnsanın bütün sorunlarını çözecek olan icat.
1: Ya da tüm sorunlarımızı başlatacak olan icat.
4: Allah yardımcımız olsun.
3: Bu çamaşır makinesine benziyor.
0: Hadi bakalım, bana bir elbise getirin. Zeki maşını deneyelim.
3: Adı Zeki maşın mı?
0: Evet. Zeki'nin zekisi, çamaşırın maşırı. Dahice değil mi?
3: Ben böyle isim bulunca...

0: olsun ama.
1: Onlar olmuyordu. Bu oluyor. Ne? Hı? Hı? Bu zaten tertemiz.
2: Hayır dayıcığım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin. Hı? Sonra başka lekeleri de deneriz.
1: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım. İzleyin şimdi. Benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
3: Ne gibi lekeler mesela?
1: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
3: Ketçap?
1: Tabii ki.
3: Buyur dayı.
2: Peki ya kahve lekesi?
1: Tabii.
2: Buyur dayıcığım.
1: Bu biraz fazla olmadı mı?
3: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
1: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
2: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
1: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
3: Ne o dayıcığım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
1: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
2: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
1: Ne oluyor ya?
2: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcığım.
1: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
2: Neyse, korkacak bir şey yokmuş.
1: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
2: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcığım?
1: Tabii. Harika. Bakın, lekeden eser kalmadı.
2: Dayı, kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
3: Gitti güzelim tişört.
1: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
3: Sağ ol dayıcığım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
2: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi. Suyu tasarruflu kullanarak temizleyen şu makinede.
1: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

Planet çocukta.

Çok şükür. Nasıl sevindim bilemezsin. Haklısın. Sorma. Aramadık yer bırakmamıştım. Sabrın sonu selamet derler.

Tamam. Allah senden razı olsun. Olur. Hemen aldıracağım. Kapatmam gerek. Sağ ol.

0: Al bakalım Ali. Adresi buraya yazdım. Dükkanı da güzelce tarif ettim.
1: Tamam Arif baba. Şıp diye bulurum dükkanı.
0: Gidince selamımı söyle. Sana nadir bir el yazması verecekler.
1: El yazması mı?
0: Matbaa icat edilmeden önce bazı kitaplar elde yazılarak çoğaltılırdı.
1: Ah, hepsi tek tek mi?
0: Tek tek. Bu yüzden el yazması eser bulmak kolay değildir. Onca zamandır arıyorum. Bugüne kısmetmiş. Aman dikkat et.
1: Sen hiç merak etme. Göz açıp kapayıncaya kadar dönerim.
0: Göreyim seni.

Hah, işte burası. Burada bekle Rıkkımız. Hemen dönerim. Hadi uykucu, doğruca sahafa.

0: Nereye? Rıkkımı sana diyorum. Nasıl oldu? Anlamadım. El yazmasını tuvaletin kasasına koymuştum. Geri geldiğimde yoktu.
1: Tamam evlat. Önce bir nefes al. Sakinleş.
0: Çok üzgünüm Arif baba. İstemeden oldu. Merak etme. Gerekirse bütün şehri arar yine bulurum el yazmasını.
1: Dur bakalım dur. Eşyalarımı alayım birlikte ararız.
2: İşte şimdi cümbüş başlıyor.

0: Ne cümbüşü?
1: Sen hiç dedemi gizem çözerken gördün mü?
0: Görmedim. Bilmeceleri, bulmacaları hep o sorar, ben çözerim. Yani çözmeye çalışırım.
1: Gün bugün Ali. Canlı canlı işin ustasını izleyeceksin.
0: O zaman el yazmasını kesin buluruz.
1: Orasını Allah bilir. Sen fırsatı iyi değerlendir. Gözünü dedemin üstünden ayırma.
0: Olur, ayırmam.
2: Heh, hadi bakalım hafiyeler. Düşün peşime.
0: İşte burası. Tornet buradaydı. El yazmayı tornetin sepetine bıraktım. Rıkkabızı sevdim. Tam tornete atlayıp sahafa doğru yola çıkmıştım ki... Rıkkabız havlamaya başladı.
2: El yazma tornetteydi. Sahafa doğru... Ya ileride ya da... belki buradan...
0: Ne yapıyor?
1: Düşünüyor.
0: Gözümün önünden hiç ayırmayacaktım el yazmasını. Benim suçum.
1: Söyleme öyle. İsteyerek olmadı ya.
0: Baksana, yüzü asıldı sanki. Bulamayacağız herhalde.
1: Ali.
2: Evlat, sen Rıkkıbız diyordun. Neydi o konu?
0: Arif Baba. Tam sahafa geri dönecekken havlayarak şuraya doğru koşmaya başladı.
2: Bak sen şu işe.
1: Ne oldu dede?
2: Bir ipucu yakalamış olabiliriz. Ali, bizim şu el yazması nasıl görünüyordu?
0: Deri bir kılıfı vardı. İple de bağlıydı. İpin ucunda sarı püskülleri ve siyah siyah boncukları vardı.
2: Ha? Nereye çocuklar?
0: El yazmasını arar mıyım?
2: Siz daha ipucunu çözmediniz ki. Çözün, belki sonra beni yakalarsınız. Ha? Sizin için söylüyorum. Geç kalırsanız bütün eğlenceyi kaçırırsınız.
1: Merak etme dede.
0: Birazdan yanındayız.
1: Bak Ali.
0: Arif Baba bunu görmüş olmalı.
1: Bir şey çarpmış da iz bırakmış gibi.
0: Tornet. Tornetin tekerini çarpmıştım.
1: Belki el yazması tornetten o zaman düşmüştür.
0: Rıkkabız da peşinden gitmiş olmasın. İşte ilk ipucu.
1: Ne duruyoruz? Gidip Rıkkabız'ı ve el yazmasını bulalım.

0: ルックブース。Ha? Burada paça izleri var.
1: Rakımız olabilir.
0: Dondurma bizimkinin dikkatini çekmiş olacak.
1: Yalnız değilmiş. Kargalar yine rahat vermemiş.
0: Ya da bizimki onlara. İnşallah el yazması Rıkkıbız'dadır.
1: İnşallah. Eğer öyleyse doğru ipucu üstündeyiz demektir. Şuraya bak. Dedem bize ipucu bırakmış.
0: Gizem içinde gizem. Bakalım Rıkkıbız'ın sonraki durağı neresiymiş?
1: İzler gittikçe siliniyor. Sen bir şey görüyor musun?
0: Buraya kadar gelmiş. Sonrası belirsiz.
1: Bu iyi olmadı.
0: Tam da umutlanmaya başlamıştım. Şimdi nasıl bulacağız el yazmasını?
1: Hemen vazgeçme. Etrafa iyice bir bakalım.

0: Harfler, Arif Baba buradaymış.
1: Bunlar ip mi?
0: Evet, hem de el yazmasının kılıfının ipleri.
2: Demek oluyor ki hala doğru yoldayız.
1: Bir dakika, kılıfın ipleri nasıl çözülmüş?
0: Bilmem, belki rıkkımız yapmıştır.
1: Dedem harfleri bilerek kargo yuvasının altına bırakmış. Rıkkımızın kargalarla uğraşmasının bir nedeni var.
0: Ah, bu boncuk kılıfın üzerindeki süslerden. Demek kargalar da el yazmasının peşine düşmüş.
1: Rıkkımız da kargaların.
3: Rıkkımız!
1: Koş Ali, ses şu taraftan geldi.
0: Rıkkımız!
1: Neredesin sen? Korkuttun bizi.
0: Söyle bakalım, nerede el yazması?
1: Kılıf boş ama bir ipucu var. Ali çabuk, neydi diğer harfler?
0: Şuraya yazmıştım. Buraya bir de N harfi ekleyelim.
1: Ben çözdüm bile.
0: Ben de. Arif Baba, nasip diyor.
1: Hadi dedemi bulalım.
4: Nasip, birinin payına düşen şeydir. Elde edebildiğin, sahip olabildiğin her şey nasibin. Ne bir eksik, ne bir fazla.
1: Demek bu el yazmada senin nasibinmiş dede.
4: Şükürler olsun öyleymiş.
0: Biraz uğraştırdı ama sonu iyi oldu.
4: Sen çalışacaksın, mücadele edeceksin, pes etmeyeceksin, nasibin için hazır olacaksın. Sonrası Allah'ın takdiri.
0: Tamam, tamam. Günün kahramanı sensin.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğrendin?

0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam dostum.
1: Bitti mi okuman?
2: Bitti bitti.
1: Hadi bahçeye gidelim, hava çok güzel.
2: İyi, gidelim madem.
3: Ha, nasıl ya?
1: İtiraz etmeyecek misin?
2: Yo, niye edeyim?
1: Ama çok kolay oldu seni ikna etmek.
2: Zor mu olsaydı?
1: Zevki olmuyor ki böyle.
2: Hadi başa alalım o zaman.
1: Tamam alalım. O zaman ben yeniden gireyim içeri.
2: Hadi bakalım.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Harun.
1: Hava çok güzel. Hadi bahçeye gidelim.
2: Hadi dostum, tüm gün seni mi bekleyeceğim?
1: Böyle daha kolay oldu ama. Allah Allah.
2: Böyle şaşırtırlar. Hakikaten güzelmiş hava.
1: Güzel tabii. Yalan mı söyleyeceğim sana?
2: Estağfurullah. Aa, kuşlara bak. Çok kalabalık.
1: Hakikaten çok kalabalık. Sülalecek geziyorlar herhalde. Baksana şu en baştaki niye ayrı gidiyor?
2: Dur!
1: Ne oldu ya?
2: Çiçeğe basacaksın.
1: Hangi çiçeğe? Ha, bu mu? Korkuttun beni ama iyi oldu. Basacaktım az kalsın.
2: Ne güzel bir şey bu ya.
1: Ben bunu biliyorum. Bak şimdi.
2: Hey!
1: Ne yapıyorsun?
2: Koparma sana çiçeği.
1: Onu da nereden çıkardın? Hem böyle uyarılır mı insan?
2: Ya bir insan çiçeği niye el uzatır başka?
1: Sadece koparmak için mi?
2: Bence öyle.
1: Sen benimle ilgili kararını vermişsin bile. Sana çiçeğinle birlikte mutluluklar dilerim.
2: Özür dile...
1: Özür falan dileme.

0: ki, Harun deli doludur ama duygusaldır.
1: Ben de istemezdim öyle olmasını. Koparmaya çalışınca bir an kendimi kontrol edemedim.
0: Koparacağından emin miydin?
1: Evet.
0: Özür dileseydin bari.
1: Diledim ama kabul etmedi.
0: İnat işte.
2: Oo gençler, vereyim mi birer kitap?
0: Hiçbir fırsatı da kaçırmıyorsun.
2: Canımız mı sıkkın?
1: Biraz işte.
2: Hayır mı?
1: Hayır. Yani hayır derken hayır değil anlamında hayır.
0: Canımız sıkkındı, şimdi kafamız da karıştı.
2: Allah dilerse işlerimizi hayra çıkarır. Sabretmek lazım.
1: Doğru diyorsun Fatma abla. Bana müsaade.
0: Selametle.
2: Şimdi anlat bakalım. Neler oldu?
0: Ya şimdi bu ikisi medreseden çıkınca...
2: Yapma ya.
0: Ne yapacağız peki?
2: Vallahi su akar yolunu bulur Zehracığım.
0: Su mu?
2: Bir deyim bu. Zamanla her şey çözülür demek.

0: Çok kitap okusaydın bilirdin. Getireyim mi bir kitap?
1: Aman Fatma abla ya.
0: Aranan kan bulundu. Ne yapacağımızı Harun bilir.
1: Hayırdır? Emin'le senin durumunu konuşuyorduk.
2: Aman.
0: Yapma Harun. İyi arkadaşsınız siz.
2: Öyleydik.
1: Bu kadar mı?
2: Evet bu kadar. Daha fazla konuşurum ama gıybet etmek istemiyorum.
0: Bak ne güzel. Gıybetin kötü olduğunu bilecek kadar iyisin maşallah. Bunu bildiğine göre küslüğün kötü olduğunu da biliyor olman lazım.
2: Ama kalbimi çok kırdı Fatma abla.
1: Zaman zaman hepimiz birbirimize kırılabiliriz Harun.
2: Her neyse ya. Sizden yardım istemeye geldim. Ama bunu konuşacaksak gideyim ben.
0: Tamam tamam. Kızma. Otur bakalım. Ne konuda yardım lazım?
3: Kafanı takma. Düzelir.
2: İnşallah hocam. Çok üzüldüm böyle olmasına.
3: Bakalım ben de bir konuşurum Harun'la.
2: Konuşmayı denedim ama inadı inat.
3: Olmadı, topu Hakkı Baba'ya atarız. Onun gole çeviremediği hiçbir pas yoktur.
2: Doğru.
3: Peki bu bahsettiğin çiçek çifte minareli medresede mi?
2: Evet hocam.
3: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Ne çiçeği acaba?
2: Ben de onu sormaya geldim.
3: Görmeden ben de bilemem.
2: Aslında yanına gelmemin sebebi de bu hocam.
3: Hayırdır inşallah.
2: Çiçek çok ayak altında. Üstüne basarlar diye korkuyorum. Tahtadan küçük bir çit yapsak korumuş oluruz.
3: İyi düşünmüşsün. Ben bir taşhana gideyim. Hakkı Baba'yla konuşayım. Oradan da çarşıya gidip çit için tahta alırız.
2: Tamam hocam, Allah razı olsun.
3: Cümlemizden. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Hakkı Baba. Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Selim.
3: Kusura bakma Hakkı Baba. Sen selamı duymayınca fişi çekmek zorunda kaldım.
4: İyi ettin. Selam almak farzdır zira.
3: Müsaitsen bir iki dakikanı alacağım.
4: Tabii buyur.
3: Harun'la Emin'in durumunu duydun mu?
4: Duydum duydum.
3: E'si
4: yok. Gençlikte olur böyle şeyler.
3: Barışırlar mı diyorsun?
4: Muhakkak. Eğer küslük uzarsa o zaman müdahale ederiz.
3: Hayırlısı olsun. Bu arada çarşıya gideceğim de tahta falan almaya. Çarşıda var mı bildiğin bir yer?
4: Bugün çarşı günü galiba.
3: Nasıl yani?
4: Az önce Fatma da geldi. Çarşıda nereden cam ve silikon alabileceğini sordu.
3: Cam ve silikon mu?
4: Evet.
3: Ne yapacakmış?
4: Bilmiyorum. Sormadım. Sana sormadığım gibi. Kazım Usta'nın yeri. Çarşıya inince sol kolunun üzerinde.
3: Bak Emin, millet senin çiçeğe bakıyor hayran hayran. Seninki burada Emin.
2: Selamun aleyküm.
0: Oo, aleyküm selam. Sizler de mi buradaydınız?
3: Açılın bakalım. Çiçeğimize çit yapacağız.
2: Aa, bu ne?
0: Camdan muhafaza.
2: Kimin fikri?
1: Harun'un fikri. Kimse basmasın diye yaptık.
3: Hmm, şimdi anlaşıldı cam ve silikonu ne için aradığınız. Harun nerede?
0: Aa, gitmiş. Emin'i görünce gitti sanırım.
2: Ben Harun'un bunu düşünebileceğini tahmin etmezdim.
1: Harun bize anlattı olanları. Bu çiçeğin yapraklarına dokununca yaprakları kapanıyormuş. Onu göstermek için çiçeğe elini uzatmış.
0: Sen de koparacak sanıp itmişsin Harun'u.
2: Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum.
3: Ne duruyorsun? Harun'u bul da tekrar özür dile.
2: Kabul eder mi?
0: Denemeden bilemezsin.
2: Doğru.
1: Taşhan'a gitmiş olabilir. Hadi gidelim.
3: Demek bizim tahtadan çit işi yattı.
2: Öyle görünüyor hocam.
3: Bu iş bedavaya geldiğine göre ben de gidip tahtaları iade edeyim.
2: Bence dursun hocam. Çünkü caminin arka bahçesinde de gördüm aynı çiçekten. Onun için yaparız.
3: Doğru diyorsun. Harun'dan da yardım isteriz belki.
2: İnşallah hocam. Hele bir barışalım da.
3: Barışırsınız Allah'ın izniyle.
1: Ama gecikme bence. Harun eve gitmeden yakalaman lazım.

0: Doğru, gidelim hemen.
1: Çok güzelmiş hakikaten. Küstüm çiçeği bu.
2: Küstüm çiçeği mi?
1: Evet. Yaprağına dokununca küser gibi kapanır yaprakları. Bu yüzden küstüm çiçeği denir.
3: Yapraklarını kapatmasa da biz anlardık zaten. Emin ve Harun'u küstürdü.
1: Merak etmeyin çocuklar. Barışır onlar da.
4: Barıştık bile.
1: Oo, gözünüz aydın çocuklar.
5: Aslında barışmazdım da dondurma ısmarladı.
6: Oo!
4: Aa! Emin, ben de küstüm sana.
1: İyi ettiniz çocuklar. Müslümanın Müslümana küs kalması doğru değildir. Hele ki sizinki gibi bir yanlış anlama yüzünden.
0: Gerçekten de yanlış anlamışım.
5: Ya bir daha özür dilesene. Çok sevdim ben onu.
0: Harun!
5: Tamam, tamam. Gerek yok.
3: Barıştıysanız şu bizim çit işine bir el atın artık. Yoksa iade edeceğim ona göre.
5: Ne çiti?
0: Aa, ben sana söylemeyi unuttum. Caminin arkasında da var aynı çiçekten.
5: Gerçekten mi? Hadi gidelim, ne duruyoruz?
0: Koparmayacaksın değil mi?
5: Emin.
0: Şaka şaka.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: E ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür. İki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Zikri, dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
2: Sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak, gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
2: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
0: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyrede aldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
2: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
0: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
2: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
2: Ha şöyle... Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.

0: Her daim kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
1: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
2: Az kalsın unutuyordum.
3: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: yaşayalım, kardeşçe paylaşalım, kardeşçe.
1: Bu sabah çok erken kalkmışsın. Üstelik çok neşeli görünüyorsun.
0: Çünkü sürpriz yapmak istiyorum.
1: Kime?
0: Elbette anneme.
1: Nasıl bir sürpriz yapacağını merak ettim doğrusu.
0: Benimle mutfağa kadar gelirsen görürsün.
1: Kahvaltıyı sen hazırladığına göre annene hazırladığın sürpriz de bu olmalı.
0: Evet, nasıl? Sürprizimi beğendin mi?
1: Çok beğendim. Eminim annen de bu sürprizi görünce çok sevinecektir.
0: Peki ben sofrayı hazırlarken sen bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Bugün sana Nasrettin Hoca ile ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum.
0: Nasrettin Hoca'yı ve fıkralarını çok seviyorum. Çünkü o beni güldürüyor.
1: Nasrettin Hoca aynı zamanda bizi düşündürüp olaylardan ders çıkarmamızı da sağlar.
0: Hikayeyi anlatmaya ne zaman başlayacaksın?
1: Hemen başlıyorum.
0: Ay!
1: Ne oldu?
0: Az kalsın reçel düşürüyordum. Neyse ki yere düşmeden tutabildim. Sen nerede kalmıştın?
1: Nasrettin Hoca bir gün evinde hanımıyla otururken... Yarın güneş açarsa tarlaya, hava yağmurlu olursa oduna gideceğim demiş. Karısı da ona... Şöyle yaparım böyle ederim deme. İnşallah Allah nasip ederse yaparım veya ederim de demiş.
0: Peki Nasrettin Hoca ne yapmış?
1: Bunun inşallah maşallah olur mu? Yarın hava ya kapalı olur veya açık olur. Ben de ya tarlaya ya da oduna giderim diye karşılık vermiş. Daha sonra hocanın başına neler gelmiş bir bilsen.
0: Neler gelmiş?
1: Nasrettin Hoca sabah uyandığında havanın kapalı olduğunu görmüş. Eşeği Küheylan'a semeri vurduğu gibi ormanın yolunu tutmuş. Ormana gelince de ilk işi rüzgardan devrilen bir ağaç bulmak olmuş.
0: Peki arada ağacı bulabilmiş mi?
1: Hem de ormanın girişinde bulmuş. Çok yol yürümemiş yani. Hemen baltasını bilemiş ve o ağacın dallarını kesmeye başlamış. Tam odunları Küheylan'a yükleyeceği sırada...
0: O ağacın kökleri topraktan çıkıp Küheylan'ın ayağını mı dolanmış? Yoksa rüzgar başka bir ağacı daha mı devirmiş?
1: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış ama hocanın yanına eli silahlı bir eşkıya gelmiş.
0: Eşkıya mı? O da nedir?
1: Dağda kırda yol kesen hırsıza veya hayduta eşkıya deriz. İşte bu eşkıya Nasrettin Hoca'ya uzaktaki bir köyün yerini sormuş. Hoca da bilmiyorum deyince adam kaşlarını çatmış, süt gibi kabarmış, köpürmüş yani.
0: Eyvah!
1: Eyvah yine eyvah! Bu eşkıya hocayı önüne katmış ve o köyü birlikte aramaya başlamışlar.
0: Küheylan dağda tek başına mı kalmış?
1: Küheylan zaten evin yolunu biliyormuş. Yol kenarındaki otları yiyerek eve doğru gitmiş.
0: Nasrettin Hoca ne yapmış?
1: O eşkıyayla 3 gün boyunca yürümüş. En sonunda o köyü bulmuşlar da hoca eşkıyanın elinden kurtulabilmiş.
0: Öyleyse Nasrettin Hoca evine dönebilmek için de 3 gün boyunca yürümüştür.
1: Yürümez olur mu hiç? O kadar çok yürümüş ki hocanın ayaklarına kara sular inmiş.
0: Anlamadım.
1: Yani çok yorulmuş. Eve varınca da kapıya güçlükle vurabilmiş. Tak tak seslerini duyan karısı içeriden "Kim o?" diye seslenmiş.
0: Nasrettin Hoca ne cevap vermiş?
1: "Kapıyı aç hanım, aç. İnşallah ben geldim." demiş. Hocamız o günden sonra bir iş yapacağı zaman inşallah Allah nasip ederse demeyi hiç

0: hiç unutmamış.
1: İğnem iğne yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık. Nasrettin Hoca'nın evine dönmesine çok sevindim. Ayrıca bu hikayeyi de çok beğendim.
0: İnşallah daha ben sana ne hikayeler anlatacağım.

0: yaşasın. Beni onunla ne zaman tanıştırırsın?
1: İnşallah yarın tanıştırabilirim.
0: Ne oldu?
1: Sanki yanık koku sallıyorum. Bir şeyler yanıyor ama ne?
0: Aynı kokuyu ben de alıyorum.
1: Yoksa...
0: Olamaz.
2: Kahvaltı sofrası da hazırlanmış. Kim hazırladı bunları?
0: Ben hazırladım anne. Sana sürpriz yapmak istedim. Senin için ekmek bile kızartmıştım ama.
2: Yandılar galiba.
0: Evet, sürpriz yanığı oldu bunlar. Şimdi ne yapacağız?
2: Üzüldüğün şeye bak. Şimdi nasıl oldu?
0: Eski haline göre çok daha güzel oldu.
2: Şu pencereyi açalım ki hem içeri temiz hava girsin hem de şu yanık kokusu dışarı çıksın.
3: Domates var, biber var. Gel vatandaş gel. Rıfkı'nın bostanından bunlar.

0: limonatam. Artık bardağımın içinde limonata yok. Ben varım.
1: Öğretmenim, öğretmenim. Çıkmış, çıkmış.
2: Tamam, tamam. Sakin olun. Anlatın bakalım ne çıkmış.
0: Fotoğraftaki süper balık Tintin.
1: Öğretmenim, süper Tintin'in yeni filmi çıkmış. Birlikte izleyebilir miyiz?
3: Lütfen.
2: Mercan ya da bir sinema var. Ama uzun zamandır film gösterilmiyor. Orayı elden geçirirsek...
4: Birlikte film izleyebiliriz.
2: Evet, neden olmasın? Hadi benimle gelin incelerim.
5: Burnuma kötü kokular geliyor.
6: Buraya ne olmuş böyle?
2: Çöpler. Açık hava sineması çöp içinde kalmış.
7: Çok kötü kokuyor. Burada nasıl filmi izleyeceğiz ki?
2: Vazgeçmek yok incilerim. Biz de sinemamızı tertemiz yaparız ve filmimizi izleriz. Hazır mısınız?
3: Hazırız!
8: Fırça, makas, çöp kutuları. İstediğiniz bütün malzemeleri kutunun içine koyup getirdim öğretmenim.
2: Teşekkür ederim güçlü ve dönüştürücü.
5: Dönüştürücü mü? Bu makine ne işe yarıyor öğretmenim?
2: Hemen anlatıyorum.
1: Balık yağları!
0: Arkadaşlar, öğretmenim.
8: Ağların içinde kaldık.
1: Ağları yukarı çekiyorlar.
0: Ağlara takıldık. Ağlara takıldık.
5: Etrafımızda dönmeyi bırak da bize yardım et.
0: Ama nasıl Kıpır? Ben de ağların içindeyim.
2: Hayır Puf, sen ağların dışındasın. Sakin ol.
0: Dışındayım, evet. Dışındayım galiba.
2: Puf, acele et. Aşağıdaki kutunun içinde makas var. Onunla ağları kes.
0: Kutu aşağıda. Kutunun içinde fırça var, bezler var. Eyvah, makas yok.
2: Puf, makas kutunun dışında.
0: İşte tamam buldum. Geliyorum.
6: Ah, çok şükür kurtulduk.
2: Aferin Puf, bizi kurtardın.
5: Bugünlük maceramızı da yaşadığımıza göre...
2: Sinemamızı temizleyip film keyfi yapabiliriz. Puf ve Kıpır, siz plastik atıkları toplayın. Lila Sütlaç, sizler atık kağıtları toplayın. Ve sen güçlü...
8: Cam şişeler benim.
6: Neden atıkları ayrı ayrı topluyoruz ki?
2: Çünkü cam, plastik ve kağıt atıklar yeniden kullanılabilir. Dönüştürücü bu işi çok iyi bilir. Hadi bakalım. Çevreni temiz tut, topla topla topla.
9: Atıkları çöpleri doğaya denize atma.
5: Topla topla topla, plastikleri bir araya.

0: tüm çöpleri topladık, ayırdık.
1: Sinemamız tertemiz oldu ama bir şeyler eksik.
0: Koltuklarımız yok. Ben oturmadan film izleyemem ki.
2: Dönüştürücüye plastikleri atalım. Neler olacak bakalım.
3: İçeride neler oluyor acaba?
4: Oo, dönüştürücü! Plastikleri sandalye yaptı. Hem de yepyeni.
2: Cam atıkları da dönüştürücünün içine atalım.
0: Atık camlar ışıl ışıl cam lambalara dönüştü.
1: Bu ampullerle sinemamızı süsleyebiliriz.
4: Dönüştürücü! Atık kağıtları bizim için dönüştür.
0: Baksanıza arkadaşlar.
1: Dönüştürücünün içinden patlamış mısır için kese kağıtları çıktı. Ama mısırımız yok ki.
2: Kovanın içinde ne var? Öğretmeninizden patlamış mısırlar.
5: Hey! Çok heyecanlı.
6: Çok heyecanlı bir şeymiş duyduğuma göre.

0: Film başladı incilerim.
1: Süper Tintin şehri kurtarmaya geliyor.
2: Süper Kıpır şehri kurtarmaya geliyor.
1: Kötü adamlar durdurak bilmeden saldırıyordu. Ama her şeyin bir çaresi mevcuttu.
2: Süper Kıpır yakında sinemalarda.
3: Binbir Meyve Ağacı.
2: Maşallah maşallah, dişleriniz ne güzel Kıpır Bey.
4: Bugün de idare eder. En son ne zaman fırçalamıştım ki? Neyse, yarın fırçalarım.
0: Ağaç maketimizin gövdesi hazır. Dalları nerede incilerim?
2: Bir dal.

0: İncilerim, bu hafta orman haftası. Ağaçlar ne işe yarar bilen var mı?
1: Bol oksijen verir. Bazı hayvan dostlarımız kuşlar, sincaplar üzerine yuva yapar.
2: Meyveler, ağaçlar bize meyveler verir.
0: Harikasınız incilerim. Ağacımızın adı binbir meyveli ağaç olsun. Hangi meyveler ağaçta yetişir oyunu oynayalım mı?
3: Yaşasın!
0: Puf, kutudaki meyvenin ismini gözlerin kapalıyken tahmin eder misin?
4: Meyve, meyve. Bismillahirrahmanirrahim. Yuvarlak ama içinde minicik tanecikler var. Tadı ekşi ama çok da lezzetli. Biliyorum ben bu meyveyi. Nar.
0: Evet, nar. Nar ağaçta yetişir. Binbir meyveli ağacımıza narı yerleştirelim.
1: Sıra bende.
5: Uzun bir meyve.
1: Kabuklu. Kokusundan tanırım. Muz.
0: Aferin sütlaç. Muz.
2: Oy, ne kadar sert kabuğu var. Bu taş mı? Hayır, buldum. Yoksa ayva mı? Ayva ağaçta yetişir tabii ki.
1: Sıra bende. Acaba ne var? Yuvarlak gibi. Sulu sulu. Armut.
0: Aferin Lila. Hazır mısın güçlü? Sıra sende.
6: Güçlü meyveleri tanır. Yuvarlak bir meyve var burada. Bir ısırık alırım, hemen anlarım. Oo, dişim, dişim. Elma, elma. Dişim.
0: Güçlü, iyi misin?
6: Şey, öğretmenim, dişim ağrıdı azıcık ama şimdi daha iyiyim. Binbir meyveli ağaca elmayı yerleştireyim.
0: İşte binbir meyveli ağacımız hazır. Ellerinize sağlık incilerim.
6: Ah dişim, dişim.
0: Güçlü, dişinde bir sorun var sanırım. Aç ağzını bakayım. Dişin çürümüş güçlü. Dişlerini ne zamandır fırçalamıyorsun?
6: Öğretmenim, sanırım uzun zamandır.
2: Ama öyle olmaz ki. Bak benim dişlerime, çok güçlüler. Onlara çok iyi bakarım.
4: Ben de günde iki kez fırçalarım.
6: Ben dişlerime iyi bakmadım sanırım.
0: Güçlü, diş doktoruna gidip dişlerine baktırmamız gerekiyor. Doktor mutlaka bir çözüm bulacaktır.
6: Tamam öğretmenim.
0: Biz birazdan döneriz incilerim.
4: Nerede kaldılar? Acaba güçlü nasıl?
1: İşte geliyorlar.
2: Şimdi nasılsın güçlü?
0: Çok daha iyi. Doktor güçlünün çürük dişini temizledi. Güçlü de doktora dişlerini temiz tutacağına söz verdi.
3: Geçmiş olsun güçlü.
6: Allah razı olsun arkadaşlarım. Artık dişlerime daha iyi bakacağım. Her sabah ve akşam fırçalayacağım.
0: Her sabah, her akşam dişlerimi fırçalarım.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcak.

0: ile Bera.
1: Mini kahramanlar. Güneş ağaçların yapraklarında, kuşların kanatlarında ve evlerin çatılarında ışıl ışıl parlıyordu. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış, neşeyle oyunlarını oynuyorlardı. Top bir Ayla'da, bir Bera'daydı. Topu sırayla birbirlerine atıp yakalamaya çalışıyorlardı. Top tam Bera'ya ulaşmıştı ki, Bera bir

0: birden durakladı. Topsa süzülerek yere düştü. Ayla merakla Bera'ya sordu.
1: Bera, niye durdun?
0: Bera, komşuları Fatma teyzeyi görmüştü. Marketten geliyordu belli ki. Ellerindeki market poşetleri oldukça ağır görünüyordu. Taşımakta biraz zorlanıyor gibiydi. Her adımda nefesleniyor, poşetleri taşırken zorlanıyordu. Hatta bir ara dengesini kaybedip sendelemişti. Bunu gören Bera bir karar verdi. Fatma teyzeye yardım edecekti.
1: Fatma teyze, market poşetlerini taşıması için yardım etmeliyiz.
0: Bera hemen Fatma teyzeye koştu. Poşetlerini alıp ona yardım etmek istedi. Ama Fatma teyze Bera'nın yorulmasını istemiyordu. Bera çok ısrar edince Fatma teyze dayanamamış ve poşetlerden bir tanesini Bera'ya vermişti. Ayla durur mu? O da hemen bir poşet istedi. Gözleri yardım etmek için ışıl ışıl parlayan bu tatlı yavruya da poşetlerden birini vermişti Fatma teyze. Ayla ve Bera poşetleri neşeyle kapıya doğru taşırlarken anneleri camdan onları izliyordu. Ne candan ne yardımsever yavrularım var diye içinden geçiriyor, onlarla gurur duyuyordu. Kapının önüne geldiklerinde Fatma teyze,
1: "Tamam yavrularım, bundan sonrasını ben hallederim. Allah sizlerden razı olsun,"
0: dedi ve gözleri dolarak onlara dua etti. Bu dua Ayla ve Bera'nın öyle hoşuna gitmişti ki kalpleri sevgiyle dolmuştu. Ne güzel şeydi birine yardım etmek, onun hayır duasını almak. Şimdi daha fazla kişiye yardım etmek istiyorlardı. Bunun için hemen plan yapmaya başlamışlardı. Aile büyükleri genelde markete gittiklerinde ellerinde poşetlerle dönüyorlardı. Bazen bir, bazen iki, bazen üç poşetleri oluyordu ellerinde. Ayla ve Bera da yardımcı olmak için poşetlerden birini alabilirlerdi. Bu harika bir fikirdi. Şimdi tek ihtiyaçları marketten dönen birilerini bulmaktı. Sonunda kapıda babaanne ve dedeleri göründü. İkisinin de ellerinde poşetler vardı. İşte bu harika bir fırsattı. Ayla ve Bera hemen babaanne ve dedelerine doğru hızla koşmuştu. Poşetleri taşımaları için onlara da yardım edeceklerdi. Dedenin bir poşetini Ayla, babaannenin bir poşetini de Bera almıştı. Torunlarının hevesle ellerindeki poşetleri almasına şaşıran babaanne ve dede, ağır poşetleri kendilerine saklamışlardı. Hep birlikte kapıya doğru sevgiyle yürüdüler. Kapıya vardıklarında bu kadarının yeterli olduğunu söyleyip poşetleri torunlarının ellerinden almışlardı. Babaanne ve dede torunlarına sımsıkı sarıldılar. İkisinin de ayrı ayrı saçlarını okşayıp alınlarından öptüler. Yardımlarından dolayı onlara teşekkür edip hayır duaları okudular. Allah hem Ayla ve Bera'dan hem de onları yetiştiren anne ve babadan razı olsundu. Ayla ve Bera yine çok ama çok mutlu olmuştu. Öyle mutlu olmuşlardı ki kendilerine Minik Kahramanlar ismini vermeye karar vermişlerdi.

0: Ayla ve Bera kendilerini kahraman gibi hissediyorlardı. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşan minik kahramanlar. Herkese ve her şeye yardım etmek istiyorlardı. Toprağın içinde yürüyen küçük karıncaya bile sormuşlardı.
1: Tatlı karınca, yardıma ihtiyacın var mı?
0: Diye sordu Ayla.
2: Taşınacak bir şeylerin varsa biz de taşıyabiliriz,
0: dedi Bera. Karınca çok güçlüydü. Kendisinden çokça büyük bir yaprağı yuvasına götürmüştü bile. Sonra bir kelebek gördüler. Acaba kelebeğin de yardıma ihtiyacı var mıydı? Kelebeğin peşinden gittiler. Onu bir süre izlediler. Kelebeğin taşınacak hiçbir şeyi yoktu. Ağaçlara baktılar. Kuşlara, salyangozlara, çiçeklere, uğur böceklerine. Bu sırada Ayla babasını fark etti. Elinde poşetlerle bahçeye girmişti. Hemen koşarak babalarının yanlarına gittiler. Babalarına önce sarılıp, "Hoş geldin," dediler. Ardından hemen ellerindeki poşeti almak istediler. Baba, poşetleri taşımalarına izin verdi. Ayla ve Bera, babalarına da yardım etmenin sevinciyle poşetleri taşımaya başlamışlardı. Ama o da ne? Babaları güçlü kollarıyla Ayla ve Bera'yı kaptığı gibi kucaklamış, evin yolunu tutmuştu. Madem onlar poşetleri taşıyordu, baba da çocuklarını taşıyacaktı. Ayla ve Bera çok ama çok eğlenmişti. Babaları onları uçak gibi uçuruyordu. Vuu, vuu, vuu. Minik kahramanlar şimdi de annelerine yardım etmek istiyorlardı. Ama anne her şeyi hazır ettiğini söylüyordu. Tüm yemekler hazırdı. Tarhana çorbası, pirinç pilavı ve nohut yemeği. Sadece sofra kurulacaktı. Minik kahramanların işleri henüz bitmemişti. Şimdi de sofraya yardım edeceklerdi. Bardakları, tabakları taşıyabilirlerdi. Anneleri hemen masaya koymaları için Ayla ve Bera'ya bardakları, tabakları, çatalları, kaşıkları ve peçeteleri vermişti. Nihayet sofra hazır olmuştu. Anne çocuklarına sevgiyle sarılmış ve yardımları için ikisine de ayrı ayrı teşekkür etmişti. Ne güzel evlatları vardı. Herkese ama herkese yardım ediyorlardı. Tüm yemekler afiyetle yenmişti. Yemekten sonra yemek dualarını etmişlerdi.
3: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Sonra da sofrayı toplamışlardı. Anne çocuklardan bir yardım daha istemişti. Tüm poşetleri, kartonları geri dönüşüm kutusuna koyacaklardı. Ayla ve Bera hemen koşarak poşetleri mutfaktaki geri dönüşüm kutularına bırakmıştı. Sonunda gece olmuş, yıldızlar gökyüzündeki yerini almıştı. Ay yine her zamanki gibi ışıl ışıl parlıyordu. Tüm çocuklar Ayla ve Bera gibi güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Ayla ve Bera uykuya hazırlanıyordu. Büyüklerine yardım ederek geçirdikleri bu güzel gün macera dolu ve sımsıcaktı. Kalplerini mutluluk ve huzur sarmıştı. Günün bu güzel anılarını kendilerine yazdıkları bir şiirle süslediler. Komşu teyze marketten gelmiş, elinde poşetlerle minik kahramanlar hemen yetişmiş. Taşımışlar poşetleri sevgiyle. Yardımlaşmanın sevgiyle çoğaldığı, ailenin birbirine sımsıkı sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Eyvah! Buldular beni. Ne yapsam? Vay vay vay! Asker ağalar, nasılsınız?
1: İyi değiliz.
0: Hayırlara vesile olsun inşallah. Nedir derdiniz?
2: Bir kaçak arıyoruz.
0: İnşallah yakalayamazsınız.
2: Efendim?
0: Şey yani, eyvah! Yakalayamamışsınız dedim.
1: Çok becerikli bir düzenbaz.
0: Vay düzenbaz vay.
2: Üstelik çok da tehlikeli.
0: Vay tehlikeli vay. Efendim, yardım etmek maksatlı soruyorum. Belki görmüşsem ya da görürsem size ihbar etmek için. Kimdir bu yahu?
1: Adı Hacivat. Orta boylu, kılıksız. Yüzünde nur yok.
0: Kılıksız mı? Neden öyle diyorsunuz yahu? İyice kılığı elbisesi mi yok?
2: Var. Ama hiç yakışmıyor. Görsen çirkin bir şey.
0: Yahu, Allah'ın yarattığına çirkin denir mi?
1: Sana ne be adam?
0: Doğru ya. Bana ne?
2: Ha. Bir de arada bir hak hak deyip durur.
1: Hay hay. Olmasın o.
2: Yok. Ben duydum. Hak hay diyordu.
0: Neyse efendiler. Boş verin şimdi ne dediğini. Başka başka?
1: Bir de yeşil elbisesi var.
2: Seninki gibi.
0: Benimki gibi mi? Oy.
2: Ne oldu? Tanıdın mı?
0: Yo. Nereden tanıyacağım? Arada bir aynada rast gelirim.
1: Ne?
0: Tanıdım. Tanımaz olur muyum düzenbazı?
2: Nerededir peki? Anlat bakalım bize.
0: Şu dağı gördün mü asker ağa?
1: Gördüm.
0: Ha. O dağın ardında.
2: Eyvallah. Şey kardeş. İsmin neydi yahu?
0: İsmim mi? İsmim. Buldum. İsmim Hacı Ahmet.
1: Garip.
2: Hadi kardeşlik. Adam kaçacak. Yakalayalım.
0: Hay hak.
1: Hay hak mı?
3: Vay. Sen buralarda mıydın Hacivat?
1: Hacivat mı?
0: Eyvah eyvah.
1: Dur.
3: Askere. Hı. Ne oluyor ya?
2: Sorma kardeş. Bu adam var ya bu adam. Komutanımızdan aylar önce borç para aldı. Ama ödemedi.
3: Ödeyememiştir yahu. Son zamanlarda ticaretten pek kazanamadı. Hatta hep kaybetti. Yoksa Hacivat yapmaz öyle şeyler.
2: Bilemem artık. Komutan tutuklayın dedi.
3: Yapma ya.
2: Şimdi 5 parasız kalmış diyorlar. Yiyecek yemek bulamıyor diyorlar.
3: Vah vah. Peki ben gidip konuşsam komutanla. Affetmez mi?
2: Borcunu ödersen affeder.
3: Öderiz ya. Ne kadarmış borcu? Ne? O kadar çok mu ya? Beni silkelesen onun yarısı bile çıkmaz.
2: Yapacak bir şey yok. Hacivat Efendi hapis yatacak öyleyse.
3: Hapis mi? Yapma ya.
2: Hadi bana müsaade.
3: Gördün mü keçi? Hacivat hapis yatacak. Arkadaşım hapis yatacak. Belki de çıkamayacak. Onu kaybedeceğim. Halbuki ne kadar zordur arkadaş kazanmak. Değil mi? Allah razı olsun. Ama o da arkadaşım sonuçta. Keşke o kadar param olsa da Hacivat'ı bu beladan kurtarsam. Doğru dersin geç. Sızlanmakla olmaz. Haydi bakalım.
0: Hay hak.
3: Şşt. Ne yapıyorsun? Yine yakalatacaksın kendini.
0: Hakkım var kara gözüm. Zor kurtulduk zaten. Gerçi bir hafta müsaade ettiler bana.
3: Mesele neymiş?
0: Önemli değil yahu. Küçük bir mesele. Hallederim.
3: Peki. Hayırdır inşallah. Sen niye geldin?
0: Bir derdim var Karagöz.
3: Dur hele dur. Aşağı geleyim. Şapka düştü kel göründü.
0: Yahu bir kere de düzgün in şu pencereden be adam. Kıracaksın bir yerini.
3: Bir şey olmaz. Keçi! Gidiyoruz. Söyle hele, ne oldu?
0: Benim biraz paraya ihtiyacım var.
3: Vallahi ben de sana verecek para yok Hacı Cavca.
0: Peki Karagöz.
3: Keçi! Nerede kaldın yahu? Çılgın seni. Hadi kas alacaklar.
0: Keçisi de kendi gibi deli.

0: Ya Rabbim. Karagöz hiç böyle kestirip atmazdı. En azından bulmaya çalışırdı. Ne oldu acaba?
1: Aman aman, açlıktan ölmek üzereyim. Yok ki param. Şöyle kendime biraz yiyecek bir şeyler alayım. Hah, Karagöz'üm geldi. Karagöz!
2: Efendim?
1: Param var mı?
2: Yok.
1: Peki yiyecek bir şeyler var mı?
2: Ne bağırıyorsun ya? Aç olduğunu tüm memleket öğrendi.
1: Yahu bağırmasam ne olur? Karnımın gurultusu tüm memleketi sarmış zaten.
2: Al bakalım Hacivat. Bu benim öğle yemeğim. Yarısını paylaşalım.
1: Aşk olsun Karagöz. Beni şu kuru ekmeğe mi layık gördün?
2: Beğenmediysen ye. Ver ekmeğimi.
1: İyi be. Amma kıymetli ekmeğim varmış. Yemedik ekmeğini. Yani hepsini yemedik. Yarısı sende işte.
2: Her neyse Hacivat. Tutma beni. İşim var.
1: Allah Allah. Ne oldu bu adama? Eskiden daha cömertti. Bir de bu işim var deyip kaçmalar falan. Yoksa benim durumumu öğrendi mi? Tak tak tak.
2: Hacı Cavcav.
1: Oo, Karagöz'üm, hoş geldin.
2: Ne yapıyorsun?
1: Tadilat. Ben de senin yanına gelecektim.
2: Hayırdır inşallah.
1: Tadilat için yardım lazım. Çarşıdan 10 tane 20'lik çivi alıp da bana yardım eder misin?
2: Vallahi ne çivi almaya gidebilirim ne de yardım edebilirim.
1: Hayda. Bu aralar bana hep böyle davranıyorsun.
2: Yahu ne alakası var? İşim var, acil gitmem lazım.
1: Buraya niye geldin o zaman? Gitsene işine.
2: Keçiyi sana emanet etmeye geldim Hacivat.
1: Hayda. Hem yardım etmezsin hem keçi emanet edersin.
2: Yahu gittiğim yerde keçilere izin yok. Birkaç saat bakacaksın sadece.
1: Of. Tamam be tamam. Bırak keçiyi de git. Kaç seferdir bana böyle yapıyor. Anlamadım ki. Belki kendisini de kandıracağımı düşünüp para vermiyor bana. Ama ben öyle biri değilim keçi. Anlıyor musun? Bana meleyip durma keçi. Anlamıyorum. Karagöz anlıyor seni sadece. Of. Durmuş kime laf anlatıyorum. Hadi inelim aşağı da sana ot bulalım. Bir kere de çatıdan pencereden düzgün inin be arkadaş. Tövbe tövbe.
3: Selamlar Hacivat Efendi.
1: Oo, Kuru Efendi. Aleyküm selam.
3: Karagöz'ü gördün mü?
1: Neden sordun Karagöz'ü?
3: Bir haftadır benim yanımda çalışıyor.
1: Allah Allah. Neden?
3: Bilmem. Acil para lazımmış. Dün de bana halısını sattı. Parasını bugün vereceğimi söyledim ama bir yerde bulamıyorum.
1: Vallahi ben de görmedim bugün.
3: Öyleyse çarşıya bakayım ben. Haydi selametle.
1: Allah Allah. İşler gittikçe tuhaflaşıyor. Karagöz halısını neden sattı ki? Yenisini mi alacak acaba? Ama halısı zaten yeniydi. Belki de benden gizli para biriktiriyor. Öğrenirsem isterim diye korkuyor. Bu da ne? Aha! Bir harita. Define var demek ki. Yaşasın be! Bu defineyi bulursam kaybettiğim her şeyi geri kazanırım. Hatta komutana borcumu öderim. Özgürlüğümü de kazanırım. Haydi bismillah. Tam bu ağacın altında. İşte define. Altın mı, zümrüt mü, elmas mı, pırlanta mı? Acaba ne? Allah Allah. Bir kağıt daha. Bu da mı harita acaba? Bir hudut yukarı, bir hudut aşağı. Sakın ha bırakma. Mavi renkli kuşağı. Galiba bilmece.

0: dağdan yukarı çıkıp geri aşağı binmemi istiyorum. Dağın ardında ne var ki? Dere var. Dere mi? Mavi kuşak. Tamam, buldum. Derenin orada hazine. Eğitme. Oy oy oy oy oy oy. Aha, bir kağıt daha. Hacivat'ın bana olan tüm borcu Karagöz tarafından ödenmiş. Hop, bu saatten sonra Hacivat'ın tutuklanma cezası kaldırılmıştır. İmza, komutan. Ah Karagöz, ah! Ben seni yanlış anlamışım. Meğerse kurunun yanında benim için çalışmış. Halıyı da benim için satmış. Ah benim vefalı dostum.
1: Be?
0: Karagöz'üm.
2: Dur ya dur.
0: Neden söylemedin bana?
2: Sürpriz olsun istedim.
0: Vay Allah razı olsun. Sen kazandığın tüm parayı benim de kaybettiğim para için feda ettin.
2: Para kaybetmek dost kaybetmekten iyidir Hacivat.
0: Dur sana bir daha sarılayım.
2: Yahu dur düşeceğiz.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum.
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım.

0: Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
1: Savunma mı?
2: Hayır, kavurma.
1: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
0: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
1: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
3: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
2: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
3: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
2: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
3: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
2: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
3: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
4: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
5: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
0: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
4: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
2: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
5: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
0: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
2: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
4: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
2: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
0: Harika bir fikir.
2: Cidden mi?
0: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
2: Ama deve kuşları uçamaz ki.
0: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
4: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
6: Ama 2 oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
7: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
8: Çok yorucu olur.
7: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
4: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada 2 gruba da destek olacak.
2: Yok.

0: Tekrar sende.
1: Al bakalım. Savunmayı geçemiyoruz.
2: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
0: Tamam, hadi öyle deneyelim.
1: Hadi. Hadi.
2: Tekrar deneyelim.
0: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız. Hı hı.
3: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne... Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
4: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
3: Yani... Neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
4: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
3: Peki, nedir bu büyük taktik?
4: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
3: Zaten öyle olmuyor mu?
4: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
3: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz. Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır Burak'a pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat
5: üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
3: Hala durmadı. Bu çok tehlikeli.
5: Oyunculardan biri yaralanabilir.
6: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
3: Ve gol! İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumbur lop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
7: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı yumbur lop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
8: Uçmadı Gani. Zıpladı, zıpladı.
7: Olsun. Az daha zorlasan uçar bence.
3: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
9: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
0: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
1: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
8: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
0: Yapabilir miyiz ki?
6: Ben yaparım.
3: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Aldanı! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
9: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
3: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Geri

0: Topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek gidiyor ve gol!
1: İşte bu.
2: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: İşte bu. Caminin kubbesi bitti.
1: Evet, çok güzel oldu.
0: Kubbe aynı topa benziyor, değil mi?
1: Topun yarısı gibi yüz yuvarlak. Bir de kocaman.
0: Şimdi sıra minarede.
1: Minare. Hop, uzun.
0: Minare kolay.
1: Parçaları daha az, hemencecik biter.
0: Minarede ezan okunur değil mi abla?
1: Evet. Mezin amca mikrofonla ezan okur. Herkes de duyar.
0: Hadi çabuk bitirelim de ben ezan okuyayım.
1: Ama senin mikrofonun yok ki.
0: Var, odamda.
1: Tamam ama en güzel sesinle oku. Herkes duysun, olur mu halan bile?
0: Hı hı.
1: Rüzgar nasıl da kuvvetli esiyor.
0: Rüzgar her şeyi uçuruyor.
1: Olamaz, ağaçların tüm yaprakları bitecek.
0: Ağaçlar rüzgar yüzünden yapraksız kalacak.

0: Çorap mıydı o? Evet, uçan çorap. Yürümekten yorulan çoraplar artık istediği yere uçarak gidiyor. Üstelik kanatları olmadan.
1: Kanatları olmadan uçamaz akıllım.
0: Nasıl uçtu o zaman?
1: Görünmez kanatlarla.
0: Oo, çok havalı. Bir uçan çorap daha. Galiba o benim çorabım.
1: Eren'in uçan çorabı bizleri selamlıyor.
0: Ama benim çorabım uçamıyordu ki.
1: Artık uçuyor demek ki. Yaşasın.
0: Geri geri uçabiliyor mu acaba? Sanmam. Yolun açık olsun uçan çorap. Güle güle. Bence kendi uçmuyor abla. Çoraplarımızı rüzgar uçuruyor.
1: İşte bu kötü haber.
0: Anneme haber vermeliyiz.
1: Doğru. Koş.
0: Anne.
2: Şunları da aldık mı tamamdır.
1: Rüzgar da yavaşladı zaten.
0: Az kalsın bütün çoraplar gidiyordu değil mi anne?
2: Sorma. İyi ki haber verdiniz. Ben tamamen unutmuşum çamaşırların bahçede olduğunu.
1: Çamaşırları kurtardığımıza göre sıra geldi ikinci bölüme.
2: Hayırdır küçük kafa darlar?
1: Hayırdır anne.
0: Merak etme.
2: Anlaşıldı. Sizin işleriniz var. Üşümeyin değil mi?
0: Tamam. Ne?
2: Buyurun. Kime bakmıştınız?
3: Sürpriz.
2: Adem?
3: Evet.
2: Hay Allah iyiliğini versin. Nereden çıktı şimdi bu balonlar?
3: Caminin köşesinde bir amca satmaya çalışıyordu. Rüzgar adama rahat vermedi. Ben de hepsini aldım. Nasıl?
2: Süper. Ne güzel düşünmüşsün. Çocuklar çok sevinecek.
1: Bir sürü yaprak oldu Eren.
0: Evet, ağaç buna çok sevinecek.
1: Hepsini bulamazsak yine de sevinir değil mi?
0: Bence sevinir.
1: Hadi devam edelim. Ben şu tarafa gidiyorum.
0: Ben de şuraya bakayım.
2: Durduk yere ne macera yaşadık.
3: Sorma. Bir yandan patlamasın diye uğraş, bir yandan da rüzgara kaptırmama çabası.
2: Neyse ki hallettik. Çocuklar çok sevinecek içeri girince.
3: Bahçedeler değil mi?
2: Evet. Bir planları vardı ama anlamadım. Otursana. Yorulmadın mı?
3: Haklısın. Oturayım. Hay! Hay Allah. Ödüm patladı.
2: Uçan balon muydu bunlar?
3: Evet. Şimdi gel de tavandan balon topla.
2: Çok güzel oldu ama ya.
3: Bence de. Hatta bundan çocuklara güzel bir oyun bile çıkabilir.
2: Çıkar çıkar. Sana güvenim tam.
0: Bu kadar yeter değil mi abla?
1: Yeter bence.
0: O zaman hadi gidip ağaca verelim de sevinsin.
1: Hadi.
3: Emel.
2: Efendim canım.
3: Trambolinin ayaklarını bulamıyorum. Sen gördün mü?
2: Yok. Ayaklarını mı çıkarmıştın?
3: Evet. Hani geçen sene çocuklar oynamaktan sıkılınca kaldırmıştık. Şimdi tam zamanı.
2: Aklına bir oyun geldi galiba.
3: Geldi geldi. Uçan balonları trambolinle yakalayacağım. Nasıl?
2: Dikkatli olmak şartıyla güzel. Adem.
3: Efendim canım.
2: Trambolinin kendisi neredeymiş peki?
3: Depodaydı.
2: Yok. Hiç görmedim orada.
3: Demek sadece ayakları değil kendi de kayıp. Gidip önce kendini bulayım öyleyse.
2: Ben de bakarım birazdan işim bitince.
3: Tamam.
0: Daha hızlı olmalıyız.
1: Elimden geleni yapıyorum ama rüzgar çok hızlı esmeye başladı.
0: Başaramayacağız. Bütün yapraklar uçuyor.
1: Haklısın.
0: Bunlar çok az. Ne yapacağız şimdi?
1: Anneme soralım.
0: Anne!
1: Anne!
0: Anne.
2: Efendim? Neyiniz var? Üşüdünüz mü?
0: Hayır.
2: Tartıştınız mı yoksa?
0: Hayır.
2: Ne oldu peki?
0: Hepsi gitti.
2: Kim gitti?
1: Rüzgar bütün yaprakları götürdü anne. Hiçbirini yakalayamadık. Yani ağaçta hiç yaprak kalmadı.
0: Yaprağı kalmayan ağaçlar hep üzülür anne.
2: Demek üzülürler. Kim dedi öyle olduğunu?
1: Kimse demedi.
0: Biz tahmin ettik.
2: Sonra da ağaçlar üzülmesin diye dökülen yaprakları toplayıp geri vermek istediniz öyle mi?
0: Evet.
2: Rüzgar hepsini uçurunca da üzüldünüz. Sizi yerim ben. Düşünceli, akıllı bıdıklarım. Ama kendinizi boşuna üzmüşsünüz. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker çünkü Allah ağaçları böyle yaratmıştır. Gelin bakayım benimle. Ağaçlar neyle besleniyordu?
0: Su. Evet, su.
2: Peki ağaçlar suyu nasıl içiyor?
0: Pipetle. Şaka yaptım. Komikim değil mi?
1: Çok komikti Eren.
0: Sağ ol abla. Sen de komiksin bazenleri.
1: Sağ ol Eren.
2: Minik şakacı kuşlar. Ağaçlar diyorum. Suyu neyle içiyordu?
0: Ağaçlar kökleriyle su içer anne.
2: Aferin oğluma. Peki kışın topraktaki su donmaya başlayınca ne olur?
1: O zaman donmuş su içer ve boğazı şişer.
0: Çok komikti demiştim. Bazenleri komiksin demiştim.
2: Ay bugün de şaka üstüne şaka. Ne güzel.
0: Sen de bazenleri komiksin anne.
2: Sizin kadar değil tabii.
1: Donmuş su pipetle içilmez ki. Yani ağaçlar donmuş suyu kökleriyle ememez.
2: Yani kışın donmadan kalan suyla yetinmek zorundadır. Bunun için tedbir almaları lazım.
1: O yüzden yapraklarını dökmesi gerekir.
2: Böylece az suyla kışı atlatır ve baharda yeni yapraklarına kavuşurlar.
0: Oo, çok mantıklı. Abla, hem komik hem de zekalısın. Maşallah.
1: Sağ ol. Sen de zekalısın kardeşim.
2: Zeki yavrularım benim. Nasıl da birbirlerine güzel sözler söylüyorlar. Hem komik, hem zeki, hem de kibarlar.
3: Birilerinin benden bahsettiğini duydum sanki. Ha? Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın.
1: Hoş geldin baba.
3: Hoş buldum canım. Emel, içerideki sürprizden bahsettin mi çocuklarıma?
0: Sürpriz mi?
2: Evet, bakalım beğenecek misiniz?
3: Doğru eve. Marş marş.

Sıkmalar da çok leziz görünüyor. Hanımımın eline sağlık. Aa, soğan. Eşeğin heybesinde kaldı. Onu da alıp geleyim bari. Soğansız olmaz tabii. Soğan, soğan, soğan. Soğan candır. Nereye koymuştum ben onu?

0: çok güzeldi.
1: Ne? Öyle yemeğim. Seni gidi köfte hor seni. Şimdi ne yiyeceğim ben?
0: Soğan. Soğan ye.
1: Al da sen ye.

0: veriyor bana.
1: Oh olsun, işte böyle hıçkırırsın.
0: Hıçkırmak? Daha önce hiç hıçkırmamıştım ben. Çok kötü bu.
2: Selamun aleyküm. Hayrola hocam, ne yapıyor bu?
1: Aleyküm selam Sait efendi. Hıçkırığa yakalandı beyimiz.
2: Yazık garibe.
1: Dur bakayım. Biraz sarsarsak geçer belki. Daha sert bir sarsıntı lazım buna. Hadi kara kaçan, şu Kadri'yi biraz zıplat da kendine gelsin.

0: Bu kadar kâfi, indirebilirsin. Olamaz.
1: Hocam bir dakika. Su. Su işe yarar.
0: Daha fazla verelim.
1: Evet.

0: Allah Allah.
1: Göle mi atsak acaba hocam?
0: Buldum. Nefes tutma metodu. Şimdi nefes alamaz işte. Tamam. Öyle kal Kadri Efendi. Gördün mü Sait? Nefesini tutunca geçiyor bu illet.

0: Neyse, sen de biraz mandalla gezersin canım. Ne olacak? Ne yapsak, ne yapsak?
1: Hocam, bazen güldürünce de hıçkırık geçermiş derler. Gıdıklayalım.
0: Dur sana bir fıkramı anlatayım. Bir gün adamın biri bana geldi. Dünyanın merkezi neresidir hocam dedi. Ben de işte tam sağ çarığımın altındaki yerdir dedim. Olur mu hocam dedi. Ben de inanmazsan ölç de bak dedim.
1: İşe yaradı hocam. Ah yine olmadı. Hocam?
0: Aparol! Umparol!

0: Sanırım bu işe yaramıştır.
1: Hocam sen miydin? Aşk olsun ya.
2: Ahi, ahi.
1: İşte demek korkutmak gerekiyormuş. Tabii ya.
3: Olamaz.
1: Ah, bütün yöntemleri denedik. İşe yaramadı hiçbirisi. Hocam ne oldu da bu adam böyle hıçkırığa tutuldu yahu?
0: Hanımımın hazırladığı öğlen yemeğini ben arkamı döndüğüm vakit midesine indiriverdi. Üstüne bir de ayranımı içti. Bir de soğan var tabii.
1: Delice bir iş yapmış.
3: Hocam affet beni. Senin yemeğini yedim. Nefsime yenildim. Hakkını helal et. Ne olur.
0: Önemli değil deli efendi. Bir daha kimsenin aşını izinsiz yeme yeter. Hakkım helal olsun. Helal olsun.
1: Hocam? Geçti mi ne?
0: Bilmem.
1: Vallahi geçti.
3: Evet, evet geçti. Allah razı olsun hocam.
1: Demek helalleşmek gerekiyormuş. Önceden yapsaydın ya şunu hoca.
0: Ben de bilemedim ki. Böylece hepimiz öğrenmiş olduk. Haram lokma yeme oğul. Hıçkırıktan duraman. Helallik de almazsan, huzur saadet bulaman.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Yardım.
1: Huh?

0: Zıp zıp. Kulak.
1: Güzel.
2: Ha? Aa! Baskı. Ha? Ha? Bu ne ha?
1: Şey yok. O şu. Bak yok. O. Bak. Gel gel. Gel. Bu.
2: Aa.
1: Bak. Bak. Bak. Bak. Oldu.
0: Ha?
2: Ya git. Mutfak.
1: Ah.
2: Hop.
1: Ha? Mutfak.
2: Yerde. Aha. Bu. Ha.
3: He?
2: Bu ne? Bu ne? Bu ne bu?
1: Ben. O. Ben o.
4: Evet. O. Ben.
2: Ben. Filo. Kıskan. Oh.
1: Kızdı. Devam.
4: Ya?
1: Şur.
4: Oley!
1: Mah.
4: Elma.
1: Aha. Filo. Hmm.

0: بنات بنو
1: سنا
0: ها
1: هديه
0: بن سمين خال سنا
1: ام
0: نن نن

İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefkina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım.
4: Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
5: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
6: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
4: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
2: Mimir, kaç.
5: Köstebek de var.
4: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
5: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
6: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
4: İşte köstebek orada.
5: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
4: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
7: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
5: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
7: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
7: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
6: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
7: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
4: Köstebek de burada.

0: Bize yaklaşmayın bakalım.
1: Arkadaşını korumak ist sanırım.
2: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
1: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
3: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
2: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
4: Bence köstebeğin ismi Kütük.
5: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
4: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
1: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
3: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
0: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
6: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
4: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
1: Ve tembel hayvan.
3: Senin ismin de o zaman Temtem.
6: Benden bahsediyorlar.
0: Her şeyi biliyorlar.
7: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
1: Umarım iyisindir Mirmir.
4: İyi görünüyor.
1: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
3: Görüşürüz Temtem.
4: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
5: Köz, tanıştığımıza sevindim.
0: Bize yardım ettiler.
6: Aslında ben yetişmiştim.
0: Allah'tan yetiştin.
4: Ayağıma bir şey takıldı.
1: Hay Allah, bu da ne böyle?
8: Çıkmıyor.
7: Ece'nin ayağı takıldı.
0: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
5: Köz buraya geliyor.
4: Teşekkürler Köz. Teşekkürler.
0: Tamam. Bu kadar sarılma yeter.
3: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
4: Hazine!
0: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
3: Misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
4: Ninem çok sevinecek.
2: Biz de misket oynayalım mı?
1: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
9: Hey!
5: Mirmir, Köz ve Temtem, hadi birlikte oynayalım.
3: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar da hala.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Hay Allah. Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı. Çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İlk sorunuz geliyor.
1: Nereden?
0: Benden.
1: Çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
0: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
1: Ha, şıkları alayım.
0: Şık yok efendim.
1: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı.

0: Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeye eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, E'ler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
1: Nasıl çilingir olunur?
0: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
1: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
0: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
1: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
0: Ballı mı?
1: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
0: Aa, teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
1: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
0: Peki, peki, tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
1: Çilingir olmak için halk eğitim merkezleri, meslek edindirme kursları veya çilingir atölyeleri bu konuda eğitim verir. Mesleki eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezi, çilingirlik için kalfalık ve ustalık belgesi verir.
0: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim robotik ses.
1: Robot demen yeterli Naci. Devam ediyorum.

0: çalışabilir. Özveri gerektiren bir iştir. Tamam, söyleyeceklerim bu kadardı Naci.
1: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam açıl. Ha işte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. İşte antik bir Mısır.
2: Oo!
1: Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldım. Nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı.

nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? ay. Ay bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ha, ne uzun bir zaman ama. Aha işte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Burada terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır. Bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor. Şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Şimdi eve girdim. Mısır? Evet aldım anne. Hem de antik mısır. Yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz. Bak dişli. İşte orada.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya, gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah'ım, beni, ailemi, tüm sevdiklerimi bütün kötülüklerden koru. Amin. Anne, dua mı ettin?
1: Aferin benim kızıma. Ben de namazımı kıldım. Allah dualarımızı kabul etsin.
0: Amin. Anne, artık başlayalım mı?
1: Olur. Hadi bakalım küçük aşçı, iş başına.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Arkadaşlar, yine nefis bir tarifle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bugün cuma ve biz her cuma olduğu gibi pişi yapıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım. Nefis pişiler yapıp tüm komşularımıza dağıtacağız.
0: Peki, neden cuma günleri yapıyoruz anne?
1: Çünkü cuma çok hayırlı bir gündür yavrum. Peygamber Efendimiz üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür demiş.
0: Biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün babam Tuna'yı cuma namazına götürdü. Tuna çok heyecanlıydı. Biz de heyecanlıyız çünkü biz de cuma günü için güzel yiyecekler yapıp dağıtacağız.
1: Hadi bir an önce başlayalım o halde.
0: Arkadaşlar, pişi için önce hamurunu hazırlayacağız. Biz tüm komşulara dağıtacağımız için çok yapacağız. Ama siz isterseniz ölçüleri azaltarak daha az miktarda yapabilirsiniz. Değil mi sultanım?
1: Hı hı. Evet, aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, hadi sıvayın kollarınızı. Pişi tarifi geliyor.

0: İşi çok kolay yapılan hem bereketli hem de leziz bir yiyecektir. Yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. Peki bunlar neler şefim?
1: Un, su, tuz ve hamurun şişmesi için maya. İşte bu kadar. Bu 4 malzeme her evde bulunan malzemeler. Hadi pişiciler, başlıyoruz. Önce eller yıkayın.

0: Büyük bir kaba malzemeleri koyup yoğuracağız.
1: Un burada şefim.
0: Ne kadar koyuyoruz sultanım?
1: Bu kürek 200 gram un alıyor. Bize 1 kilogram un lazım. Yani...
0: 1 kilogram kaç gramdı? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Tamam hatırladım. 1 kilogram 1000 gramdır.
1: Tebrikler şefim.
0: Arkadaşlar bize 1 kilogram yani 1000 gram un lazım. Bu kürek 200 gram un aldığına göre... kaç kürek un almamız gerekiyor? Bir bakalım. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu da 5. İşte 5 kürek. Yani 1000 gram un.
1: Aferin şefim. Harikasın.
0: Un hazır olduğuna göre sırada tuz var. Bir çay kaşığı tuz ekliyoruz.
1: Şimdi de mayayı ekleyelim.
0: Arkadaşlar, bu gördüğünüz kuru maya. Bu maya sayesinde hamurumuz bekledikten sonra kocaman olacak.
1: Evet, sadece büyütmüyor. Aynı zamanda yumuşacık pişiler yapmamızı sağlıyor.
0: Evet, mayayı da ekledik. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: İyice karıştırıyoruz.
0: O iş bende. Süperlina karıştırıcısıyla hemen hallediyorum. Bakın ne kadar kolay. Karışım tamamdır sultanım.
1: O zaman su için karışımın ortasını aç bakalım.
0: Anlaştık. Arkadaşlar bakın yanardağ gibi oldu.
1: Yanardağın ağzı doluyor.
0: Lavlar yerine su akıyor. Bakın. Bir bardak daha. Toplamda 2 bardak su koyuyoruz. Ve tüm malzemeler eklendiğine göre sıvayın kolları. Hamur yoğurma zamanı. Gördüğünüz gibi iyice yoğuruyoruz. İşte böyle.
1: Yorulduysanız ben devam edeyim şefim.
0: Arkadaşlar hamur büyük olduğu için biraz yoruldum. Neyse ki mutfakta sultanım var.
1: Her zaman şefim. Ne de olsa yamağınızın.
0: Ellerim yapış yapış oldu. Ben onları temizlerken Tuğba Sultan da hamuru iyice yoğuracak. Bunun için biraz bilek gücü gerekiyor.
1: Biraz un serper misin şefim?
0: Hemen.
1: Evet, hamurumuz kıvamını aldı.
0: Peki, bunu nasıl anlıyoruz sultanım?
1: Bak, parmağını hamura sapladığında böyle yeniden aynı şekli alıyorsa hamur olmuş demektir. Hadi sen de dene. Nasıl bir kıvam olduğunu anlayacaksın.
0: Aa, bakın arkadaşlar. Tekrar düzeldi. Arkadaşlar, hamur ne çok sert ne de çok yumuşak. Aynı kulak memesi kıvamında.
1: Aynen öyle şefim.

0: Arkadaşlar, biz hamur için gereken her şeyi yaptık. Artık sıra mayada. Hamurumuzun üstünü iyice örteceğiz ve dinlendireceğiz.
1: Evet şefim, artık bekleme zamanı. Biz dinlenirken bırakalım da biraz maya çalışsın.
0: Arkadaşlar, bir saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar, gösteriye hazır mısınız? O zaman... Ta-da-da-dam! İşte pişi hamuru! Vay canına dediğinizi duyar gibiyim. Küçücük hamur ne kadar da büyümüş.
1: Bu mayanın sırrı.
2: Ah, anne! Beni de mayalasak çabucak büyür müyüm?
0: Hı-hı, dev gibi olursun.
2: Gerçekten mi?
0: Tabii ki hayır Tuna. Maya sadece yiyecekler için.
2: Of! Bizim için de olsaydı ne güzel olurdu.
1: Neden bu kadar çabuk büyümek istiyorsun?
2: Bir an önce büyüyüp babam gibi olmak istiyorum. Ben de onun gibi her gün namaza gidebilirdim.
1: Bunun için büyümene gerek yok oğlum. Yine gidebilirsin.
2: Yaşasın!
0: Babam nerede Tuna?
2: Beni bırakıp işe geçti. Beni de götürecekti ama pişiyi kaçıramazdım. Ne zaman yiyeceğiz?
1: Sen üstünü değiştirip ellerini yıkayana kadar yemeğe hazır olur.
2: O zaman hemen gidiyorum.
0: Uçtu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Derin bir tavada hamurları kızartıyoruz.
0: O halde sen yapıyorsun. Arkadaşlar, sıra pişirmeye geldiğinde biz ocaktan uzak duruyoruz. Böylesi çok daha güvenli.
1: Aynen öyle. Ama bu aşamada senin de yapacağın bir iş var. Hamurdan yuvarlaklar koparıp iki eline bastıracaksın. Hah, bak böyle. Küçük bir parça hamur. İyice yuvarla. Sonra da bastırarak bir daire yap.
0: Kolaymış. Hemen yapıyorum.
1: Senin hazırladıklarını ben de kızartıyorum.
0: İşte oldu. Arkadaşlar, iyi bir takım çalışmasıyla kısa sürede harika pişiler yaptık. Siz de evinizde deneyebilirsiniz. Biz şimdi bu pişileri komşularımıza dağıtacağız. Başka bir tarifte görüşene kadar hoşça kalın.

0: Hadi canım, pişiler soğumadan dağıtalım.
1: Durun, benimkileri ayırdınız mı? Merak etme Tuna, bütün mahalleye yetecek kadar yaptık. Bir tane yeseydim bari.
0: Oğlum sıcaktır.
1: Olsun, ben sıcak da yerim. Yandım. Of, çok sıcakmış. Dedik sana.
0: İç şunu, hemen iç.
1: Of, bu pişi ağzımı pişirdi.
0: Ah, sabırsız oğlum. Beklemeyi ne zaman öğreneceksin?
1: Anne, keşke sabır mayası olsa da Tuna'yı içine koysak, değil mi?
0: Hmm, güzel olurdu.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman...

0: gerekeni doğrulacaksın yap. Sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
0: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
0: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
0: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
0: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajda keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
1: uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçu veririz.
0: Uçu mu veririz?
1: Aa doğru ya. Senin kanadın yok.
0: Bilerek yaptığını biliyordum.
1: Tabii tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.

0: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
1: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
0: Sorarım. Çekil kenara. Ay, ah.
1: Ha, ne yaptın teleskop?
0: Dedim sana. Çok ağır bunlar. Yardım et diye. Of ya. İnşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
1: İyi bari. Hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
0: Gider tabii. Bu kadar gürültüden sonra.
1: Nasıl öğreneceğiz?
2: Öğrendim!
1: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
0: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
1: Neymiş?
0: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin, anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
1: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
0: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
1: Bir kroki.
0: Aklından neler geçiyor tilki?
1: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
3: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
0: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
3: Eyvah!
0: Kurye ya!
3: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
0: Kroki ne olacak?
3: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
1: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu...
0: Uçuştu.
1: Uçuştuğu yerin koordinatlarını bize...
4: Bu ne hız?
3: Yürüyün gidiyoruz.
1: Tahminimden de hızlı.
0: Beni bekleyin.
1: Hazır mıyız?
3: Hazırız.

0: odalaydı kurye.
1: Yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
0: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
1: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuşturur.
0: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
1: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
0: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
1: Bakayım.
0: Neymiş kurye?
1: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
0: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
1: Tabii bulursak.
0: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
1: Gidelim.
0: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
2: Ama.
0: Sakın dedim.
2: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok. Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
1: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
0: Peki bu ne?
3: Korkuluk bu.
0: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
2: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
4: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
1: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
2: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
0: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
1: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
0: Öyleyse kaldıralım.

0: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
1: Evet, benim sevgili, duyarlı, canım, canım, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

0: Bölüm 13. İnci gibi dişler.
1: Profesör.
0: Efendim Civan?
1: Kaşifi diyorum. Bir günde biz mi kullansak?
2: Evet evet, harika olur. Kaşifi kullanmak çok zevkli.
0: Ama çocuklar, kaşifi kullanmak için pilotluk eğitimi almanız gerekir.
2: Siz öğretirsiniz bize hem...
0: Bir şey mi oldu Yaman?
1: Ne diyorsun Yaman? Hiçbir şey anlamıyoruz. Dişim düşüyor galiba. Dilimle dişimi tutuyorum. O yüzden konuşamıyorum.
0: Ha? Aç bakalım ağzını. Yamancığım korkma. Sadece bakacağım. Merak etme. Bu sallanan dişin süt dişi.
2: Süt dişi mi?
0: Evet. Bebekken süt dişlerimiz çıkar. Daha sonra bu dişlerimiz düşer ve yerine çok daha güçlü olan kalıcı dişler çıkar.
1: Kalıcı dişlerimiz çok mu güçlü?
0: Evet. Allah'ımız dişlerimizi çok güçlü yaratmıştır. Onlarla birçok yiyeceği parçalarız ve ezeriz.
2: Harika. Profesör, bugün dişleri öğrenebilir miyiz?
0: Elbette. Neden olmasın? Kaşif.
1: Peki profesör, kaç tane dişimiz var?
0: Bu sorunun cevabı çok farklı olabilir.
1: Nasıl yani?
0: Kısaca,

0: 20 tane, ben de 32 tane diyebilirim.
1: Benim yakında 19 tane kalacak.
2: Neden ama profesör? Niye bizim dişlerimiz sizinkinden az?
0: Merak etmeyin. Sizin de 32 tane dişiniz olacak.
2: Nasıl?
0: Çocukken 20 tane süt dişimiz olur. Sonra bu dişlerin yerine 32 tane kalıcı diş çıkar.
1: Yaşasın! Harika! Bizim de 32 dişimiz olacak.
0: Şimdi bu dişleri tanıyalım mı?
1: Evet!
0: En önde bulunan dişlerimize kesici dişler denir. Bunlar üst ve alt çenemizde dörder tanedir.
2: Peki ne işe yarıyorlar?
0: Bu dişlerin görevi yiyecekleri kesmektir. Elma, havuç gibi yiyecekleri bu dişlerle keseriz.
1: Peki ya onun yanındaki dişler?
0: Bu dişlerin adı da köpek dişleridir.
1: Ya ne işe yarıyorlar peki?
0: Bu dişlerimizle yiyecekleri koparır.
2: Peki ya arkadaki dişler?
0: Arka taraftaki dişlerimizin adı da ağzı dişleridir.
1: Onlar ne yapıyor peki?
0: Onlar da besinleri ezer ve öğütürler.
2: Harika. Tam bir takım çalışması.
0: Evet Civancığım. Rabbimiz tüm organlarımızı bir uyum içinde yaratmıştır. Dişlerimiz besinleri keser, koparır, ezer ve midemizin sindirimi için daha uygun hale getirirler.
1: Profesör, bir şeyi çok merak ettim. Sorabilir miyim?
0: Elbette Yamancığım. Merak ilmin hocasıdır. Sor tabii ki.
1: Dişlerimiz nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? İçinde bir şey mi var? Yoksa taş gibi tek parça mı?
0: Çok güzel bir soru Yamancığım. Bunu da görelim şimdi. Kaşif, kesit görünümüne geçelim. Bakın, bu en dıştaki beyaz kısma diş minesi denir. Dişimizin görünen kısmı budur ve çok serttir.
1: Yani bu kısım.
0: Evet Yamancığım, aynen öyle.
2: Peki ya minenin altındaki bölüm? O da mı çok güçlü ve sert?
0: Hayır Civancığım, minenin altındaki tabakaya dentin denir. Bu tabaka çok narin.
1: Peki en alttaki kablolar ne?
0: Onlar kablo değil Yamancığım. Bu tabakanın adı da tulpa. Bu tabakada damarlar ve sinirler bulunur. Dişi besleyen tabaka budur.
1: Dişimiz hiç de dışarıdan göründüğü gibi değilmiş.
2: Rabbimiz ne de güzel yaratmış.
1: Profesör, azı dişlerinin üzerindeki siyah noktalar nedir?
0: Hı? Ne? Siyah noktalar mı?
1: Evet, evet. Bakın, küçük siyah noktalar var.
0: Yakından bakalım. Eyvah, dişlerde çürüme başlamış.
2: He? Niye çürümeye başlamışlar ki?
0: Uzun süredir buraya gelip temizlik yapmamışlar, o yüzden.
2: Ne olacak şimdi profesör?
0: Dişleri fırçalamam lazım. Düzenli olarak fırçalamazsam dişleri kaybedebiliriz.
1: Biz de yardım edelim mi profesör?
2: İyi fikir. Hep birlikte yapalım.
0: Hadi o zaman iş başına. Ben diş fırçalarına macun süreyim. Siz de dişleri fırçalayın.
1: Nereden başlayalım profesör?
0: Önce dişlerin dış yüzeylerini fırçalayın.
2: Böyle iyi mi profesör?
0: Evet, iyi gidiyorsunuz. Şimdi de üst kısımlarını fırçalayın.
1: Buraları da iyice fırçalayalım. Siyah nokta kalmasın.
2: Ben de güzelce fırçalıyorum.
0: Şimdi de dişlerin arka yüzeylerini fırçalayın.
2: İyice fırçalayalım. Tertemiz olsunlar.
1: Oo! Mis gibi oluyorlar.
0: Evet. Şimdi de dişleri durulama zamanı.

0: Harikasınız çocuklar. Görev tamamdır. Artık laboratuvara dönebiliriz. Diş temizliği son derece önemlidir çocuklar. Dişlerimizi sabah ve akşam fırçalamalıyız.
1: Ben hemen eve gidip dişlerimi fırçalamak istiyorum.
2: Ben de... Bir dakika. Canım süt dişim. Profesör, bu dişimi de fırçalamam gerekir mi?
0: Süt dişini değil ama... Yerine gelen kalıcı dişini güzel fırçalarsan iyi edersin.

0: neden Çufi?
1: Aldım verdim, ben seni yendim. Buradaki en iyi oyuncuyu sarı kızın yemini almaya geldim. Baksana buraya, yenmeye geldim. Geldim gördüm, yenmeye geldim. Bir şeyler yapmaya geldim.
2: Ha?
1: Oho! Hayırdır inşallah Meto? Uydura uydura kafama çıktın. Ne var canım? Tekerleme bitince zıplayacağız demedik mi?
2: Buraya mı zıplayacaksın? Helal olsun. Çok atletiksin. Çekil Meto. Ben okuyacağım tekerlemeyi. Ha? Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Allah Allah. Yeter artık ama. Bir oyun oynayacağız. Sabahtan beri aldım verdim yapıyorsunuz. Furkan olsaydı oyuna başlamıştık şimdiye.
3: Sahi o nerede?
0: Bilmem. Bir işi varmış.
2: Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Bu son bir haftadır pek bir meşgul nedense. Geçen basket oynamaya da gelmedi.
2: Buradaki en iyi oyuncuyu almaya geldim.
0: Tamam işte. Abim istemsizce de olsa sınıra kadar sıçradı. İlk o seçecek.
2: Ama ne uğraşıyorsunuz ya zaten. Müçtebe abiyi birimiz alalım, siz ikinizi de diğeri.
0: Ne demek bu?
1: Bence de mantıklı. İkinizin toplamı kilo olarak Müçteba abiye eşit zaten.
0: Bence hepimizin toplamı Müçteba abiye eşit ama neyse.
3: Ben o kadar ağır değilim bir kere. Kemiklerim iri.
0: Tabii abi. Ben öyle demek istemedim. Neyse biz oynamaya başlayalım artık.
1: Biz zaten yakan top için neden takım seçtik ki? Biz hariç herkes ortada olacak.
2: Hadi o zaman.

0: günlerinde bunu nasıl başarıyorsun İsmail? Bu da bir beceri yani.
1: Abim benim çok üreticidir. Acayip sorun üretir.
2: Ben maceracı olduğum için böyle oluyor. Bu sakarlık değil. Bu bir yöntem. Deneme yanılma.
0: Sen de daha çok yanılma olarak kendini gösteriyor galiba.

0: Furkan. Selamun aleyküm.
1: Sen bunca zamandır burada mıydın? Bunlar çofilin parçaları mı?
2: Evet. Bu tamamen aklımdan çıkmıştı. Bir ipucu bulabildin mi?
3: Bu puzzle'ı oluşturan parçaların ilkini bulamıyorum arkadaşlar.
0: Çufi ilk nasıl kayboldu bilmenin imkanı yok. Ne zaman olmuştu bu olay?
3: 2 yıl önce. Makbule teyzenin doğum gününde. Cami avlusundayken kaybolmuştu.
4: 2 yıl önceki doğum günü mü dedin? Bende o yılın görüntüleri var.
0: Harika.
4: Eskiciden aldığım el kamerasıyla çekmiştim.
3: Gerçekten mi? Bunu daha önce söylememiştin.
4: Sormadın ki Furkan'ım.
3: Bu bir ipucu olabilir.
1: Hadi gel Allah aşkına. Hayırlısıyla şu bilmeceyi çözelim. Senin gidişin gidiş değil başkomiserim. Burası ne böyle? İyice dedektife bağlamışsın maşallah.

0: Oğlum neden bu kadar abarttın mum olayını? İlle de yaşım kadar koyman mı lazımdı?
1: Biraz ileri saralım.
0: Ha? Ne kadar da küçükmüşüz. Meto aynı gerçi. İşte Müşteba abi dur dur. Biraz geri. Ha şimdi dur. Yavaşça oynatalım. İşte yine bizim parktaki köpek.
2: O gün bir parçayı onun zulasında bulmuştuk. Hadi arkadaşlar parka gidelim. Bu işi aydınlatmak için nereye bakmamız gerektiğini biliyorum.
3: Aa, çok heyecanlı. Tıpkı dedektif hikayelerindeki gibi.
1: Meraklanmayın çocuklar. Fodu şimdi sizi çıkarır. Ben de biraz kestireyim. Uzun bir sabah oldu. Hadi. Allah rahatlık versin bana.
4: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Daha ne kadar bekleriz? Ben biraz...
2: Acıktın mı?
1: Hı. Merak etme Meto. Birazdan... Hı?
3: Bakın.
1: İşte, hadi peşine düşelim.

0: kırıp geçeceğiz şu duvarları.
1: Selamün aleyküm çocuklar. Hayrola?
0: Aleykümselam Mahpule teyze. Bir kargayı takip ediyorduk da gökyüzüne bakmaktan önümüze bakmamışız.
1: Bizim türbenin kargalarını mı takip ediyordunuz?
2: Türbenin kargası mı?
1: Evet, bakın. Yıllardır şuradaki yuvalarda yaşarlar. Ne bulurlarsa hep buraya yavrularına getirirler.
3: Ne bulurlarsa mı?
1: Evet, yavrular yediklerini yiyorlar. Yemediklerini ise...
4: Bakın.
0: Ha,

0: Bizim mahallenin kağıt toplayıcısı Kadir Bey bu. Eğer sizin aradığınız şey buralara geldiyse onun haberi vardır.
1: Hadi o zaman hemen yetişip kendisine soralım. Belki hatırlar.
0: Senin pilin bitmiş. Al bakalım.
1: Allah razı olsun Makbule teyze. Senin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Beni bekleyin.
2: Eyvah!
3: Olamaz!
1: Yine oldu! Bundan bir kez daha deneyeyim.
3: Dur sen! Bir süre bir şey deneme.
2: Hayırdır çocuklar? Ne bu telaş böyle? Durun, sakin olun. Önce bir nefesinizi toplayın bakalım.
3: Hayırlı günler Kadir amca. Kusura bakma, böyle birden yoluna çıktık. Bizim tuhaf bir sorumuz olacaktı.
2: Hayırlı günler çocuklar. Sorun bakalım. Sorun sorunuzu da öyle karar verelim, tuhaf mı değil mi?
3: Ben 2 yıl önce oyuncak trenimi kaybetmiştim. Cufi.
2: Demek trenin ön kısmı buna benziyordu.
3: Demek Cufi'yi tanıyorsunuz.
2: Evet. 2 yıl önce onu aynı bugün bu helikopteri bulduğum yerde bulmuştum.
3: Yani sizde mi?
2: Maalesef çocuklar. Onu o günden beri görmedim. Bulduktan az sonra sizin yaşlarınızda bir çocukla karşılaştım. Sizin kırılmış oyuncak treninizi o kadar beğendi ki dayanamadım, verdim. İşte böyle. Ben artık gideyim çocuklar. Hadi hayırlı günler.
1: Üzgünüm Furkan. Ama en azından biz yapacağımızı yaptık. Ne dersin?
3: Evet. Hem Cufi belli ki onu seven bir çocuğun oyuncağı artık.
4: Tam olarak onun oyuncağı da sayılmaz. En nihayetinde yarısı da sende kaldı.
3: Haklısınız. Ben en iyisi bu parçaları elimden geldiğince güzelce birleştirip Cufi'yi eskisinden de güzel hale getireyim.
0: Evet, evet işte bu. O zaman biz de bu konuda sana yardımcı olacağız.
4: Aman abi, sen en iyisi biraz uzaktan yardımcı ol.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Paçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Bilse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: karıştım yıktın.
1: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
0: Hayır ama evimi yıktın.
1: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
0: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinim.
0: Ne olmuş yani?
1: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
0: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
1: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
0: Ha?
1: Ha? Ah! Oh, kafam!
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
1: Ya ama ben de annede sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
0: Hadi özür dile artık.
4: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: misin anne?
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum.
2: Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy?
3: Çubuk kafama düştü Lemmy.
2: Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.
3: He.

0: Lemmy!
1: Yanımda yapmana sevindim Lemmy. Hiç değilse nereye attığını görürsün.

0: var? Ha? İşte buldum sizi.
1: Ha? İfa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı? Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.
2: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Kifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım.
0: Ha?
2: Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

0: kafam hala acıyor. Bilerek de yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmaya başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz.
1: Ay,

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını Dalem'i götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Anit. Akşam olacak.
1: İffa,

Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Merhaba Kara. Merhaba Keçe. Harikasınız yine. Bugün tam size göre bir konum var. Endişelendiniz sanki. Korkmayın canım. Gerçekten tam sizi ifade eden bir konu. Çalışkanlık. Sizin gibi başarılı olmak için tabii ki çalışmak gerekiyor, değil mi? Çalışkanlık deyince benim aklıma siz geldiniz. Ama sizin aklınıza neler geliyor merak ettim doğrusu. Görünüşe bakılırsa hazırsınız. Seninle başlayalım mı Keçe? Hadi o zaman. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İyi misin Keçe? Kara, iç sesim bu olayla senin bir alakan olduğunu söylüyor. Anlaşıldı. Ne yapman gerektiğini biliyorsun, değil mi? Kocaman bir yaprak. Keçe, konumuz çalışkanlık. Tamam, gördüm. Kocaman çalışkan bir yaprak mı? Aa, dur bakayım. O yaprağın altında bir şey var. Karınca mı o? Tabii ya, başka ne olacak? Çalışkanlık deyince ilk akla gelen canlılardan biri de karıncadır. Hatta şarkısı bile var. Dur bakayım nasıldı? Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Komik mi? Çalışkan karıncalar çağrışım yaptı demek ki. Aklıma arılar geldi. Onların da ne kadar çalışkan olduklarını anlatmaya gerek yok. Bakın şarkısı bile var. Sesim nasıl bu arada? Güzel, biliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Kara,

Hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte çalışmasının karşılığını almış bir öğrenci. Başarı asla tesadüf değildir arkadaşlar. Çalışana Allah verir. Bunu bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bakalım keçede neler var. Aa, bitmedi mi? Kusura bakma, bu kadarı bile çok anlamlıydı, bitti sandım. Devam et tabii. Şimdi daha çok merak ettim. Oo, şimdi iş değişti. Başarmak hayal etmekle başlar. Ama sadece hayal etmek bizi başarıya götürmez. Çalışmalıyız. Tembellik bizi hayallerimizden uzaklaştırır. Üstelik tembellik dinimizce de hiç hoş karşılanmaz. Yine çok anlamlı çizimler çıkardığınız bir program oldu. Teşekkür ederim çocuklar. Keçe, çizmek mi istiyorsun? O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bu bir cami. Dur bakayım. Tanıdık geldi bu cami. Bağlantı kurmaya çalışıyorum. Çalışkanlar cami yapar desem... Değil. Yol da yapar, baraj da yapar, uçak da yapar. Çalışkan sonuçta çalışır yapar. Başka bir şey olmalı ama ne? Dur bakalım. Buldum. Resimdeki cami Selimiye değil mi? Ve çizdiğin kişi de mimarların hocası Koca Sinan. Yani Mimar Sinan. Çalışkan insan deyince akla gelebilecek en önemli şahsiyetlerden biridir Mimar Sinan. Biliyor musunuz çocuklar? Mimar Sinan 49 yılda tam 375 şahane eser bırakmıştır. Birçoğu sapasağlam ayakta. Üstelik ilerleyen yaşlarında da çalışmayı hiç bırakmadan devam etmiş. Selimiye Camisi'ni yaptığında tam 86 yaşındaymış. Bir işi bitirince diğerine koyulmanın en güzel örneği olan Koca Sinan'ı bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Keçe. Yine harika bir iş çıkarttınız. İkinizi de tebrik ederim. Sağ olun. Yeni programda görüşmek üzere. Çalışmaya devam.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Dost arkadaşlar, galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Oo, çok havalısınız. Muhteşem üçlü. O nasıl duruş öyle?
0: Sağ ol kardeşim.
2: Çok susadım. Siz yoruldunuz. Soluklanın, ben size içeriden su getireyim.
3: Aslansın.
0: Sevgide galip, merhamette mülayim diye ben salih ederim.
2: Lafa mı olur?
1: Selamın aleyküm gençler.
4: Aleyküm selam hocam.
1: Yorulmuşa benziyorsunuz.
0: Biraz. Daha çok susadık.
2: Hocam hoş geldiniz.
1: Su gibi aziz ol Salih. Ben de susamıştım. Elhamdülillah.
2: Çok sağ ol Salih.
3: Teşekkürler Salih.
0: Sağ ol kardeşim.
2: Rica ederim arkadaşlar. Afiyet olsun.
1: Ha? Size suyu ikram eden arkadaşınıza teşekkür ettiniz. Aferin. Ama nimeti verene de bir şey diyorduk değil mi?
4: Ha!
1: Ya?
4: Elhamdülillah.
1: İşte şimdi tam oldu. Bir şey yiyip içtikten sonra elhamdülillah demeyi unutmuyoruz çocuklar. Ne demekti elhamdülillah?
0: Allah'a şükür demek hocam.
1: Aferin Selim. Allah'a bize verdiği nimetler için her zaman şükretmeliyiz çocuklar. Demek bazı şeyleri unutabiliyoruz. O zaman hatırlayalım. Peygamberimiz su içmeden önce ne derdi?
2: Bismillah.
1: Nasıl içerdi?
2: Oturarak ve üç yudumda.
1: Bitince ne derdi?
2: Elhamdülillah. İlk ben bildim.
1: Bu ara hep Ali'den önce sesi geliyor. Gel Ali.
2: Bildim değil mi hocam? Elhamdülillah derdi peygamberimiz.
1: Bildin tabii, aferin sana. Ama küçük bir farkla. Elhamdülillah değil, elhamdülillah olacak.
2: Anladım hocam.
5: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.

0: Hoş geldin Cemile.
1: Hoş buldum hocam. Arkadaşlar yarışa hazır mı bakayım dedim.
0: Doğru ya, az zaman kaldı bisiklet turnuvasına. Çalışmalar nasıl gidiyor gençler?
2: Çok iyi hocam.
0: Salih, bir sorun mu var?
3: Ben katılmayacağım hocam.
0: Neden? Sakatlandın mı yoksa?
3: Yok hocam, süremiyorum ben.
0: Ben de bir şey var sandım. Üzüldüğün şeye bak.
4: Bence de üzülme Salih. Ben de kaykay süremiyorum.
5: Ben de kaykay sürüyorum ama matematiğim fena.
1: Benim de matematiğim iyi, fenim fena. Üzülme.
0: Ya çocuklar ne yaptınız? Bir dokun bina hişit oldu ortalık. Sadece birbirimize üzülme demekle mi yetineceğiz?
4: Ne yapacağız hocam?
0: Şükrümüzü yerine getireceğiz.
4: Ne yedik ki hocam? Su da içmedik.
0: Yiyip içtikten sonra şükrettiğimiz doğru. Ama şükür sadece bu değildir çocuklar. Allah'ın bize verdiklerini paylaşmak da şükürdür.
4: Nasıl yani hocam?
0: Allah'ın bize çokça verdiği paranın ya da malın şükrü nasıl oluyordu?
1: Sadaka ya da zekatla.
0: Tıpkı fazla olan paradan verdiğimiz gibi sahip olduğumuz diğer fazlalardan da vermeliyiz ki gerçekten şükretmiş olalım. Şimdi Cemile, senin matematiğin çok, Selim'in yok. Selim, senin kaykayın çok iyi, Galip'in yok. Mustafa, senin fenin çok, Cemile'nin yok. Benim bisikletim iyi, Salih'in yok. Ne yapacağız? Oyun oynayacağız. İyi dinleyin. Önce pedalları sökelim ki Salih'in ayaklarına çarpıp canını acıtmasın. Gel Salih'cim. Otur bakalım.
4: İlk tüyü ben verebilir miyim hocam?
0: Ver bakalım.
4: Dikkatli Galip, hızda mülayim olmalısın kardeşim.
1: İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Ve sonuç
5: 76. Aa, bu yöntem çok kolaymış.
1: Bana da abim göstermişti. Gerçekten çok kolay. Bir tane daha yapalım mı?
5: Evet, lütfen.
4: Tahsin amca, şimdi hesabına girmek için önce şuraya basıyoruz.
6: Ha, ben hep başka yere basıp durmuşum.
4: Kullanıcı adını yazıyoruz. Neydi kullanıcı adın?
6: Tahsin 1956.
4: Şuraya da şifreni yazıyoruz. Şifreni sen yaz, ben bakmıyorum.
5: Önce güvenlik, sonra doğru seçilmiş ayakkabı. Bakalım. Tamam. Şimdi dikkatlice kaykayın üzerine çık. Sol ayağın önde, sağ ayağın arkada olacak. Böylece sağ ayağınla ittirebilirsin. Hafifçe ileri geri yap bakayım.
4: Bu sefer olacak sanki Selim. Hissediyorum.
5: İnşallah kardeşim. Aman geçen sefere benzemesin. Şimdi sağ ayağını yere indir. Hafifçe kendini ileri ittir.
0: Hay maşallah Salih. Çok hızlı öğreniyorsun.
1: Sayenizde hocam.
0: Şimdi pedalları takmanın vakti geldi.
1: Çok mutluyum hocam. Sağ olun.
6: Şuraya da bastım mı tamam.
4: Süpersin Tahsin amca ya.
6: Sayende oğlum, çok sağ ol. Dur sana bir dondurma ısmarlayayım.
4: Yo, biz bir ödül için değil, şükür için oynuyoruz şu anda. Çünkü şükredip paylaşırsak Allah zaten ödüllendirir.
6: Oo, vallahi şaştım kaldım. Maşallah size. Tebrik ederim oğlum.
4: Galiba oluyor Selim.
5: Oldu bile canım kardeşim.
4: Ne demişler? Azimde Galip, sebatta mülayim ol.
0: Anlatın bakalım, şükür oyunlarında neler kazandınız?
3: Bisiklet sürmeyi öğrendim hocam. Hala inanamıyorum.
5: Matematikte hiç anlamadığım bir konu vardı. Artık yok.
2: Yaşasın! Bravo!
1: Hiç hesapta yokken çay demlemenin sırlarını öğrendim hocam. Fatma teyze benim de şükrüm böyle olsun dedi. Artık lezzetli çaylarınız hep benden.
2: Süper! Harika!
4: Kaykayla kaydım ve gördüğünüz gibi tek parçayım.
2: Hey!
0: Hay maşallah.
4: Tahsin amcaya E-Devleti ve sosyal medya hesaplarına nasıl gireceğini gösterdim. Çok dua etti.
0: Gördünüz mü çocuklar? Hiç para harcamadan, hatta hiç ön hazırlık yapmadan nasıl da herkes kazandı?
5: Şükür oyunlarını ben çok sevdim hocam. En kısa zamanda şükür oyunları 2'yi yapmalıyız. Çünkü ezan okumayı öğrenmek istiyorum.
0: Senin için namazdan sonra bir güzellik düşünebiliriz. Hadi, şimdi namaza.

0: bizlik biraber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
0: Acaba kaç kişiler?
1: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
4: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.
1: Ne? Amca emekliyor muymuş?
3: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
4: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
0: İşte geldik, burası.
1: Evet çocuklar, hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
3: Nereye dostum?
1: Benim biraz işim var.
4: Ma, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
1: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
0: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
1: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
0: Hadi çocuklar.
1: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
2: Mo, abartma.
4: Acaba sonra mı gelsek?
5: Kim o?
0: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
5: Ne istiyorsunuz?
1: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize? Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
6: Buyurun çocuklar. Geçin bakalım.
1: Amca bildiğin yürüyor.
6: Söyleyin bakalım çocuklar. Bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
4: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
1: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
6: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
0: En azından bize yol gösterseniz.
1: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
3: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
6: Peki çocuklar, peki. O zaman yarını sizi vereceğim adrese bekliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
4: Acaba nasıl yardım edecek?
3: Bence bizi onlara götürecek.
0: Yarın ola, hayrola.
6: Evet çocuklar, hadi gidelim.
7: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.

0: Vay dostum, hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
2: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: En başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan

0: Gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
1: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: Kira borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim? Ne? Hayır, biz dokunmadık. Peki, teşekkürler.
4: Kötü bir haber mi?
3: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu.
5: Yok canım, bizden kim dokunacak?

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mo ve diğerleri nerede?

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayız.

0: Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcak.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: Sema, rozetler hazır mı?
1: Hazır Agah dedi.
0: Peki ya maket?
1: O da hazır.
0: Güzel. Peki kaç çocuk olacak bugün uçuşta?
1: İki Agah dedi.
0: Fiko da burada. Hadi bakalım. Ekip tamam.

0: Nagah dede.
1: Efendim Elif.
0: Nagah dede.
1: Efendim Miço.
0: Şey...

0: şey söylemem gerek.
1: Söyle.
0: Hani sen kaç çocuk katılacak diye sordun ya.
1: Evet.
0: Ben o sorunun cevabını bilmiyordum. Sema abladan kopya çektim. Özür dilerim.
1: Elifciğim, kendini kötü hissetmene gerek yok. Sema ablan sana yardımcı olmuş. Bu bir dayanışma, yardımlaşma biçimi olarak düşünülebilir. Ama yine de dürüst davrandığın için sana teşekkür ederim.
0: Yaşasın. Hey hey hey Ergah dedeciğim. Kız kız kız kızmadı bana. Lay lay lay Ergah dedeciğim. Çok çok çok severim seni.

0: şey yolunda çok şükür. Rüzgar çok iyi. Hava koşulları uçuşa müsait.
1: Çok şükür. Evet arkadaşlar. Dikkat balonuna hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Agah dede.
3: Hoş bulduk.
1: Kuralları biliyorsunuz değil mi?
3: Evet Agah dede, ben hepsini anlattım.
1: Teşekkür ederim Elif. O halde yaslanın arkanıza. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da yarışmamız başlasın.
2: Yaşasın!
1: Bir varmış, bir yokmuş. Köylerden birinde bir çocuk yaşarmış.
2: Adı neymiş Agah dede?
1: Adı ne olsun Zeynepciğim? Hadi sen koy adını.
2: Ben notaları çok severim. O yüzden do, re, mi. Mi, re. Mire olsun.
1: Mire mi? Peki. Mire'nin babası öğretmen olduğu için bu köye yeni tayin olmuş. O yüzden Mire'nin hiç arkadaşı yokmuş.
3: Ya.
0: Üzülme Elif'ciğim. Sadece bir masal bu.
1: Mire'nin babası oğlunun çok sıkıldığını görünce gel sana bir uçurtma yapalım demiş. Bunu duyan Mire çok sevinmiş. Havalara uçmuş. Oturmuşlar babasıyla beraber masmavi bir uçurtma yapmışlar. Sıra gelmiş bu mavi uçurtmayı uçurmaya. Mire ısrarla babasına...
3: Hadi baba, hadi gidip uçuralım, hadi.
1: Demiş. Ama babası yeterli rüzgar olmadığını, uçurtmanın bu havada uçmayacağını söylemiş. Hevesi kursağında kalan Mire, babasına sık ormanın tepesine gitmeyi önermiş. Ancak babası oranın tehlikeli bir yer olduğunu anlamış. Ancak uçurtmayı uçurma konusunda çok heyecanlı olan Mire...
3: Baba ne olur, hadi ormanın tepesine gidip uçuralım.
1: Olmaz oğlum, orası çok tehlikeli. Ağaçlar çok sık. Yolu da yok. Yolumuzu kaybedersek günlerce çıkamayız.
3: Ama ne olur. Bak orası çok rüzgarlı. Ağaçlar bile sallanıyor rüzgardan. Hadi gidelim.
1: Mire, lütfen ısrar etme oğlum. Bu doğru değil. Tehlikeli. Havanın rüzgarlı olduğu bir gün burada uçururuz. Demiş ve derse gitmesi gerektiğini söyleyerek evden ayrılmış. Babası giden Mire'nin içi içine sığmamış. Bir an evvel uçurtmayı uçurmak için sabırsızlanıyormuş ve...
2: Evet Agah dede, sabırsızlanıyorum. Sonra ne olmuş?
1: Sonra Mire almış uçurtmasını ve...
3: Eğer babam götürmezse ben de kendim giderim.
1: Demiş ve koyulmuş yola.
2: Nereye gitmiş Agah dede?
1: Sık onun tepesine.
2: Gidebilmiş mi peki?
1: Bir kadar gitmiş. Ormanın içine dalmış, tepeliğe doğru yürümüş. Ama ileride ağaçlar o kadar sıklaşmış ki... ...bırakın tepeliği, gökyüzü bile görünmez olmuş.
3: Eyvah!
1: Dallar gökyüzünü o denli kapatıyormuş ki... ...hiç ışık sızmadığından... ...gündüz vaktinde gece gibi karanlıkmış her yer. Mire bir sağa yürümüş, bir sola yürümüş, biraz yukarı tırmanmış, biraz aşağı inmiş ama ne mümkün. Ne tepeye ulaşabilmiş ne de geri dönebilmiş. Mire sık ormanın içinde dolana dursun, dersi biten babası eve gelmiş. Eve gelmiş ki bir de ne görsün.
2: Ne?
1: Mire hiçbir yer.

0: de yok. İşin garibi uçurtma da yok ortada. Babası hemen anlamış Mire'nin sık ormanın tepesine gittiğini. Koşmuş köylülerden yardım istemiş. Köylüler ellerinde meşalelerle koyulmuşlar yola Mire'yi aramaya. Ormanı ararken köylülerden biri...
1: Bakın bakın, uçurtmanın kuyruğunda bir parça buldum.
0: Demiş, hemen koşmuşlar yanına. Gerçekten de bu Mire'nin uçurtmasından kopan mavi bir parçaymış. Babası ümitlenmiş, oğlun buralarda olduğundan emin olmuş. Aramaya devam etmişler. Onlar araya dursun, Mire ormanın içinde bir ağacın dibine çökmüş kalmış.
1: Allah'ım, ben neden babamın sözünü dinlemedim? Çok korkuyorum. Keşke onun sözünden hiç çıkmasaydım.
0: Ormanın içinde korkmuş olan Mire, kendi kendini sakinleştirmeye çalışırken köylüler tüm ormanı didik didik aramış. Saatlerce süren arama çalışmasının sonunda bir köylü Mire'yi ağacın dibinde görmüş ve ıslık çalarak herkesi yanına toplamış. Babasına kavuşan Mire sevinçle ona sarılmış ve...
1: Senin sözünü dinlemeyip kendi başıma göre iş yaptığım için özür dilerim babacığım. Hatamı anladım. Bundan sonra sözünden hiç çıkmayacağım.
0: Demiş. Büyüklerin sözünde keramet vardır çocuklar. Ana babanın sözünü dinlemek, onların dedikleri yolda gitmek bize dinimizin bir öğüdüdür.
2: Mire şanslıymış. Yine de onu buldular.
0: Evet ama her zaman böyle şanslı olamayabiliriz. Kendi bildiklerimiz, düşündüklerimiz çok kıymetli olabilir çocuklar. Elbette ki kendi doğrularımızı savunacağız. Ama büyüklerimiz bize bir öğüt veriyor, bizleri bir konuda uyarıyorsa... ...onların uyarılarını dikkate almakta fayda vardır.
3: Çünkü onların hayat tecrübesi bizden daha fazladır.
0: Evet, şimdi geçelim yarışmamıza. Hazırsanız ilk soruyu soracağım.
4: Hazırız.
0: Mire'nin babası ne iş yapıyordu?
2: Öğretmendi.
0: Tebrikler seni. Bir puan senin oluyor.
3: Peki Mire'nin babası ona hangi oyuncağı yapmıştı?
5: Uçurtma.
3: Evet, tebrikler Emre. Bir bir oldu durum.
6: O halde ben bir soru sorayım ve bilen kazansın.
0: Tamamdır Mücü. Anlaştık.
6: Mire'nin uçurtması ne renkti?
2: Sanırım maviydi. Evet mavi.
6: Evet maviydi. Hop hop hop dikkat balonu. La la la Zeynep bildi onu. Hey hey hey kazandı maketi. Şap şap şap Emre de kazandı rozet.
0: Oh, çok şükür. Bugünü de kazasız belasız hallettik.
3: Evet. Acıktınız mı?
6: Çok.
3: Sen de mi acıktın Fiko? Hadi eve gidelim. Güzel bir bulgur pilavı ve cacık yapayım. Karnımızı doyuralım.
6: Yaşasın.
0: Sema'cığım siz eve geçin. Sen yemeği hazırlayana kadar ben de camiye gidip namazımı kılayım kızım.
3: Tamam babacığım. Allah kabul etsin.
0: Amin kızım. Hadi evde buluşuruz inşallah.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Feneri kapatalım da israf olmasın çocuklar. Ben bunları eve götüreyim. Siz de takayı bağlayıp gelirsiniz çocuklar.
1: Tamam Temel amca.
2: Şey, tam göremiyorum. Feneri yak da şu ipi bağlayayım hemen.
1: Hiç kusura bakma Asya, açamam.
2: Neden?
1: Temel amcama duydun, israf olur.
2: Ama...
1: Aması maması yok.
2: Bari yardım etseydi ya.

0: Elektrikler mi kesildi?
1: Ha?

0: ışıkları kapatıyorum.
1: İyi de neden? Ha?
0: İsraf çünkü.
1: Ya iyi de. Bak ya.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne okuyorsun bakalım?
1: İsraf ile ilgili kitap.
2: İsrafın ne olduğunu bilmiyor musun?
1: Biliyorum aslında ama Eymen'e anlatmam lazım.
2: Nedenmiş o?
1: Geldiğimizden beri tüm ışıkları kapatıyor. Geldi yine.
2: Gel bakalım Eymen buraya.

0: Buyur Temel amca.
1: Eymen'cim, ben artık yaşlandım. Biliyorsun ki artık gözlerim de eskisi kadar görmüyor. Hele karanlıkta hiç görmüyorum.

0: ışıklar. Yani Eymen'cim, az önce söndürdüğün ışık fazla yanmıyordu. İhtiyacımız olduğu için açmıştık.
1: Hatta bugün söndürdüğün tüm ışıklar.
2: Anladım galiba.
0: Aferin sana benim akıllı çocuğum.
2: Ben de kitap okuyayım bari. Işıktan iyice yararlanalım.
0: İşte buna itiraz edemem.

0: Erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
2: Hagu.
1: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Aa, Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Nihayet saate baktın Hagu. Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. E nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya, dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı.

0: Ha, affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
1: Koko! Ko! Ko!
0: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. Aa, o saat de neyin nesi? Anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Evet. Bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken kalkan yol alır.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İskelet çiçeği. Yavuz. Birazdan bitecek. Sabırlı ol.
1: Ben sabırlıyım abla. Üzümden değil.
2: Çok güzel oldu.
3: Aa, ne çiziyorsun öyle?
2: Bu devirde sanat yapmak çok zor.
3: Ha, şimdi anlıyorum. Şu yaşamı güzelleştiren, insanın ruhunu besleyen sanattan bahsediyorsun.
2: Evet. Dayı.
3: Sanatını yapman için önce sanatı anlaman gerekir. Sanat bir yaşam biçimidir. Onu iliklerine kadar hissetmelisin tabii.
2: Yavuz.
3: Nereden mi biliyorum? Çünkü ben de sanatçıyım. Tabii. Övünmek gibi olmasın ya da olsun. Geçmişte çömlekçilik alanında çığır açtım ben. Ödüller, tebrikler, ardı arkası kesilmedi ya.
0: Nasıl yani? Çömlek mi yapıyordun?
3: Tabii ya.
0: Ah, keşke biz de o zamanlara şahit olsaydık.
3: Sen hiç merak etme aslan yeğenim. Size hünerlerimi gösterebilirim. Benimle gelin. Birkaç malzemeye ihtiyacım olacak.
0: Hadi yine iyisin. Benim sayemde bugün de eğlence çıktı.
1: Abla, abi. Ben böyle mi kalacağım? Üzümden ne olacak?
2: Sonra devam edeceğiz Yavuz.
1: Gümbele, onlar benim.
0: Ay, ay, ay.

0: Daya! Dikkat et!
1: Oy!
0: Daya! İyi misin?

0: Hadi anlat dayı.
1: Çömlekçilik sabır ve emek ister. Acele etmeye gelmez. Çamura nazik davranmanız gerekir. Şimdi anneme bir saksı yapalım da bu işin inceliklerini görün. Evet, işte böyle nazikçe. Hah. Çarkı sürekli çevirmemek lazım. Tabii.
2: Bu pek saksiye benzemedi sanki.
1: Adı üstünde sanat. Her bakan aynı şeyi görseydi ne anlamı kalacaktı? Ama hadi şu klasik saksılardan da yapalım. Sıkıcı.
2: Zeki, her yer çamur olmuş. Kamp alanında vazo yapmak da nereden çıktı?
1: Saksı.
2: Hemen kamp alanını eski haline getirin. İnsan yaşadığı yeri böyle dağıtır mı canım?
0: Ay, kamp alanı olmuş çamur alanı. Bizi artık sevmeyecek. Dağınık çocuklar, yavamaz çocuklar diyecek.
3: Ekip, nasıl yaptıysak öyle temizleyelim. Baş barış.
0: Bana değil Yavuz, çadıra. İşte bu kadar. Her yer eskisi gibi tertemiz oldu.
4: Hayır, daha işimiz bitmemiş.
0: Ne kadar güzel bir çiçek bu böyle.
5: Hem çok güzel hem de çok nadide bir çiçek. Ormanda buldum. Annem çok sevecek.
0: Ben ona daha güzel bir yer bulayım. Burada başına bir şey gelebilir. Burada kimsecikler dokunamaz.
4: İsmat Günaftı.
0: Abi, bir sovunumuz var. Çiçek artık güvende. Gümbele devirmesin diye yüksek bir yere koydum. Şu çiçekleri bir de dalında göreyim diyorum. Belki resmini çizerim. Gidiyorum.
5: Ama...
0: Ne yaptınız yine?
3: Yavuz çiçeği sulamak istemiş. Artık suyu fazla mı döktü? Ne yaptı bilmiyorum ama çiçeğin rengi gitmiş.
4: Çiçeği bozdum. Anneannem yine yavamazlık yaptım diye kızacak.
0: Ay, kimse fark etmeden yerine yenisini koymamız gerek. Bugün yeterince dikkat çektik. Beni takip edin.
3: Ben niye geldim ki? Bu Yavuz'un hatası değil mi?
4: Keşke suyu yanıma alsaydım. Hepsini suladım. O zaman hangi çiçek olduğunu hemen anlardın.
0: Çenen değil gözün çalışsın Yusuf. Beyaz dört yapraklı bir çiçek işte.
3: Madem acelemiz var ayrılalım bari.
0: Yusuf.
3: Anneciğim.
0: Yusuf. İyi misin?
1: Hı.

0: Oh, şu gümbeledeki rahatlık bizde yok arkadaş. Sabahtan beri iki büklüm oturuyorum. Hiç sırtıma masaj yapan yok. Oh, sağ ol enişte, biraz da omzuma.
1: Hala çamurla mı oynuyorsun sen?
0: Tamam anne, tamam. Ay! Ben bundan bir şeyler yapayım bari.

0: Ne yapıyorsunuz çocuklar?
1: Yavuz yanlışlıkla çiçeğe zarar verdi galiba. Suladığında çiçekler rengini kaybetmiş. Etrafı dağıtarak anneannemi sabah zaten üzdük. Bir de çiçeği öyle görseydi bizi artık sevmezdi.
0: Bir kere anneannenizin sizi sevmemesi mümkün değil. Bu hayatta sizden daha fazla sevdiği hiçbir şey yok. Ayrıca Yavuz çiçeği bozmamış ki. Bunun adı iskelet çiçeği. Neden böyle bir adı var biliyor musunuz? Çünkü bu çiçeğin yaprakları suyla temas ettiğinde yaprağa rengini veren beyaz pigmentler kayboluyor. Ve çiçek şeffaflaşıyor. Kuruduğunda tekrar eski haline geliyor.
2: Koskoca beyaz yapraklar kendisinden çok daha küçük olan bir damla suyla şeffaflaşıyor. Sular buharlaştığında tekrar eski halini alıyor. Bu Allah'ın ilmi ve kudreti değil de nedir?
1: Aa, sahiden yapraklar düzelmiş.
0: Anneannenizin temizlik konusunda çok hassas olduğu doğru. Her yeri çamur içinde görünce üzülmüş olabilir. Sulardan arınan iskelet çiçeğinin tekrar beyaz renge dönmesi gibi yaptığınız hatayı telafi ettiğinizde anneanneniz de eski haline dönecektir.
3: Biz zaten telafi etmeye çalıştık anne. Ormana gitmeden önce kamp alanını tamamen temizledik. Dayım tekrar kirletmiş.
4: Etrafta kimse yok gibi. Hayda.
5: Ah Zeki ah. Çarkı çok hızlı çevirdin. Eskiden böyle miydin değildin. Tanınmaz halde sanatçı kişiliğin. O çocukların gazına gelmeyecektin. Sakin, dikkatli ve narin olmalıydın sanatın için. Elinde bezlerle bir başına kala kaldın. İyi mi ettin? Ah Zeki ah. Tabii.

meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şimdi tarlayı sürmek, sonra da ekmek gerek ama şu gölge de pek güzel canım. Biraz uzanıp dinleneyim, sonra hallederim.
1: Koyunlarımı götürüp otlatmam gerek ama çeşmenin yanında oturmak öyle güzel ki hiç gidesim yok. İyisi mi? Biraz dinlenin, sonra işime bakarım.

0: Otur. Bancık otur. Otur bancık otur. Otur.
1: Ya, ya alın şunu.
2: Aman diyeyim, kaza oldu. Gidip yardım etmeli. Kalıp bunları mı öğütmeli? Ya da en iyisi biraz dinlenip kafayı toparlayayım. Sonra karar veririm ne yapacağıma.
1: Herkes iyi mi?
3: İyiyiz baba.
1: Sen iyi misin hanım? Garip, iyi misiniz?
4: İyiyiz, iyiyiz.
1: Oh, Allah'a çok şükür. Ya sen tavuksun tavuk. Ne o öyle köpek gibi sopayı getiriyorsun, kuş gibi uçmaya çalışıyorsun. Ya dursana durduğun yerde. Bak, pide cevap veriyor. Asıl sana bık bık bık bık bık. Turneye tavuk götürürsen böyle olur. Ne işi var tavuğun turnede? Gören de bizi Ali Baba'nın çiftliği oynuyoruz sanır. Ne olacak şimdi?
4: Sakin olabildin. Bak hepimiz iyiyiz çok şükür. Allah beterinden saklasın. Hadi inelim de bir çare bulalım.
1: Doğru diyorsun hanım. En kısa zamanda bir hayır yapalım. Bir yoksulu sevindirelim.
4: Tamam.
1: Saplanıp kalmış. Bu şekilde çıkartamayız arabayı. Şu ilerideki köye gidip birilerinden yardım isteyelim. Siz köyde dinlenirken biz de traktörle filan çekeriz kamyoneti.
4: Tamam.
5: Erteleyen köyü mü? Köye neden bu ismi vermişler abla?
6: Bilmiyorum vallahi Sefacığım.
4: Ne tuhaf yer burası böyle. Ortalıkta kimsecikler yok.
6: Terk edilmiş gibi görünüyor. Baksanıza, meyveler dallarda çürümüş, çitler yıkılmış, çamaşırlar güneşte sararıp soğumuş.
5: Bakın, şurada köyün kahvehanesi var.
1: Gidip kahveciye soralım. Selamun aleyküm.
7: Aleyküm selam.
1: Az ileride aracımız çamura saplandı da bir traktörün çekmesine ihtiyacımız var.

0: Bize yardım edebilir misiniz?
1: Ederiz tabii, ederiz. Biraz oturun, dinlenin. Sonra bakarız.
0: İşimiz biraz acil. Eşim ve çocuklar burada dinlenirken biz halletsek?
1: Olur olur. Dinlensinler tabii. Buyurun oturun.
2: Biz birer çay alabilir miyiz?
1: Çay? Alın tabii ama henüz çayı demlemedim. Biraz dinleneyim, sonra demlerim.
3: O zaman oralet alalım amcacığım.
1: Oralet? Tabii. Alın ama suyu ısıtmamıştım ki. Biraz dinlendikten sonra ısıtacaktım.
4: Su içelim kahveci, su içelim, su.
1: İçin, için tabii. Hatta bana da bir bardak getirin, ben de içeyim.
0: Hoppala, biz bir şey içmeyelim kahveci kardeş. Bize yardımcı olabilecek kimse yok mu burada?
1: Biraz oturun, dinlenin, sonra muhtara gideriz, o yardım eder.
2: İşimiz acele. Dinlenmesek de hemen gitsek.
1: Olur olur, hemen gidelim tabii. Ama önce biraz oturun, bir şeyler için.
0: Ya sabır.
5: Demek kamyonunuz çamura saplandı. Çok geçmiş olsun. Ama yardım istemek için yanlış yere gelmişsiniz. Bu köyün adı Neden Erteleyen Köyü deyivereyim mi size?
0: Neden?
5: Bizim köylümüz her şeyi erteler de ondan. Hiçbir işi zamanında yapmaz. İşte o yüzden köyün adı Erteleyen Köyü.
6: Şimdi anladım.
0: İyi ama bugünün işi yarına bırakılmaz ki.
5: Öyle tabii. Ben de köylünün bu durumunu değiştirmek için çok uğraşıyorum ama kimseye dinletemiyorum.
2: Ne kötü.
5: Oysaki güzel ahlak sahibi herkes dürüst ve çalışkan olmalı. Çalışmaktan, üretmekten zevk almalı. Ama bu köyde işler hep tam ters. Ne yaptıysam düzeltemiyorum.
0: Galiba benim aklıma bir fikir geldi emmi.
5: Öyle mi? Neymiş?
0: Orasını bana bırak. Senden tek bir ricam var. Ne yap ne et, köylüleri bu akşam meydanda topla. Sakın ha erteleyip de gelmemezlik etmesin kimse.
5: Tamam evlat. Herkesi kolundan tutar, bizzat kendim getirtirim.

0: getirdiniz.
1: Ya alkışlasanıza.
2: Doğru ya, alkışlamak lazım. Lakin önce biraz oturalım.
3: Tabii. Evet, dinlenelim. Sonra alkışlarız Hasan emmi.
1: Ya sabır. Ya sabır.
0: Efendim, biz Heybeli Tiyatroyuz. Konumuzu seyircimizin heybeye attığı kağıtlardan seçeriz. Ancak size şimdi kağıt yazın desek sonra deyip erteleyeceksiniz. O yüzden bugün konumuz bugünün işini yarına bırakma olarak tarafımızca belirlenmiştir. Sefa, ödevlerini bitirdin mi oğlum?
4: Televizyonda bir şey izliyorum baba. Bitsin hemen yapacağım.
5: Sefa, yatağını toplamamışsın oğlum.
4: Biraz dinlendikten sonra toplayacağım anne.
6: Sefa, kedinin mamasını verdin mi?
4: Şu oyunun bitsin vereceğim abla.
5: Sefa her şeyi erteleyip duruyor. Hiçbir sorumluluğunu zamanında yerine getirmiyor.
6: Evet anne.
0: Sefa'yı bu hatasından döndürmemiz gerek.
5: Benim aklımda bir fikir var.
6: Harika bir fikir. O halde hemen işe koyulalım.
7: Sefa, şu sandığın kapağını açmama yardımcı olur musun? Tabletin şarj aletini içinden almam gerekiyor da.
4: Tabletin şarjı var abla. Sonra alırız.
6: Peki.
5: Sefa, bu kutunun içindeki oyuncaklarını dolabına yerleştirecektin. Yerleştirmemişsin oğlum.
4: Oyunun bitsin sonra yerleştireceğim anne.
5: Peki.
0: Sefa, dağıttığın takım çantamı toplamamışsın.
4: Oraya bırak, birazdan toplarım baba. Ablacığım, tabletin şarjı bitiyor.

0: Şarj aletini verir misin? Oyunun çok zor bir seviyesine geldim. Eğer kapanırsa baştan başlamak zorunda kalırım.
1: O zaman şarj etmelisin tableti.
0: Evet anne, şarj aletini verir misin?
2: Şarj aletini istiyorsan kalkıp kendin almalısın.
0: Uf, tamam. Abla, şarj aletinin içinde olduğu sandık nerede?
3: İşte, o yığının altında.
0: Hı? Ne? Ama neden? Şimdi onu oradan nasıl alacağım?
2: O yığın senin erteleyip durduğun işlerden oluştu Sefa. Vaktinde yerine getirmediğin her görev işte böyle birikir, birikir ve içinden çıkılmayacak bir hal alır.
0: Ama şarj aletini almam lazım.
1: O halde en üstteki görevinden başlayarak hepsini tamamlayıp sandığa ulaşman gerek.
0: Ama bu saatlerimi alır.
2: Fena mı? Böylece işlerini ertelememen gerektiğini öğrenmiş olursun.
4: Gücün kuvvetin varken sakın üşenip

0: yoruldum.
1: Ya işte böyle Sefacığım. Vaktinde yapmadığın her iş böyle birikir, birikir ve kocaman bir yığın haline dönüşür. Sorumluluklarımızı ertelemek çok hatalı bir tutumdur oğlum. Bu dünyada hepimizin ailemize, sosyal çevremize ve de en önemlisi Yüce Allah'a karşı görevlerimiz var.
2: Ve bu görevlerimizi zamanında yerine getirmeliyiz. İhmal ettiğimiz her şey büyük zararlar doğurabilir.
3: Hiçbir işi ertelememeliyiz. Her işimizi vaktinde yapmalıyız. Unutmayalım ki erteledikçe işler birikir ve çözüm bulmak çok daha zor hale gelir.
1: Güzel ahlak sahibi kimseler ibadetlerini de görevlerini de ertelemezler. Sorumluluklarını vaktinde yerine getirirler.
3: Alkışlarınız için çok teşekkürler. Şimdi isteyen herkesle oyun hakkında biraz sohbet edebiliriz.
4: Aman Abidin kardeş, sohbeti sonra edelim. Önce değirmendeki işleri halletmem gerek.
5: Doğru ya, hayvanlarım su bekler, yem bekler.
6: Bütün gün aylaklık ettim, tarlayı sürmem gerek.
7: Benim evin işleri bekler.
8: Aman bahçeyi bellemem gerek.
9: Çitleri onaracaktım.
10: Evin bakıma ihtiyacı var.
11: Allah sizden razı olsun Heybeli Tiyatro. Belli ki oyun işe yaradı. Herkes işlerini zamanında yapması gerektiğini öğrenmiş gibi görünüyor.
3: O halde ne mutlu bize. Vazifemizi yaptığımıza göre bir an evvel toparlanıp yola çıkalım ki yarınki işlerimiz aksamasın. Ne demişler? Her şey zamanında güzel.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gündüz Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sa robot ko.
1: Sol robot ko.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim Beçel.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Beçel. İşte bu kadar.
0: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın, çalışıyor.
0: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
1: Peki kollavı nasıl çalışacak? Bu iş tamamdır. Başardık. Yaşasın.
0: İşte bu kadar. Harikayım.
2: Başardık. İşte bu kadar. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Neyi kutladık biz şimdi? Bu ne be? Ya da kim? Atölyemi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
0: Hayır.
2: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tabii.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
2: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi senin kim bu?
1: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
2: Evet, gidiyordum.
0: Çok erken döndün.
2: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya.

0: Lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
0: En iyisi evde karnımı doyurayım, sonra giderim.
1: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
0: Hadi bakalım, kim yardımcı aşçı olmak ister?
1: Aşçıbaşının kim olduğuna bağlı.
0: Tabii ki ben.
1: O zaman ben istemem dayı.
2: Ben de.
0: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
1: Hani dayı? Neredeler?
0: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
1: Niye?
0: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
1: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
0: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
1: Menemen mi? Olmaz.
2: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
3: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
1: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
0: Tamam o zaman çubuk makarna yapayım.
2: Bununla mı yiyeceğiz?
0: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
1: Dayıcığım.
0: Zeynepciğim.
1: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
0: Ne? Aşımı tuttunuz yoksa?
2: Öyle de denebilir.
0: Kim?
1: Kim değil, ne?
0: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
1: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
0: Neymiş?
1: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
0: Ben alsam zebot koyardım.
1: Ama sen yapmadın ki.
0: Aman canım, zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
2: Yükledik.
0: Ne? Yazılım da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
1: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor. Merak etme dayıcığım, her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
0: Kimmiş o benden habersiz benim yendirme ders veren mucit?
1: Sensin.
0: Ben mi?
2: Evet dayı, senden öğrendiklerimizle yaptık.
0: Öyle desenize. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
1: Deneyelim mi?
0: Deneyelim. Hadi bismillah.
1: Malzemeleri koyalım. Domates.
2: Biber.
1: Soğan. Yumurta.
2: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
0: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
1: Düğme yok dayıcığım.
0: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
1: Yok dayıcığım, sesli komut sistemi koyduk.
0: Yani. O da olur tabii.
1: Aşbot, menemen yap bize.
4: Emredersiniz. Menemen tarifi alınıyor. İşlem başlatıldı.
0: Çok yavaş.
2: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
0: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin. Duyunuz bu sorunu da çözer.
1: Gitti güzelim icat.
2: Dayıcım, ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
0: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım. Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi izin.
4: Soğan doğrama işlemi başladı.
0: Menemen soğansız olur bir kere.
4: Hayır, tarife göre soğanlı.
0: Soğansız.
4: İşime karışma.
0: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
4: Kolaysa sen yap.
2: Eyvah, robotu çıldırtacak.
0: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
4: Git başımdan.
0: Burası benim laboratuvarım, asıl sen git.
4: Git başımdan dedem.
0: Gitmezsem ne olurmuş?
4: İşte bu olur. Tabii.
0: Zekiyim ben, zekiyim.
4: Al sana. Tabii. Tabii. Bunu da al. Tabii.
0: Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
1: Sen mahvetmeden önce yemek robotuydu.
0: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var.

0: 呵，嗯，
1: Söyle bakalım abi, hava nasıl?
0: Güneşli.
1: Aferin. Peki ya bu?
0: Karlı.
1: Abi ya, sen de her şeyi biliyorsun.
0: Yok canım, akıl yürüttüm sadece.
1: Bunu da bil, sana kocaman bir aferin. Ne oldu abi? Aklın yoruldu mu? Neden yürümüyor?
0: Yağmurlu desem...
1: Ben de sana kocaman bir tebrikler derim.
0: Şunu da alayım. Tamam.
1: Anaokulundaki en güzel tablo benimki olacak. Çünkü benim çok tatlı bir abim var ve ben de onun canının içiyim.
0: Öylesin tabii. Tabloyu da bitirdiğimize göre gelsin özgür oyun saatleri. Canımın için güneş.

0: güneşli, bulutlu, yağmurlu, karlı ve rüzgarlı. Bütün hava durumlarını gösterdik işte.
1: Yok canım. Peki ya bu durumlar ne olacak?
0: Hangi durumlar?
1: Gök gürültülü yağmurlu, gök gürültülü yağmursuz, terli.
0: Terli mi? Güneşli yaptık ya Cemre.
1: Güneşli havalarda hep terlemiyoruz abi. Lütfen biraz dikkatli ol. Bak, bu da güneşli soğuk hava. Bu sabahlıcık terliyor mu? Donuyor. Hortumlu.
0: Hortumlu.
1: Ya bak, sen de biliyorsun, hortumlu bir havamız da var.
0: Of, tabloyu yeniden yapmak gerekecek.
1: Ama senin için zor olmaz. Sen dünyanın en becerikli abisisin. Hayır yavrucuğum, parka gidemeyiz. Çünkü hava nasıl bilmiyoruz. Tablomuz bitsin, havamıza bakacağız. Çok havalıyız, çok. Güneşli, yağmurlu, karlı. Terli, fortumlu, tozlu. Tozlu, tozlu havayı unuttum.
0: Cemre.
1: Tozlu hava mı? Yok daha neler. Annem dünyanın tozunu almıştır yavrucuğum. Merak etme sen.
0: Tamam. Şunu da yapalım. Oh be, nihayet bitti.
1: Yaşasın. Tablo, tablo, söyle bana. Bugün hava nasıl acaba?
0: Güneşli canımın içi. Bebeğini gönül rahatlığıyla parka götürebilirsin.
1: Ama... bu tabloda yazılar var.
0: Evet. Senin hava durumlarını herkes bilemez ki Cemre'cim. Yazmak gerekir diye düşündüm.
1: Ama benim yazmam gerekirdi.
0: Sen nasıl yazacaksın Cemre? Okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Gitti. Gitti benim tablom, gitti.
0: Ağlama artık Cemre. Ne yapsam ağlıyorsun. Yeter ama ya. Seni memnun etmenin bir yolu yok mu?
1: Var. Tamam. Tabloyu baştan yaparız. Yazıları da ben yazarım.
0: Of, yazamazsın. Çünkü okuma yazma bilmiyorsun.
1: Öğrenirim.
0: Nasıl?
1: Sen bana öğretirsin.
0: Nasıl öğreteyim Cemre? Sen daha 5 yaşındasın.
1: Öğrenemez miyim?
0: Öğrenemezsin.
2: Kim demiş öğrenemez diye?
1: Abim dedi. Ben okuma yazma öğrenemezmişim, öyle dedi.
2: Çocuklar 5 yaşına kadar okumayı öğrenebilir.
0: Ya o zaman neden 5 yaşında okula başlamıyoruz?
2: Daha erken yaşta bile başlayabilirsiniz. Osmanlı'da çocukları 4 yıl 4 ay 4 günlükken okula başlatmak adettendi.
0: Vay, çok küçüklermiş sahiden. O zaman Cemre'yi de ilkokula yazdıralım.
2: Her devrin kendine göre şartları vardır evlat. Günümüzde ilk öğretim daha geç yaşlarda başlıyor. Cemre sınıfındakilerden küçük olursa sıkıntı yaşayabilir. Çocuğun okula uyum sağlaması çok önemlidir.
0: Doğru.
1: Yazıyorum işte. Yazıyorum.
2: Yazar, bu yazar.
0: Cemre'nin elinden harfler de kurtulamaz ki dede. Osmanlı'da çocuklar nasıl okullara gidiyorlardı dede?
2: Sıbyan Mektebi denilen okullar vardı. Çocuklar yaşı gelince bu mekteplerden birine yazdırılırdı.
0: Çok merak ediyorum. Keşke görme imkanımız olsaydı.
2: Neden olmasın?
0: Sahi mi? Günümüzde hala Sıbyan Mektebi var mı?
2: Artık okul olma işlevini taşımasa da bina olarak ayakta kalan pek çok Sıbyan Mektebi var.
0: Ya ne güzel. Benim yaşım geldi de geçiyor dede. Bir mektebe yazılsam artık diyorum.
2: İlahi çocuk.

0: tutulması vesilesiyle hayır işi olarak yaptırmış.
1: Ya ne güzel düşünmüş.
0: Halkın hizmetine sunulan pek çok cami, mektep, çeşme, hastane, medrese ve benzeri binalar hep böyle hayırseverler tarafından yaptırılmıştır. Hı. Eski zamanlarda bugünkü gibi yaygın ve zorunlu eğitim yoktu. Devlet görevlileri ve bazı hayırseverler çocuklar iyi yetişsin diye böyle okul binaları inşa ettirirdi. Binalarla ilgili de bir belge düzenleyip okuldaki eğitimin, hocaların ve kapıcısına varıncaya kadar bütün çalışanların özelliklerini belirtirlerdi. Bütün masraflar yine aynı hayırseverin vakfettiği gelirlerle karşılanırdı.
1: Aa! Vay! Çok güzel işlemişler pencereleri. Dantel gibi. Dede, bu kısım Sebil'e benziyor.
0: Öyle zaten. Dikkatin fevkalade evlat. Aferin.
1: O zaman buranın alt katı Sebil, üst katı da mektep.
0: Aynen öyle.
1: Peki burası şimdi ne olarak kullanılıyor?
0: Neyse ki bu Sıbyan Mektebi kuruluş amacına yakın bir alanda hizmet veriyor. Şu anda bu bina kütüphane olarak hizmet veriyor.
1: O zaman içine girip bakabiliriz.
0: Elbette.
1: Çok güzel. Bu yazılar da çok güzelmiş dede.
0: Devrin en ünlü hattatlarından biri olan Yesari Mahmut Efendi'yi yazdırılmış evlat. Güzel olmaz mı?
1: Ya dede, Recai Efendi bu güzel okulu su sebilini yaptırmış. En güzel yazıları da üstüne yazdırmış. Bütün bunlara hastalıktan iyileştiği için yapmış ya. Allah'a teşekkür etmek için ne güzel bir yol bulmuş.
0: Ay yaşa evlat.

0: Geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: gün güneş bizi takip ediyor baba.
1: Hı? Nasıl yani?
0: Nereye gitsek peşimizde. Oturduğum yerde sucuk gibi kızardım.
1: Doğu Akdeniz'e doğru gidiyoruz. Burada güneş kendini daha fazla hissettirir. Ama sana bir güzellik yapabilirim.
0: Nasıl bir güzellik?
1: İşte böyle.
0: Ben neden akıl edemedim? Yaşa baba. Mis gibi gölge oldu. Artık ihram kurallarını serin serin çalışabilirim.
1: Sahi nasıl gidiyor? Öğrenebildin mi?
0: Bazılarını öğrendim ama çoğu aklımdan uçup gidiyor.
1: Ne yapsak acaba? Tamam, buldum. Prova yapmaya ne dersin?
0: İhramlı gibi mi davranayım yani?
1: Evet, pratik yapmanın zihnine yardımı dokunabilir.
0: Tamam, duydun mu Zemzem? İhram provası yapacağım.
1: İleride bir satıcı var. Şalgam satıyor galiba.
0: Alalım mı baba? Ne olur alalım, çok susadım.
1: Alalım tabii. Kolay gelsin hemşerim. Soğuk şalgamın var mı?
2: Olmaz mı efendim? Hem de buz gibi.
0: Ay, hemen içerim.
2: Al bakalım delikanlı. Sen susamışsın belli.
0: Sıcaktan kavruldum amca.
1: Elhamdülillah. Çok iyi geldi.
2: Afiyet olsun. İsterseniz yanınıza da alın. Böylesini her yerde bulamazsınız.
1: Haklısın. Ver bir tane bakalım.
0: Biz Fülfül'e bindik baba.
1: Geliyorum oğlum. Hay Allah. Yol amma bozukmuş.
0: Biz halimizden memnunuz baba. Trambolinde gibiyiz değil mi Zemzem?
1: İlahi oğlum, nereden aklına geliyor? Trambolinmiş. Ne yapıyorsun Murat?
0: Bir yudum daha şalgam içeceğim baba. Yine susadım.
1: Düz yola çıkalım da öyle iç. Şimdi üzerine dökülebilir.
0: Dökmeden içebilirim. Olamaz. Üstüm battı.
1: Ah be Murat, dedim sana.
0: Çok özür dilerim baba.
1: Tamam, dert etme. Olur öyle şeyler. Diyeceğim ama bir sorunumuz var.
0: Ne oldu baba? Yoksa Fülfül mü bozuldu?
1: Hayır oğlum. Temiz kıyafetimiz kalmamış.
0: Biz de ihram giyelim. Zaten prova yapmıyor muyduk?
1: İyi fikir, fakat buna şimdilik gerek yok. Annen sırt çantana yedek kıyafet koymuştur.
0: Varmış. Düşünceli annem benim.
1: Oğlunu tanıyor.
0: Ama baba.
1: Hadi hadi, çabucak üzerini değiştir de kirli kıyafetleri yıkayacak bir yer bulalım.
0: Maalesef burası da

0: topalı.
1: Hay Allah. Sonbahar mevsimi gelince yaylacılar evlerine gitmiş anlaşılan.
0: Deterjan bulamazsak kıyafetleri nasıl yıkayacağız?
1: O halde eski yöntemlere başvuracağız.
0: Eski yöntemler mi? Ne ki onlar?
1: İzle ve gör. Abdullah Usta tamir işlerinde olduğu gibi çamaşır yıkamada da bir numaradır.
0: Yaşa baba. O da ne?
1: Abdullah Usta tüm kirlere meydan okumaya geldi.
0: Kirlerin sopadan korktuklarını bilmiyordum babacığım.
1: Gül bakalım gül. Getir bagajdan kirlileri de nasıl kaçırıyorum izle.
0: Zemzem, bu çamaşır işi çok maceralı olacak gibi. İşte getirdim babacığım.
1: Harika.

0: Aa, çok acayip. Hiç böyle çamaşır yıkandığını görmemiştim.
1: Biz çocukken anneannemler dere kenarında çamaşırları böyle yıkardı evlat.
0: Ben de yapayım mı baba? Ne olur.
1: Dur şunu bitireyim de.
0: Hay Allah, kırıldı.
1: Tüh, gitti güzelim sopa.
0: Biz zemzemle yenisini buluruz.
1: Gerek yok oğlum. Sopa çok uzundu zaten. Yarısı bile işimizi görür. Gel biraz da sen korkut kirleri.
0: Geldim. Gidin bakalım lekeler. Kaybolun.
1: Çok korktular, çok.
0: Tertemiz yapacağım. Eyvah! Ne yapacağız baba?
1: Onu sonra tamir ederiz. Hemen diğerine geç.
0: Olamaz! Bütün kıyafetlerimiz gitti baba.
1: İhramlarımız da.
0: Siz de çok oldunuz ama kirliler. Ben sizi yakalamayı bilirim.
1: Dur oğlum, nereye?
0: Yakalayacağım onları baba.
2: Kaç saat oldu? Gelen giden yok. He? Bu da ne? Allah Allah. İşte nihayet. Nereden geliyor bu kıyafetler yahu?

0: Hay Allah, İran bu. Anlaşılan acemi hacılar çamaşır yıkıyor. Aman evlat, yavaş.
1: Yavaşlayamam amca, kaçıyorlar.
0: Sakin ol evlat, kim kaçıyor?
2: Kusura bakmayın, bizim çamaşırlar dereye kaçtı da onları yakalamaya çalışıyoruz.
0: Benim bugünkü nasibim de onlar. Balık yerine bir kova dolusu hacı yolcusu kıyafetleri tuttum bugün.
1: İhramlardan mı tahmin ettin hacı yolcusu olduğumuzu?
0: Evet. Hatta bir tahminde daha bulunayım. Yoruldunuz ve karnınız da acıktı. Öyle değil mi?
1: Evet, bu da doğru.
0: O hadi buyurun, bize gidelim. Allah ne verdiyse birlikte yeriz.
2: Eline sağlık Tahsin amca. Hem ısındık hem doyduk. Hem de çamaşırlarımız yıkandı.
0: Afiyet şifa olsun Abdullah. Makine yıkadı, siz de astınız. Murat, zemzem gagasına göre bir şeyler buldu mu?
1: Zemzem aç kalmaz Tahsin amca. Yediği kuş kadar bir şey zaten.
0: Doğru.
1: Oh, çok yemişim. Elhamdülillah. Elimi nerede yıkayabilirim Tahsin amca?
0: Lavabo kapının arkasında.
1: Baba, bir anda hatırladım provada olduğumu. İhramlıyken kokulu sabun kullanabilir miyim?
0: İhramlı mı?
2: Murat, ihram kurallarını öğrenmek için prova yapıyor Tahsin amca.
0: Öyle desene, kokulu sabun olmaz. Bende kokusuz sabun var. Onunla yıkarsın elini.
1: Hey Zemzem! Ne gördün yine? Korktun mu sen? Gel bana. Zemzem dur! Çekme saçımı, canım acıdı.
0: Yalnız ihramlıyken öfkemize hakim olmalıyız Muratçığım.
1: Evet, bu da bir kuraldı. Unutmuşum. Zemzem, canım kuşum benim.
2: Neyse ki Zemzem ihramlı değil. Aksi halde ihramlıyken hiçbir canlıya zarar verilmez.
1: Hiçbir canlıya zarar verme. Öfkene hakim ol. Kötü söz söyleme. Peki, ihramlıyken neden bu kurallara uymalıyız?
0: Çünkü evlat, ihram kuralları hayat boyu hiçbir canlıya zarar vermemenin, iyi davranışlar sergilemenin provasıdır.
2: Bu eğitimden geçen Müslümanlar, normal hayatlarında da faydalı insan olmayı öğrenirler.
1: Hiç böyle düşünmemiştim. Tahsin amca, sen hiç hacca gittin mi?
0: Hem de defalarca gittim çok şükür. Yıllar önce otobüslerle hacca gidiliyordu. Ben de otobüslerden birinin şoförüydüm.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçek tabii. Hatta gelin size otobüsümü göstereyim. İşte benim can yoldaşım. Ne zorlu yıllar atlattık birlikte.
2: Siz gideli bayağı zaman olmuştur Tahsin amca. Ona rağmen çok iyi görünüyor.
1: Belki tekrar gidersiniz Tahsin amca.
0: İnşallah evlat. Can yoldaşımı karavana çevirip çoluk çocuk doluşup gitmeyi istiyorum. Kabe'ye ulaştığınızda bana da dua edin, tekrar nasip olsun.
2: İnşallah Tahsin amca, inşallah.
1: Canım Kabe'm, bizim sana ulaşmak için önümüzde upuzun bir yol var.
2: Evet, uzun ve maceralı bir yol.
1: Birlikte yeni maceralar yaşamaya hazır mısınız?

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: korkuyor musun?
1: Tik!
0: Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu! Korktu! Tik!
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim.
1: Yüksek, yüksek, tik!
0: Ha? Masala ne dersiniz?
1: Tik tik.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, lokum isminde bir kuş yaşarmış. Tatlı mı tatlı lokum kuşun bir sıkıntısı varmış. Neymiş dersiniz lokumumuzu üzen derdi? Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmaya korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış. Kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. Yapamayacağım deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış. Lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbik'le lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa, kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirleri hariç. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün lokum nehire girmiş. Suyun içinde olmak çok eğlenceliymiş. Niyeti kurbiki cesaretlendirmekmiş. Başka bir günde kurbik çok yukarılara zıplayarak lokuma yüksekte olmanın sandığı kadar korkunç olmadığını göstermek istemiş. Ama pat! Tüm bu çabalar boşaymış. Kurbik de lokum da bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş derken ormanda acı bir ses işitilmiş. Kaçın! Yangın var! İmdat! Küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş. Yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokumla kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı, atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın Lokum'la Kurbik'in çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış. Tüm hayvanlar bu iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve Lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık Kurbik yüzebiliyor ve Lokum da uçabiliyormuş. Korkularımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş?
1: Tick, tick, tick.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ayşe, önünde ağaç var.
1: Ne yapayım?
0: Sesime doğru gel. Trene dikkat et.
1: Ne? Tren mi?
0: Evet. Karınca treni bunlar.
1: Çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf.
0: Önünde taş var. Şimdi de önünde bir çiçek var.
1: Daha ne kadar bu şekilde yürüyeceğim?
2: Az kaldı kızım. Birkaç adım daha.
0: Şimdi gözlerini açabilirsin.
1: Aa, kardan adam.
2: Sen çok istiyorsun diye yaptık Rıfkı'yla.
1: Çok teşekkür ederim. Yumuşacık, pamuk gibi. Ben kar topu oynamayı da çok istiyordum ama.
0: Belki kardan adamın yanında kar topu da vardır.
1: Öyle mi? Bunlar da pamuk gibi. Yumuşacık.
0: Vuramadık ki. Vuramadık ki. Vuramadık ki.
1: Çok acımadı değil mi?
0: Hayır, acımadı da. Ama boyun yumağı, affedersin, kartopu beni biraz hapşırttı.
1: Boyun yumakları da beni çok eğlendirdi.
0: Aynı zamanda seni biraz yordu galiba.
1: Evet. Ben dinlenirken sen de bana bir hikaye anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Ayşe, lapa lapa yağan karın altında kar topu oynarız. Ya da sevimli bir kardan adam yapıp eğlenceli vakit geçiririz, değil mi?
1: Evet, ben kardan adam yapmayı da kar topu oynamayı da çok severim.
0: Peki, yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydın ne yapardın?
1: Yeryüzüne inen bir kar tanesi mi? Düşünüyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor ki.
0: İstersen bu sorunun cevabını hikayenin içinde arayalım.
1: Tabii ki isterim.
0: Her kış mevsiminde kar taneleri yeryüzüne iner. Bunların kimi dağlara, kimi bahçelere, kimi de ev ve sokakların üstüne düşer. İşte böyle bir kış mevsiminde gökyüzünden inen kar taneleri kendi aralarında konuşuyorlarmış. İçlerinden biri, bir çiçeğin yapraklarına kelebek gibi konmak istiyorum demiş.
1: Demek ki bu kar tanesi çiçekleri çok seviyormuş.
0: Bir başkası,
3: kar topunun içinde yuvarlanmak istiyorum diye bağırmış.
1: Ay, bu kar tanesi de benim gibi oyun oynamayı çok seviyormuş.

0: Birkaç tanesi de
1: ben bir okulun penceresine yavaşça inip çocukların dersini dinlemek istiyorum demiş.
2: Ben de ders dinlemeyi çok seviyorum.
0: İşte kar tanelerinin her biri düşüncelerini böyle dile getirirken tombul bir kar tanesi de heyecanla söze girmiş ve
1: ben de bir çocuğun ellerine düşüp kaymak istiyorum demiş.
2: Hani sen bana bir soru sormuştun ya.
0: Evet.
2: Şimdi o sorunun cevabını vermek istiyorum. Eğer ben de yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydım, tıpkı o tombul kar tanesi gibi bir çocuğun eline düşüp kaymak isterdim.
0: Tombul kar tanesinin bu fikrini çok beğendin galiba.
2: Evet.
0: Bu fikir diğer kar tanelerinin de hoşuna gitmiş. Kar taneleri yavaşça yeryüzüne inerken bir çocuğun açık pencereden ellerini gökyüzüne doğru uzatıp gülümsediğini fark etmişler.
2: İşte böyle mi?
0: Evet. Bu çocuk kar yağdırdığı için Allah'a teşekkür ediyormuş.
2: Tamam, anladım. Dua ediyormuş. Ben de sofradayken hep şöyle dua ederim. Allah'ım sağlık, doğruluk ve iyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem, büyüyemezsem okuluma gidemem.
0: Çok güzel bir duaydı.
2: Anlattığın hikaye de çok güzeldi.
0: Henüz bitmedi ki. Tombul kar tanesi ve arkadaşları önce açık pencereden ellerini uzatıp gülümseyen o çocuğun eline teker teker düşmüşler. Sonra da peş peşe kaymaya başlamışlar. Tıpkı oyun parkındaki kaydırakta oynayan neşeli çocuklar gibi eğleniyorlarmış. Kar taneleri üst üste yığılmış. O sevimli çocuk da onları minik toplar haline getirip pencerenin kenarında çok güzel bir kardan adam yapmış.
2: Ay çok güzel. Sonra ne olmuş?
0: Çocuk içeriden bir avuç buğday getirip bunları kardan adamın etrafına dökmüş. Sonra da yatağına uzanıvermiş. Tombul kar tanesi,
1: ne güzel hepimiz buğday gibi kokmaya başladık diye sevinmiş.
0: Diğer kar taneleri de bir avuç buğday ne işine yarar ki demişler.
2: Bence bir avuç buğday kışın yiyecek bulmakta zorlanan kuşların çok işine yarar.
0: Aferin sana Ayşe. İşte o kuşlar da birer ikişer pencerenin kenarına gelmişler. Kimi de kardan adamın üstüne konmuşlar. Kuşlar buğdayları yiyerek karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Sonra sevinçle öterek çocuğa teşekkür etmişler. Sevimli çocuk kuşların cıvıltısını dinleyerek uykuya dalmış. Kar taneleri ise üzerlerine düşen diğer kar taneleriyle daha da çoğalmış, çoğalmış, çoğalmış. Öyle ki yeryüzünü beyazdan bir örtü kaplamış. Bu örtünün üstünde yiyecek arayan kuşlar hep kar tanesi kokulu buğdaylarla karşılaşmışlar. Kuşlar kış boyunca neşeyle ötmeye devam etmişler.
2: Bak şimdi ben ne yapıyorum?

çabuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah'ım, ne sıkıcı bir gün. Olağanüstü hafiyelik yeteneklerimi kullanabileceğim bir vaka yok mu acaba? Hayırdır inşallah. Her şey nasıl da birden küçülüverdi böyle? Bu gizemli olayı... Sadece dürbünü ters tutuyormuşum. Bu da ne böyle? Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yardım lazım mı?
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Oho, bu ne ki canım? Benim için bebek işi. Bakın şimdi. İşte, zor değil mi? Bunu nereye atmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte bu kadar. Benim gibi bir hafiye için çocuk oyuncağı bunlar.
2: Ali!
0: Şimdi gitmem lazım. Ama üstün yeteneklerime ihtiyaç duyarsanız yine buralarda olacağım. Hadi, sağlıcakla kalın. Sonunda seni gördüm Arif Baba. Var mı beni zorlayabilecek yeni bir bulmacan?
3: Yalnız başına mı çözmek istiyorsun? Hiç yardım almayacak mısın?
1: Biz de geleyim. Yardım edeyiz.
0: Tabii ki yalnız başıma çalışacağım. Ben zaten hafiyelerin en iyisiyim.
3: Pekala Ali'ciğim. Aç kulağını dinle o zaman. Bu parkın kalbini bulursan bugünkü kelimene giden ipucunu da bulabilirsin. Zamanı geldiğinde bunu kullanırsın.
0: Parkın kalbi mi olur Allah aşkına? Bu işin içinden çıkamayacağım galiba. Aksi gibi bana yardım edecek kimse de yok. En azından Caner olsaydı. Sahi, o nerede ki?
1: Ali!
0: Allah Allah, sesini duyar gibiyim.
1: Ali!
0: Sanki benden yardım istemek için bağırır gibi. Nasıl özlediysem arkadaşımı.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam da Caner. Ne yapıyorsun böyle? Allah korusun, daha fena bir kaza çıkabilirdi.
0: Güneşi görünce kendime şöyle kaliteli iki paten yapayım dedim ama fren olayını biraz daha araştırmam gerekiyor sanırım.
1: Her şeyini biraz daha araştırmak gerekiyor bence.
0: Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Sallanmıyordun da.
1: Sorma Caner. Arif baba bir bulmaca verdi. Ama işin içinden çıkamıyorum. Bir de böbürlenip durdum ben tek başıma hallederim diye.
0: Nedir? Belki bir yardımım dokunur.
1: Parkın kalbini bulmamız lazım. Yeni ipucu orada olacakmış.
0: Parkın kalbi nedir bilmiyorum ama buraya gelirken parkın girişinde eski fotoğraflar gördüm. Park ilk açıldığı zaman çekilmişler.
1: Ha? Bir kalbi varsa ta o zamandan beri olmalı değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Hadi acele edelim.
0: Dikkatli olsana Ali'cim. Allah korusun daha fena bir...
1: Tamam tamam anladım.
0: Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Çok buğulu çıkmış bu fotoğraflar.
1: Dur bak biraz geri çekilelim. Arif baba şunu vermişti.

0: Yani burası ilk açıldığında düz tarlaymış zaten. Her şey sonradan eklenmiş.
1: Sadece şu tarihi hayrat var. Tahminim doğruysa şu tarafta olmalı. O zamandan bu zamana ağaçların boyu uzamış.
0: Burada hiç ipucu yok ki.
1: Acaba yanlış bir iz üstünden mi ilerledik?
0: Fotoğrafa geri mi dönüş? Bismillah. Ne oluyor böyle? Etrafımız kuşatıldı Ali. Süper ol.
1: Ben bunu bir kez daha yaşamıştım. Hayrola çocuklar? Kum havuzundan epey bir uzaklaşmışsınız.
2: Evet, bilerek geldik.
0: Bilerek mi?
1: Bilerek.
0: Yani bilerek daha aşağıdan buraya geldiniz. Çünkü beni bu geometrik şekillerle vurmak mı istediniz?
2: Sadece dikkatinizi çekmek istedik. Bakın.
1: Allah razı olsun çocuklar. Siz benden de büyük hafiyelermişsiniz anlaşılan. Sizi küçümsemekle hata ettim.

0: Hı, burası da olamaz.
1: T8 ya da 8T diye bir sokak da yok buralarda.
0: Bakmadığımız yer kalmadı. Bu sıra ve numara neyi temsil ediyor olabilir anlamıyorum.
1: Galiba bu sefer yenilgiyi kabul etmeliyiz. Başta ukalalık ettiğim için bana müstahak bu.
0: Müstahak ne ya?
2: Evet teyzeciğim. Hı? Sizin istediğiniz kitap H sırası 4 numarada Hı? Bulunuyor. Gelip bakmak Hı? isterseniz başımızın üstünde yeriniz var.
0: Tabii ya.

0: kız yok mu? 8. Aman işte heyecandan kafama kaldı.
1: T sırası numara 8'de, 9'da alt katta çocuklar. Burası H'ye kadar.
0: Ha?

0: İşte kitaplık burada.
1: Tuhaf. Daha önce buraya hiç inmemişiz.
0: Buna sonra şaşırırız. Ha? Gel şimdi. Ha? Bak, T sırası ve numara 8. Ha? İşte buldum. Tevazu üzerine.
1: Tevazu mu?
0: Bir alıp inceleyelim bakalım. Sanırım Arif Baba'nın niye bu kelimeyi seçtiğini anladım. Vay maşallah. Gizli bir oda. Allah!
1: Yine mi o küçük çocuklar?
2: Tebrikler çocuklar. Bu bilmeceyi de çözdünüz. Muhteşem hafiye olarak tek başına mı çalıştın Ali'ciğim?
0: Tam tersine Arif Baba. Epey bir yardım aldım. Hem Caner'den hem de parktaki küçük çocuklardan. Onlar olmasa başaramazdım.
2: Kendine güvenmek önemli bir özelliktir Ali. Ama kişi tevazu göstermeyi de bilmeli. Bu sayede yolunu daha kolay bulabildiği zamanlar olacaktır.
0: Allah razı olsun Arif Baba. Sayende sabahki hatamı anladım.
2: Estağfurullah Ali'ciğim. Aferin. Şimdi sıra hediyende.

0: Yani şimdi burası benim mi?
1: Yeni ofisin hayırlı olsun meraklı Hafiye.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Tabii. Zeki işte Ayşe.
2: Bir zeki her istediğini yapar.

0: Sadakallahul azim. Harun?
1: Ha? Ne oldu?
0: Asıl sana ne oldu kardeş? Daldın gittin.
1: Ha, kitaplara bakıyordum da.
0: Ne olmuş kitaplara?
1: Bir şey olmamış da çok...
0: Çok ne?
1: Çok...
0: Yahu ne? Çok mu kalın?
1: Öyle değil ya. Çok işte. Kitap çok. Çok fazla yani. Adet olarak. Çok adetli. Yani çok.
0: Yahu anladık, tamam. Ama hepsi güzel kitaplardır. İçlerinde çok kıymetli hikaye kitapları, fikir kitapları da var.
1: Öyledir muhakkak. Okumak da isterim. Ama okumam sanırım birkaç milyon yılımı alır.
0: Hadi be.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam. Bunlar ne Hakkı baba?
2: Kitap Harun.
1: Kitap mı? Kaç tane var orada?
2: Bilmem, saymadım. Ama 50 kadar vardır herhalde. Neyse, ben çıkıyorum çocuklar. Bu iş sende Harun. Birkaç güne kadar bitsin bu iş.
1: Nasıl ya? Birkaç güne nasıl okuyacağım ben 50 tane kitabı?
0: Ben bilmem. Bu iş sende. Çok mu stres yaptın acaba?
1: Öyle bir şey yok dersem yalan söylemiş olurum.
3: Stres yapacak ne var ki?
1: Ne bileyim, çok kitap var burada. Yani her yer kitap.
4: Çocuklar, kitap vereyim mi? Çay içerken okursunuz.
1: Bak işte ya, medreseden Taşan'a geliyorum kafamı dinleyeyim diye. Burada da kitap çıkıyor karşıma.
0: Dur, telaşlanma öyle hemen. Allah razı olsun Fatma abla. Biraz sohbet ediyoruz.
4: Tamam, muhabbetiniz bol olsun.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam hocam.
5: Bana da çay ısmarlar mısınız?
0: Elbette.
1: Kitap bile ısmarlarız.
5: Ha? Nasıl yani? Kitap mı içeceğim ben?
1: Bilmem. Burada kitaptan başka bir şey yok zaten.
5: Bak sen. Demek bir sıkıntımız var.
1: Var hocam var.
6: Hayır mı inşallah?
1: Bilmem ki. Birkaç güne belli olur.
6: Nasıl yani?
0: Çözeceğiz hocam. Allah var, gam yok.
6: Eyvallah.
1: Nasıl ama?
5: Haruncuğum, belli ki bazı şeylere stres yapmışsın.
0: Ben de söyledim hocam.
6: Çözeriz Allah'ın izniyle Harun.
5: Bu eğitimde hep birlikteyiz. Sana yardımcı olmak için buradayız. Değil mi Emin?
1: Tabii ki. Allah razı olsun.
5: Ecmain.

0: kafama kitap düştü. Ha? Kitap mı? Bak işte şurada. Allah Allah. Hayret. Tövbe estağfurullah ya.
1: Aman Harun sen de

0: Emin. Hay ağzına sağlık.
1: Allah razı olsun Harun. Eminim sen de güzel okursun.
0: Nerede?
1: Öyle deme. Eminim yaparsın. Denesene bir.
0: Yok ya.
1: Dene dene. Cemaat toplanmadı daha.
0: Öyle mi dersin?
1: Denemekten zarar gelmez.
0: Tamam. Allah. Allahu Ekber.
1: Harun.
0: Gördün mü Emin? Gördün mü? Yine oldu yine.
1: Dur yahu telaşlanma. Tevafuk kur.
0: Ne tevafuğu ya? İki kez düştüm.
1: Abartma Harun.
2: Ne oldu çocuklar? Niye tekbir getirdiniz öyle?
1: Tekbir değil de ezan okuyacaktı Harun hocam.
2: Ezan mı? İyi de ezan o kadar kısa olmaz.
0: Okuyamadım zaten hocam. Üstüme kitap düştü.
2: Kitap mı? Allah Allah. Son okuyan kişi düzgün koymamış öyleyse.
0: Ama bu ikinci. Acaba bu bir işaret mi?
3: Yok artık. Hem daha iki olmuş.
2: Bekle bakalım. Üçüncü de olursa o zaman düşünürüz.
1: Mantıklı.
0: Hasbünallah.
3: Sen mi yaptın?
1: Evet.
2: Hadi bakalım. Cemaat toplandı.
1: Tamam hocam. Harun bak sabahtan beri bir haller var sende. Kendini paraladın be kardeşim.
0: Ama Emin sen de gördün.
1: Tevafuktur yahu.
0: Öyle tevafuk mu olur? Selim Hoca da üçüncü hamleyi bekletiyor. İnan ki bende bekleyecek hal kalmadı.
1: Öyle deme. Bekleyelim bakalım.
0: İyi ki geldin abla. Hadi hemen eve gidelim. Daraldım buralarda.
4: Gideriz ya dur. Fatma abla beni bekleyin dedi.
1: Ne yapacakmış ki?
4: Bilmem. Hah, kendisi de geldi.
5: Çocuklar alın bakalım şunları kucağımdan. Eski tarih kitapları. Hakkı Baba gönderdi. Bir ara oturup hasarlı sayfaları tamir edeceğiz.
4: Dur sana yardım edeyim Fatma abla.
5: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
4: Amin abla cümlemizden.
0: Aman aman yine oldu. Abla dedim sana eve gidelim diye. Bak Emin gördün mü yine oldu.
1: Harun dur ya yine panik yaptın.
0: Nasıl yapmayayım Emin ya?
5: Çocuklar nedir mevzu? Bir şey anladıysam ne olayım?
4: Fatma abla, Harun iyice şaşırdı. Özeti bu.
0: Aman ne komik abla.
4: Komik tabii.
6: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
6: Hayırdır çocuklar? Karışmış yine buralar.
0: Üçüncü de düştü Hakkı Baba.
6: Üçüncü ne Harun?
0: Kitap.
6: Yahu ne kitabı?
0: Tarih kitabı.
6: Yavrum, ben senin söylediklerinden hiçbir şeyi anlamadım. Yahu şu işin doğrusunu bana anlatacak yok mu?
1: Anlatayım Hakkı Baba. Harun'un üstüne arada bir

0: kitap düşüyor. Harun da bunu işaret zannedip kuruntuya düştü.
1: Yahu hakikaten ilginç bir tevafuk. Selim.
2: Buyur Hakkı Baba.
1: Bu işte parmağın olduğunu seziyorum.
2: Aslında parmağım yok ama haberim var.
0: Benim parmağım. Baktım ki Harun çok stresli. Onu biraz eğlendireyim dedim. Önce medresedeki kitabı Harun'un üstüne ittim. Daha sonra da camide rafta duran kitabı. Sonuncuda da Fatma abla devreye girdi.
1: Fatma?
3: Kitabı Harun'un üstüne itmek zor olmadı.
4: Vay be! Konsepte bak sen. Hiç mi üşenmediniz ya?
2: Hiç üşenmedik.
1: Emin, sen sahabelerden Nuayman'ı da geçtin. Biliyorsun, Nuayman da şakalarıyla meşhur bir sahabeydi.
0: Eyvallah Hakkı Baba. Dediğim gibi, maksat Harun'u biraz neşelendirmekti. Biraz abartmış olabilirim.
1: E işte, biraz.
4: Neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorum şu anda.
0: Hakkı Baba'nın dün medreseye getirdiği bir koli kitap var ya. Sen onları okunacak sandın değil mi?
4: Evet, hem de birkaç güne. Hakkı Baba öyle dedi.
1: Ben bu kitaplar okunacak dedim. Ama kaç günde okunacağını söylemedim.
4: Birkaç güne bitsin bu iş dedin ya.
5: Birkaç gün içinde yapılması gereken şey kitapları raflara dizmekti.
4: Ha, sen anlamış mıydın?
0: En azından birkaç güne tüm kitapların okunamayacağını anladım.
4: Çok rahatladım şu an.
0: Bu arada seni eğlendirmek isterken stresini artırmış olabilirim Harun. Hakkını helal et.
4: Helal olsun.
2: Ben de mevzuyu bildiğim halde seni uyandırmadım. Bana da helal et.
4: Helal olsun.
3: Bana yok mu?
4: Sana da helal olsun.
6: Vay be! Çocuğun hakkına bir tek ben girmemişim.
1: ne oldu bizim raflara kitap dizme işi?
4: Ben bilmem. Öyle stresliyim ki tek başıma dizemeyeceğim kitapları.
3: Çocuk haklı Hakkı Baba. Yardım etmek düşer bize.
1: Doğru diyorsun Fatma.
2: Hadi gidelim o zaman.
1: Bir dakika.
0: Ne oldu Hakkı Baba?
1: Önce çay.

0: Paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeyi istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Kelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun... Kelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh tüh.
2: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
2: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
2: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
2: Ne güzel.
1: O yüzden ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
2: De bakalım.
1: Sen şimdi ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
2: Neden?
1: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
2: Ama neden?
1: Çünkü elinde varsa fazlası, paylaş bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma bir hırka.
2: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
0: Paylaştıkça çoğalır.

0: gel benim evim.
1: Evet incilerim, evimiz, yuvamız, dinlendiğimiz, huzur bulduğumuz alanlardır. Evimizde sevdiklerimizle güzel anılar biriktiririz.
2: Evimi çok seviyorum.
1: Dersimiz bitti incilerim. Serbest etkinlik dersinde bahçeye herkes hayalindeki evi yapsın bakalım.
0: Yaşasın! Ne yapsak ki acaba?
1: Eminim çok güzel evler yapacaksınız ve ilk misafiriniz de ben olacağım. Merakla bekliyorum.
3: Ay çok heyecanlandım. En güzel benim evim olacak.
4: Bu kadar emin olma Sütlaç. En dayanıklı evi ben yapacağım.
2: Benim evim de en sıcacık ev olacak.
5: Arkadaşlar, öğretmenimizin en sevdiği renk hangisi? Benim evim yemyeşil olacak ve öğretmenimiz bayılacak.
6: Boşuna uğraşmasın hiç kimse. Çünkü en kocaman ev benimki olacak. Belki de bir saray.
0: Göreceğiz bakalım.
4: İşte aradığım taşlar burada. Kaç tane alsam acaba? 1, 2, 3. 4, 5. Yoruldum sanki. Yok ama yok. Güçlü benim adım. Devam et bakalım. 6, 7, 8, 9, 10. Bu kadar yeter.
5: Sen çok akıllısın Kıpır. Öğretmenimin en sevdiği renk yeşil. Ona bu koca yapraklarla yemyeşil bir ev yapacağım. Öğretmenim bana şöyle diyecek.
6: Benim en değerli incim Kıpır. Bu ne kadar güzel bir ev böyle.
5: Kaç yaprak alsam acaba? 10. 20 dev yaprak.
3: Ha? Renk renk deniz kabuğu.
7: 20, 30 tane.
3: Benim evim şahane olacak, şahane.
2: Sıcacık bir yuva için puf puf kumaşlar. 10, 20, 30, 40 parça kumaş. En sıcacık ev benimki olacak.
6: Of, çok yoruldum. Ama tam 10, 20, 30, 40, 50 kova kum taşıdım.
5: Kocaman

0: benim adım.
1: Yeşil yeşil yemyeşil bak. 10 yaprak 20 yaprak. Evim huzur dolu, gelsene. Benimle biraz dinlensene. Ha? 10 kabuk 20 kabuk 30 kabuk. Evime koşun hemen çabuk. Misafir olmak isterseniz evime davetlisiniz.
2: Renk renk kumaşlar. 10 20 30 40. Evime bakın dostlar, içinde huzur var.
1: Kocaman bir saray yaptım. 10 20 30 40 50 kova kum taşıdım. Çünkü ben bir numarayım. Çünkü ben bir numarayım. Öğretmenimiz geliyor.
3: İncilerim, çok şaşırttınız beni. Kumdan, kumaşlardan, deniz kabuklarından, yapraklardan ve taşlardan evler yapmışsınız. Hayal gücünüz ne kadar geniş.
4: Ama en güzel hangisi öğretmenim? Hani siz yeşili seviyordunuz ya?
3: Aslında hepsi...
2: Hortum!

0: saklanan incelerim.
1: Evlerimiz yıkıldı. O kadar uğraşmıştım.
0: Belki de el birliğiyle yeniden bir ev yapmalısınız. Unutmayın, yuvayı yuva yapan içindeki birlik ve beraberliktir.
2: Neden

0: Hayatımda gördüğüm en güzel yuva oldu. Huzur verici, bol neşeli. Kim acaba bu evin sahipleri? Tık tık tık.
1: Kim o?
0: Merhaba incilerim. Misafir kabul eder misiniz?
2: Kayıp Eşyalar Mağarası.
3: Puf, yorgun görünüyorsun.
4: Dün gece kötü bir rüya gördüm. Bir şişip bir söndüm korkudan. Neyse ki rüyaymış.
5: Evet. Arkadaşım, rüyalar gerçek değildir ki. Neden bu kadar korkuyorsun?
0: Çeşitli olaylara karşı farklı duygular hissederiz. Korku da önemli bir duygumuz, güçlü. Bizi tehlikelere karşı uyarır.
3: Nasıl yani öğretmenim?
0: Mesela küçükken uzak mesafelere tek başımıza yüzemeyiz. Çünkü kaybolmaktan korkarız. Önemli olan gerçekten korkulacak bir durum olup olmadığını anlamaktır.
4: Duygular çok karışık.
0: Bugün duygularımızı keşfedelim o zaman.
1: Yaşasın!
3: Kıpır, bizi korkuttun.
0: Kıpır, böyle ani sesler çıkarmamalısın. Gördünüz mü incilerim? Aniden çıkan düdük sesinden nasıl da korktuk. Ama o sadece bir düdük. Aslında korkulacak bir şey yok.
6: Sadece şaka yaptım. Özür dilerim arkadaşlar. Yosunların arasında bu düdüğü buldum.
0: Düdük başkasına ait olmalı.
6: Biri düşürmüş olabilir öğretmenim. Sahibine baktım ama bulamadım.
5: Ben de bazen eşyalarımı kaybederim ve hiç bulamam.
3: Ben de. Hatta bence bütün kayıp eşyalar bir ülkede yaşıyor.
0: Kayıp eşyalar ülkesi tabii ya.
4: Var mı öyle bir ülke öğretmenim?
0: Ülkesi değil ama kayıp eşyalar mağarası var. Düdüğü de oraya bırakacağız. Belki sahibi gelip alır. Beni takip edin incilerim.

0: geliyor.
1: Sakin olun incilerim. Hey, kimsiniz? Biz kayıp eşya getirdik.
0: Oh, çok şükür. Sadece bir yengeçmiş.
2: Kim var orada? Aa, saygılar öğretmenim. Hoş geldiniz.
1: Tanıdım seni. Sen manav yengeç değil miydin?
2: Evet, tam da söylediğiniz gibi manavdım. Ama sonra düşündüm ki manavlık bana göre değil. Sonra kayıp eşya mağarasında işe başladım. Aslında bu ilk iş günüm. İlk günden ne oldu dersiniz? Düdüğümü kaybettim.
3: Ha, düdük mü?
2: Maalesef bu iş de bana göre değil sanırım. Kayıp eşya mağarasını bana emanet ettiler ama... Ben daha kendi eşyama bile sahip çıkamıyorum ki.
0: Düdüğün bu muydu?
2: Oo! Düdüğümü bulmuşsunuz. Allah'ım şükürler olsun. Sana da çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
2: Senin adın ne küçük dostum?
0: Kıpır.
2: Ah, sen büyüyünce kesinlikle dedektif olmalısın.
1: Neden olmasın?
2: Hadi ne duruyorsunuz? İçeri geçin.
0: Demek bütün kayıp eşyalar buradaymış. Arkadaşlar bakın, bu müzik kutusu benimdi. Maalesef çalışmıyor. Çünkü Kıpır üzerine top fırlatmıştı. Hatırladıkça hala öfkeleniyorum. Ben de hatırladım.
1: İşte bir duygumuz daha ortaya çıktı incilerim. Öfke. Yapılmasını istemediğimiz bir durumla veya hoşlanmadığımız bir söz duyduğumuzda öfkeleniriz.
0: Aman aman Lila. Öfkelenme, özür dilerim. Artık öfkelenmiyorum, merak etme. Babam bunu tamir edebilir bence.

0: gözlerime inanamıyorum. İlk bisikletim.
1: Artık onu sığamıyorsun güçlü.
0: Bisiklet sürmeyi bu bisikletimle öğrenmiştim. Kendimi çok mutlu hissetmiştim.
2: Aa, bir duygu daha.
3: Evet, mutluluk en güzel duygularımızdan biri incilerim.
1: Kayın battaniyem. Küçük bir balıkken battaniyeme sarılmadan uyuyamazdım. Sonra kayboldu. Ben de çok üzülmüştüm.
4: Bir duygu daha. Üzüntü.
2: Bu kitabı ne kadar çok aramıştık annemle. Güzel rüyalar öyküsü. Annem her akşam bana okurdu. Hep güzel rüyalar göreceğimi düşünürdüm.
4: Bu harika.
5: Bu harika.
6: Kim konuştu?
5: Kim konuştu?
6: Kim konuştu?
5: Kim konuştu?
6: Papağan Kıtır. Oyuncağım.
5: Papağan Kıtır. Oyuncağım.
6: Bu oyuncağı bana ninem almıştı. Ne söylersek tekrar ediyordu. Adını da Kıtır koymuştum. Onu ilk gördüğümde çok şaşırmıştım.
3: Ve şaşırmak. Bir duygumuz daha ortaya çıktı.
7: İyi ki bu işi seçmişim. Duygulandım şimdi. Herkes eşyasına kavuştu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Evet çocukta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Aloe Vera.
1: Sabır çiçeği. Güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı. Babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde kafasında çimleri olan gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor, babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da bir çim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı. Ne kadar çok şey gerekliymiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu. Tüm aile dünyalar tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Anne eski bir çorap, saksı ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin onda vardır diye düşünen Ayla ve Bera dedelerinin yanına koşmuşlardı. Dede önce torunlarını sevgiyle kucakladı. O da çok meraklanmıştı. Nasıl bir çim adam yapacaktı Ayla ve Bera? Sonra hemen malzemeleri toparlayıp çocuklarına verdi. Eksik kalan malzemeleri de babaanne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı. Saksıyı kaptıkları gibi pencereye koşmuşlardı. Bera çim adamı güneş alan yere nazikçe bıraktı. Ayla onu suladı. Sonra merakla beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler ve yine beklediler. Ayla sonunda dayanamadı ve babasına seslendi.
2: Babacığım, bekledik ama çimler hala çıkmadı.
1: Baba çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. Biraz sabretmeleri gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır çiçeği demiyorlardı? Bera da sevmişti bu ismi. Baba da beğenmişti. Çim adamın adı artık sabır çiçeğiydi.

0: 心气马当。
1: Ayla ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklambaç oynamaya karar vermişti. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
2: Babacığım, bekledik bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
1: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk, Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
3: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
1: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de götürmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba aile albümlerine fotoğraf koymak için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeğiyle birlikte bir fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı. Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına. Bekledim akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Aman.
1: Kim o yahu? Bir ses geliyor ama ne sesi çıkaramadım.
0: Hacivat uyandı galiba. Bir ışık geldi. Demek ki kandil yanıyor.
1: Bu ses? Keçi sesi mi acaba? Ayı da olabilir. Beygir mi yoksa? İnsan olmadığı kesin.
0: Yuh Hacivat.
1: Aman! Ay yangın çıktı.
0: Biraz önce korkudan titriyordum. Şimdi soğuktan. Aferin Hacivat, aferin.
1: Hay Hak, sen miydin Karagöz?
0: Şükür tanıyabildin.
1: Yahu ne bileyim, hiç konuşmamıştın ki tanıyayım.
0: Sen de haklısın.
1: Yahu o titreme sesi miydi? Ben de sandım.
0: Ne sandığını duydum. İnsan hariç her şey.
1: Hırsız mısın da bu saatte bu karanlıkta evime gelmişsin?
0: Olan oldu Hacivat. Haydi kandili yak da biraz aydınlanalım.
1: Kandil mi? Ne kandili?
0: Yahu sen aydınlanmak için ne kullanıyorsun?
1: Kandil.
0: Yak işte.
1: Yok ki.
0: Nasıl yahu?
1: Yahu sen bağırınca korkudan düştü aşağı. Elimdeki tek kandil oydu. Kırıldı.
0: Yapma ya. Kırdın mı?
1: Kırdık Karagöz. Kırdık.
0: Niye ben kırayım ya? Kıran sensin.
1: Of. Her neyse. Kandilimiz yok.
0: Allah'tan benim kandilim var.
1: Hı? Yahu varsa neden yakmıyorsun?
0: Kandil yağı yok.
1: Koysaydın ya.
0: Kandil yağı yok diyorum ya. Duymuyor musun?
1: Tamam. İçinde yoksa yenisini koy.
0: Sen ne anlamaz adamsın ya. Yok diyorum yok. Yağ yok.
1: Ha.
0: Ya. Şimdi yağ getir de koyalım kandile.
1: Nasıl yani?
0: He. Kandil benden, yağ senden. Getir de koyalım.
1: Yok ki.
0: Nasıl yok?
1: Nasıl yok? Yok işte. Var değil yani.
0: İçinde son yağımızın bulunduğu son kandilimizi kırdın mı yani? Yahu sen ne biçim bir insansın?
1: Karanlıkta evime gelen sen, bağırıp beni korkutan sen, uykumu tam ortadan cart diye bölen de sen, kalkmış bana hesap soruyorsun. Karagöz Efendi, Karagöz Efendi, titre ve kendine gel.
0: Karanlıkta battaniyeyi bile bulamıyoruz. Sabaha kadar burada donarız biz Hacivat. Sabaha bekleyelim öyleyse Hacivat. Yapacak bir şey yok.
1: Bekleyelim madem.
0: Güneş ne zaman doğar ki? Aman. Her neyse. Karışmayalım güneşin işine.

0: Neymiş efendim? Veresiye veremezmiş. Yahu adı üstünde. Veresiye. Vereceksin.
1: İlk defa sana katılıyorum Karagöz. Vermeyeceksen, hep alacaksan adı neden veresiye ki? Alasiye olurdu.
0: Hasta oldum galiba Cici amcam. Bizim bir an önce kandil yağı bulmamız lazım.
1: Ya da paramız olana kadar bekleyeceğiz.
0: Olmaz. Bekleyemem.
1: Yahu ne var beklemeyecek? Hava kararınca yatarsın, aydınlanınca uyanırsın.

0: Gece uyanırım ama ben.
1: Uyanma.
0: Susarım ama.
1: Yatağının yanına su koy.
0: Acıkırım da.
1: Ekmek de koy öyleyse.
0: Buldum. Sabah namazı. Namazı nasıl kılacağız?
1: Bak onda haklısın işte.
0: Ya kıble diye Sinop'a dönersek? Sinop yine iyi. Ya gavur ellerine falan dönersek?
1: Doğru.
0: Ya abdest alırken kayıp düşersek?
1: O da doğru.
0: Ya namaz kılarken?
1: Ha, tamam yahu. Anladık. Kandil yağı bulmamız lazım.
0: Hacı İvan.
1: Efendim?
0: Ya hava yeniden kararırsa?
1: Kararacak yahu. Mecbur.
0: Yapma ya. Hacı İvan.
1: Efendim?
0: Ya kandil yağı bulamazsak?
1: Buluruz yahu. Ama bulamaya da biliriz.
0: Yapma ya.
1: Karagöz.
0: Efendim Hacı İvan.
1: Korkuyor musun sen?
0: Yo. Ne alakası var? Allah Allah. Hiç de bile. Tövbe estağfurullah. Hayret bir şey ya.
1: Tamam tamam anladık. Sabah namazı meselesi.
0: Gülme Hacı İvan.
1: Tamam yahu. Gülmüyorum.
0: Tamam ya tamam. Korkuyorum işte. Karanlıktan korkuyorum. Mutlu musun şimdi ha? Mutlu musun?
1: Tamam yahu kızma. Buluruz şimdi biraz kandil yağı.
2: Bulur muyuz?
1: Buluruz tabii.
0: Allah be!

0: Buluruz he, buluruz.
1: Yahu ben ne bileyim herkesin yağının azaldığını.
0: Şansa bak arkadaş. Sanki herkes senin kandilinin kırılmasını bekledi. Tüm mahalle karanlıkta kaldı.
1: Hiç sorma.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Eve gideceğiz.
0: Yolu görebiliyor muyuz ki?
1: Merak etme Karagöz. Benim beygiri tembihledim. Hava kararır da eve dönemezsem kişnemeye başla. Ben senin sesini duyup evi bulurum dedim.
0: O ne dedi?
1: dedi.
0: Ya hacı var. Şu korkuyla bile beni güldürdün ya. Yani namazı kaçırma korkusu demek istedim.
1: Tabii canım.
0: Vallahi bak.
1: Tabii tabii. Ne oluyor yahu?
0: Şey, ayağıma bir şey battı da.
1: O değil de sen bu karanlıkta benim kucağımı iyi buldun ha.
0: Vallahi doğru dedin. Yere düşmek de vardı.
1: Neyse, dinleyelim bakalım. Beygir'in kişnemesini duyarız belki. Ne battı yine ayağına?
0: Ne batacak? Aynı diken.
1: Tabii tabii.
0: İnanmazsan inanma. Aman!
1: Karagöz, söyle o dikene bana güvenip de ayağına batıp durmasın.
0: Ah! Alacağın olsun Hacivat. Kurt uludu. Karga öttü, köpek avladı. Biz senin beygir kişnemedi. Ne miskin hayvanmış bu.
1: Şşt! İşte işaret.
0: Ha? Nihayet.
1: Ne taraftan geliyor ses?
0: Ne taraftan gelecek Hacivat? Senin evinin olduğu taraftan. Sesi takip edelim.
1: E hadi madem.
0: Aman!
1: Diken mi?
0: Diken.

0: Geldik mi?
1: Aman, ne yapıyorsun Karagöz?
0: İyiyim Hacı Cavcav. Senden ne haber?
1: Neyse, bulamadık yine kandil.
0: Ne yapacağız?
1: Bugün kesin buluruz Karagöz. Merak etme sen.
0: Aman Hacı var, bulalım ne olur. Hangi dediğin doğru çıktı acaba? Hava kararmadan dönseydik ya eve.
1: Yahu, karanlıktan, ya pardon, namazı kaçırmaktan korkan sensin. Şimdi evimde mışıl mışıl uyuyordum ben. Seni yalnız bırakmadım. Hata mı ettim?
0: Sen de haklısın Hacivat. Özür dilerim.
1: Neyse, birazdan beygir kişner.
0: Gözünü seveyim. Şu miskin beygire söyle de yüksek sesle kişnesin.
1: Hemen bir koşu gidip de söyleyeyim.
0: Hadi.
1: Tövbe estağfurullah ya. Evi bulabilsem neden geri geleyim?
0: Ne demek neden geri geleyim?

0: Buradan bırakacağız.
1: Allah'ım sabır ver.
0: Allah'ım sen buna bakma. Kandil yağı ver.
1: Neyse yürü bakalım.
2: Selamun aleyküm.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.
2: Aleyküm selam diyeceksin yahu. Euzü besmele değil. Korktun mu yoksa?
1: Yok. Ne alakası var? Şey oldu.
2: Ne?
0: Diken batmıştır.
1: Evet. Hep sana batacak değil ya. Bu sefer de benim ayağıma battı.
2: Her neyse çocuklar. Nereye böyle?
0: Hacıbat'ın evini arıyoruz.
2: Desenize yahu. Ben sizi götürürüm.
1: Sen yolu görebiliyor musun?
2: Evet.
0: Ya biz daha seni göremiyoruz. Sen yolu nasıl görüyorsun?
2: Ben esmerim. Ondan göremiyorsunuz.
0: Peki, yolu niye göremiyoruz?
2: Onu da siz bilin artık.
0: Ne dedi?
1: Bize kör dedi Karagöz, kör.
2: Haydi gidelim artık.
0: Haydi. Şuna bak, geldiğimizi duydu, hemen kişnemeye başladı.
1: Sorma, iyice abarttı bu ara.
2: Hadi bana müsaade.
1: Hay Allah razı olsun senden.
2: Cümlemizden.
0: Sabuncuğum.
2: Efendim.
0: Sen ne geziyordun bu saatte dışarıda?
2: Kandil yağı bitmişti. Almaya gittim.
0: Aldın mı?
2: Aldım.
0: Amanın.
1: Canım komşum. Ne var bir yudum da bize versen.
2: Yudum mu? İçecek misin?
0: Ya gıdım demek istedi.
2: Gıdım ne?
1: Yani minnacık.
2: Ne diyorsunuz yahu? Anlıyorsam ne olayım?
1: Biraz.
0: Ya biraz.
2: Hah tamam. Şimdi anladım.
1: Verecek misin?
2: Yo.
0: Nasıl yani?
2: Ya benim komşularıma kandil yağı lazım olmuş da ben neden biraz vereyim? Yarısını veririm size.
0: Yaşasın.
1: Aman.
2: Ne oluyor yahu?
1: Şey oldu.
0: Şey.
2: Bildim. Diken battı.

0: yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
6: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
2: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
4: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak.
7: Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
8: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
7: Hadi o zaman.

0: 入木招乐。
1: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
2: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
1: Şaban amca Halil'e gitti Banu teyze. Ben Burak.
2: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
1: Elma var ama gelmene gerek yok.
2: O ne demek?
1: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
2: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
1: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
3: Kerim, 1 kilo elma tart.
4: Hemen tartıyorum.
5: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
1: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar.
2: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun. Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
1: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
2: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
1: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
5: Eyvah!
6: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
5: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
7: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
6: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
1: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
6: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
8: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
6: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
1: Ben götürürüm anneme.
6: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
9: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
6: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
10: Ben götürürüm.
6: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
11: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
6: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
7: Emin misin? Çilek olmasın o.
6: Eminim. Sen devam et.
7: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
10: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
1: Annem de sarımsak istememiş.
7: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
10: Ne?
7: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
1: Dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
7: Tamam o zaman. Şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
5: Olmaz Aziz.
3: Arkadaşlar, bu böyle olmayacak.
1: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
3: Güçlerimizi birleştirelim.
1: Birlikte hareket edelim.
5: Nasıl?
3: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
7: Şimdi ne olacak?
3: Telefonun başına Furkan gitsin.

0: Aziz sen kasaya geç.
1: Masabaşı işlere bayılıyorum.
0: Önder sen de ürünleri tart.
2: Tartı işi benden sorulur.
0: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
3: Derhal.
0: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Teşekkür ederiz anne ve baba.
1: Teşekkür ederiz anne ve baba.
2: Bir şey değil Eren ve Ceren.
0: Camiye gitmek çok mu sevap anneciğim?
2: Oo, hem de ne kadar sevap.
1: Daha çok sevap kazanmak için her gün şerbetli camiye gidebiliriz baba.
3: Her gün şerbet ikram edilmiyor biliyorsunuz. Sadece cuma günleri. Ve özellikle siz çocuklar için. Ona da zaten her hafta geliyoruz.
0: En çok şerbeti ben içtim. Tam 5 bardak içtim.
2: Afiyet şifa olsun kuzuma.
0: Ay, sıkıştım.
1: Ben de.
0: Susadım.
2: Ne?
1: Ben de.
3: Hadi bakalım, inebilirsiniz.
0: İlk ben gideceğim.
1: İlk ben. Kapıyı da ben açacağım.
2: O kadar şişe nereden çıktı Adem?
3: Bagajdan. Plastik şişeleri biriktirip geri dönüşüme atıyorum.
2: Şişeler temiz ve sağlam görünüyor.
3: Evet, hepsini arabadan topladım. Çocuklarımız maşallah çok güzel su tüketiyor.
2: Aslında mataraları da var ama yine de çok kullanmışız gerçekten.
3: Şimdi doğru geri dönüşüme.
2: Bu kez ileri dönüşüm yapabiliriz.
3: İleri dönüşüm mü?
0: Anne acıktım. Ben de. Nasıl da acıkmışım. Seni bile yiyebilirim baba.
1: Ben de.
3: Yapmayın kuzularım, acıyın bana. Anne hanım, kurtar beni bu aç kurtların elinden.
2: Hey, sizi gidi aç kurtlar sizi. Çekilin bakayım.
1: Çekilmem, nyam nyam nyam nyam. Çok lezzetli görünüyor.
3: Emel, bir an önce bir şeyler hazırlasak iyi olacak. Yoksa çiğ çiğ götürecekler beni.
2: Korkma, onları nasıl durduracağımı biliyorum. Onlar oynarken biz hazırlarız.
3: Yaşasın.
2: Tadam.
0: Nerede? Balon. Yaşasın.
1: Hadi oynayalım.
2: Babanız hemen şişirsin o zaman.
0: Evet, hadi baba.
3: Hemen şişiriyorum efendim.
2: Bakalım kaç nefeste şişecek.
0: Baloncu, baloncu, baloncu, hadi durma.
4: Bir.
0: İki oldu işte. Hızla şişir. Üç kedi geliyor. Hepsi tekir. 4 göz olduk. Artık bitir. 5.
3: Sağ olun.
0: Babam 5 nefeste şişirdi.
1: Geçen sefer 10'du.
3: Yok daha neler.
0: Hadi oynayalım.
2: Yere düşünmek yok.
1: En sevdiğim.
3: Salata bende.
2: Çok teşekkür ederim salata adam.
3: Ne demek, rica ederim.
2: Ama canım, artık menüyü biraz daha zenginleştirsen hiç fena olmayacak.
3: Yumurta da kırıyorum.
0: Çok yorulduğunu biliyorum.
1: Hiç de bile.
0: Ben kazanacağım.
1: Hayır ben.
0: Kapı.
1: Baba kapı çalıyor.
0: Baba, baba.
3: Geldim, geldim. Çekilin bakayım.
0: Hala.
5: Halasının gülleri.
0: Halam geldi, halam geldi, yaşasın.
3: Hoş geldin abla. Elindeki ne?
5: Hoş buldum. Börek yapmıştım. Tazecik, size de getireyim dedim.
3: Ne zahmet ettin abla.
2: Alayım abla. Ne zahmet ettin.
5: Ay benim akıllı kuzularım, halalarım.

0: Ayaklarına terlik getirmişler. Yerim sizi maşallah.
1: Akıllıdır benim çocuklarım.
2: Kapıyı da biz olmadan açmazlar alası. Gördün değil mi?
0: Görmez olur muyum? Akıllı bunlar, çok akıllı.
1: Aynı babası.
0: Aynı halası, halası.
3: Balon.
4: Kaş.
3: Ay.
4: Ya baba, balon patladı.
3: Yenisi lazım.
1: Nerede kalmıştık? Ha, tamam. Hadi, yemek vakti.
0: Eline sağlık Emel. Çok güzel olmuş. Zahmet oldu.
2: Zahmet ne demek abla? Afiyet olsun.
3: Hadi baba, balon.
4: Balon, balon.
3: Yine tekerleme söyleyeceğiz.
1: Balon şişirmece oynarız yine. Ama çocuklar, başka bir işiniz var sizin.
3: Ne, ne?
1: Anneniz size dönüşüm yaptıracak. Hem de ileri. Yardım etmek ister misiniz?
3: Evet.
2: Ademciğim, ben onu kendim halledecektim canım.
1: Tek başına yorulmanı istemem canım. Çocuklarımız da ablam da seve seve yardımcı olurlar. Değil mi çocuklar? Ailecek el birliğiyle halletmiş oluruz.
3: Evet. Hadi anne.
1: Hadi bana müsaade. Gidip biraz şekerleme yapayım.
2: Adem.
1: Canlarım. Kolay gelsin. İyi eğlenceler.
0: Ne yapıyoruz?
2: Evet, yeni oyunumuz için görev dağılımı yapıyoruz. Hazır mıyız?
3: Evet.
2: Ben şişeleri kumla dolduracağım. Halanız da boyayacak.
3: Biz?
2: Size kamyonu duvarın dibindeki kumdan doldurup buraya getireceksiniz, tamam mı?
3: Tamam.
4: Kamyon şoförü benim.
3: Diğer türde ben olurum ama küçük şoför adam.
4: Tamam. Hadi gidelim.
0: Çok iyi fikir aslında. Nereden geldi aklına?
2: Plastik şişeleri çöpe atmıyoruz. Adem epey biriktirmiş. Hepsini bir arada görünce bir oyun için kullanırım diye düşünmüştüm. Ama planım bugün değildi.
0: Hallederiz şimdi, olsun.
3: Düdün, kumunuz geldi.
0: Kamyoncu bey, şuraya dikkatlice boşaltırsanız çok iyi olur.
3: Hemen döküyorum.
2: Çok teşekkürler.
0: Ama bu yetmez. Ha?
3: 5-3 tane daha lazım Ceren.
5: Tamam, hallederiz.
3: Dikkatli ol, trafik kurallarına uy.
5: Tamam kaptan, merak etme.
2: Şimdi bu hizadan topu atacaksın. Bakalım kaç tane top devirebileceksin.
3: Tamam, atıyorum.
0: Gönder gitsin.
5: Eren, Eren, Eren, Eren.
2: Tek atışta 3 şişeyi devirdin. Aferin sana. Hadi devam.
0: Şimdi sıra Ceren'de.
3: Ceren, Ceren, Ceren. Ceren vurdu ve gol.
5: Yaşasın, hepsini devirdim.
2: Çok iyiydiniz.
3: Bir daha, bir daha.
0: Tabii ki devam. Hadi bakalım. Ama önce şişeleri yeniden dizmeniz lazım.
3: Tamam.

0: Eline sağlık hanım. Çay güzel olmuş. Artık işe koyulabiliriz.
1: Hayırdır hoca? Bugün nereye gidiyorsun?
0: Hava güneşli olursa tarlaya, yağmurlu olursa ormana gideceğim.
1: İnşallah de.
0: Nasıl?
1: İnşallah de hocam.
0: Yahu hatun, olay basit. Hava ya açık olacak ya kapalı. Bu durumda ya tarlaya gideceğim ya ormana.
1: Hocam sen yine de inşallah de.
0: Aman hatun. Oo, harika bir gün. Hadi o zaman tarlaya.

0: efendim? Allah Allah, hava kapandı. Neyse, o zaman tarlayı sonraya bırakalım. Kara kaçan, hedefimiz orman. Kara kaçan, geri dön. Hava açtı, tarlaya gidiyoruz. Hava bozdu, ormana. Tarlaya. Ormana. Tamam, ormana gidiyoruz. Hava açsa da kapansa da karar verilmiştir.
1: Hocam dur. Sen ne yapıyorsun da?
0: Bunu kesiyorum.
1: Haçen görmeyeyim misin? Bu bir yaş ağaç. Kesilir mi hiç hoca?
0: Fark etmemişim.
1: Burada kurumuş ağaç hiç kalmadı. Sen en iyisi şu karşı tepedeki ormana git. Ancak orada kesilecek ağaçlar bulabilirsin.
0: Ama orası çok uzak.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Haklısın galiba. Hadi kara kaçan. Hedefimiz tepedeki orman. Dayan kara kaçanım, az kaldı. Ne yokuşmuş bu da ya bu. Sonunda geldik. Şimdi bir bakalım. Şuradaki ağaç iyi. İşte bu tam istediğimiz gibi. Yağmur da yağsa bu ağacı keseceğim. Kara kaçan, kaç!

asla biskül oluyorduk yahu. Neyse ki böyle güvenli bir yere denk geldik. Şurada biraz bekleyelim bari. Bu arada bu altımdaki çimler de bayağı bir rahat. Hem de sıcacık. Ne güzelmiş. Kara kaçan kaç.

Biliyorum saçma görünüyor ama unutmayın, ben Nasrettin Hoca'yım. Ağaca çıktığımda bindiğim dalı keserim.

Of, neler geldi başıma. Neredeyim ben? Yolu da kaybettik şimdi, iyi mi?

Şurada birileri var. Kurtuldum. Onlar bana köyün nerede olduğunu söylerler. Hey siz oradakiler. Bunlar

0: Ah hatun, ah! Nedir bu başıma gelenler? Bir inşallah demedik diye mi oluyor bütün bunlar yani? Hı? Hı? Aa, bu yol. Bu yolu biliyorum ben. Köyün yolu bu. Yolu buldum, kurtuldum.
1: Selamun aleyküm. Çeşmeli Sebil Köyü nerededir? Bilir misin hoca?
0: Aleyküm selam. Çeşmeli Sebil'i bilirim de orası epey uzaktadır. Yolu da epey dolambaçlıdır.
1: Demek yolu dolambaçlı.
0: Evet, neyse bana müsaade, hemen eve dönmem lazım.
1: Hoca bir dakika, sultanın bir mektubunu acilen o köye götürmemiz gerek. Bize yolu göstereceksin.
0: Ha? Ama o yol 3 gün sürer.
1: Yapacak bir şey yok. Hadi düş bakalım önümüze, gecikmeyelim.

0: Kim o?
1: İnşallah ben geldim hatun. İnşallah aç kapıyı. İnşallah bekletme beni.
0: Hocam ne oldu sana böyle?
1: Hele sonra anlatırım inşallah.
0: Hocam orada ne oluyor?
1: Anlaşılan haramiler de inşallah dememiş hatun. Her işin başıdır bismillah. Onun iznidir inşallah. Mevla'yı gözetmezsen eğer başa ne gelir alimallah.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet benim duyarlı ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: Woohoo! İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle, evet. Haritamız nerede?
0: Yolda.
1: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse çözse...
3: Kurye çözer!
4: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım, heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten tilki, bu gizemli dostumuz kim ve bize nasıl ulaştı?
0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda bir yerde... Ah,

0: Bunun burada ne işi var?
1: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
2: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
3: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
1: Bunlar iş görür.
2: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
0: Zaten gidiyoruz.

0: geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
1: Evet, elimize bir yapışacak sanki.
2: Heh. Yapıştı.
0: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
2: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
0: Yok.
1: Tilki haklı. Çöp işte.
0: Yazık şu doğaya.
2: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.
0: Oo, gelmişiz bile.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı.
2: Hey!
1: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
3: Evet.
1: İzleyiciye sordum kurye.
3: Ben de izliyorum işte.
0: Hadi çocuklar, açalım artık sandığı. Ne varmış, ne varmış?
3: Bu da ne?
0: Aa, bir de not var.
1: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size. Yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: Ne yapıyorsun güzel kızım?
1: Ödev yapıyorum anne. Çok az kaldı.
0: Neden ödevini odağında yapmıyorsun?
1: Mutfakta olmayı çok seviyorum. Ama asıl sebebi ödevim mutfakla ilgiliydi. Onun için burada yapıyorum.
0: Ya neymiş bakalım ödevin?
1: Öğretmen kış sebzelerini yazmamızı ve resimlerini çizmemizi istedi.
0: Sen de soluğu mutfakta aldın.
1: Buzdolabındaki sebzelere baktım.
0: İyi ki dün pazara gitmişim.
1: Evet, dolapta bir sürü sebze vardı.
0: Çok şükür kızım. Peki nelermiş bu kış sebzeleri?
1: Pırasa, brokoli, kereviz, havuç, lahana, bir de ıspanak.
0: Çok doğru. Karnabaharı da unutma.
1: Onu nasıl görmedim?
0: Görmezsin. Çünkü yemek için çıkarmıştım.
1: Tamamdır. Karnabaharı da yazıyorum. Anne, sen pişirmeden önce resmini çizebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Pamuk topuna benziyor. İşte oldu. Ödevimi bitirdim. Artık sana yardım edebilirim.
0: Gelin benim güzel kızıma.
2: Anne çok acıktım. Yemekte ne var?
0: Karnabahar.
2: Ya köfte yapsan olmaz mı?
0: Olmaz. Bugün karnabahar yiyeceğiz.
2: Ama ben karnabahar sevmiyorum.
0: Ama sağlıklı beslenmek için her sebzeyi tüketmemiz gerekiyor. Her sebzenin ayrı bir tadı ve faydası var.
1: Annem haklı Tuna. Yemek seçmemen gerekiyor. Hem sen sürekli köfte yemek istiyorsun.
2: Ne yapayım? Çok seviyorum köfteyi. Of, olsa da yesek.
0: Merak etme, bu karnabahar tarifini de çok seveceksin.
2: Hiçbir şey köftenin yerini tutamaz.
0: Denemeden bilemezsin ki.
2: Nasıl yani? Karnabahar köfteden daha güzel olabilir mi?
0: Farklı yemekleri denemezsen bunu asla öğrenemezsin.
2: Ya.
0: Kim bilir, belki de öyle bir karnabahar yiyeceksin ki köfteden daha çok seveceksin.
2: Tamam, deneyeceğim.
0: Aferin benim akıllı oğluma.
2: Peki ne zaman döneceğim anne? Benim karnımdan sesler geliyor da.
1: Duyuyoruz. Sanki davul yutmuşsun gibi.
0: Hadi sen elini yüzünü yıka. Hatta bir duş al. Biz de yemeği hazırlayalım. Sen işini bitirene kadar yemek hazır olur.
2: Anlaştık. Yaşasın yemek yemek.
0: Hadi bakalım Lina'cığım. Biz de hemen başlayalım. Yoksa Tuna'nın midesindeki davul sesi bütün mahalleyi inletecek.
1: Haklısın. Peki ne yapacağız?
0: Tuna'nın istediğini. Köfte.
1: Ne? Ama anne, hani karnabahar yapacaktık?
0: Zaten köfteyi karnabahardan yapacağız.
1: Nasıl yani? Karnabahar köftesi mi?
0: Evet, öyle bir karnabahar köftesi yapacağız ki Tuna bundan sonra karnabaharı çok sevecek.
1: Gerçekten mi? Anne, tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı?
0: Güzel fikir. Böylece karnabahar sevmeyen kalmayacak.
1: Yaşasın. O zaman hemen kamerayı açıyorum.
0: Hadi bakalım.

0: Ben Şef Lina. Ve bu da mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Arkadaşlar, bugün size harika bir tarif hazırlayacağız. Aslında ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Peki, ne yapacağız Tuğba Sultan?
1: Karnabahar köftesi yapacağız şefim.
0: Arkadaşlar, bu tarif kardeşim Tuna için. Laf aramızda kendisi karnabaharı pek sevmiyor. Ama biz öyle bir yemek hazırlayacağız ki karnabahara bayılacak. Öyle değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, siz yemek ayırt ediyor musunuz? Ben her yemeği severek yiyorum.
1: Doğrusu da o zaten şefim. Hem iyi pişirilirse her yemek leziz olur. Daha tadına bile bakmadan ben bunu yemem demek hiç doğru değil.
0: Bence de.

0: Ellerimizi yıkadığımıza göre artık başlayabiliriz. İlk olarak işte malzemeler. İlk malzememiz tabii ki karnabahar. Peki başka neler var? Tarifi bilmediğin için kalanları annem, yani yardımcım sayacak.
1: Bir yumurta, bir su bardağı un, biraz maydanoz, taze soğan, tuz, karabiber ve kimyon. Hepsi bu.
0: Malzemeleri öğrendiğimize göre şimdi sıra tarifte. İlk olarak ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Karnabaharı kaynatıyoruz. Hmm. Suyumuzu ekleyelim. İşte oldu. Karnabahar haşlanana kadar biz de soğanı ve maydanozu doğrayalım.
0: Tabii. Önce yeşillikleri iyice yıkamamız gerekiyor. Öyle değil mi?
1: Çok haklısın şefim. Yıkama işi sende, doğrama da bende.
0: Anlaştık. Tertemiz oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Şimdi onları doğrayalım.
0: Anne, ben ne zaman bıçak kullanabileceğim?
1: Yeterince büyüdüğünde.
0: Yani ne zaman?
1: Parmak kasların gelişince, yani biraz daha zamana ihtiyacın var.
0: Yemek yapmayı o kadar çok seviyorum ki bir an önce her şeyi öğrenmek istiyorum.
1: Ama sen zaten mutfakta harika iş çıkarıyorsun. Doğrama işini de kendin yaparsan ben hiç mutfağa giremeyeceğim diye korkuyorum.
0: Merak etme, yemek yapmanın en güzel tarafı seninle yapmak. Ondan asla vazgeçmem.
1: Güzel kızım benim. Evet, soğan ve maydanoz doğrandı. Bakalım karnabahar haşlanmış mı?
0: Haşlandığını nereden anlıyoruz?
1: Çatalı batırdığımızda içine giriyorsa haşlanmış demektir. Hadi bu testi sen yap bakalım.
0: Anlaştık. Bakalım giriyor mu? Aa, evet girdi. Yumuşamış.
1: Demek haşlanmış. Artık onu soğuk suya tutabiliriz. İşte oldu. Tamamdır. Artık köfteyi yapabiliriz. Bir karıştırma kabı alıyoruz.
0: Hemen getiriyorum.
1: Karnabaharı iyice eziyoruz. Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık.
1: Hadi bakalım.
0: Arkadaşlar, karnabaharı bu gördüğünüz eziciyle iyice eziyorum. Bakın püre gibi oldu. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Diğer malzemeleri koyup karıştırıyoruz.
0: Aa, çok kolaymış. Hadi yapalım.
1: Önce yumurta. Sonra un. Sırada maydanoz ve soğan var. Ve baharatlar. Biraz tuz. Biraz karabiber. Ve kimyon. Evet, artık karıştırabilirsin şefim.
0: Oo, nefis kokuyor. Arkadaşlar, malzemeleri iyice karıştırıyorum. İşte oldu. Peki şimdi ne yapıyoruz?
1: Karışımdan küçük yuvarlaklar koparıp köfte şekli veriyoruz. İşte böyle.
0: Anladım.
1: Hadi o zaman birlikte yapalım.
0: Önce yuvarlak yapıyoruz. Sonra da iki elimizle bastırıyoruz. İşte köfte hazır. Arkadaşlar, karnabahar köftelerini hazırladık. Sırada ne var?
1: Sıra geldi pişirmeye. Tavaya biraz yağ koyuyoruz. Yağın kızmasını bekliyoruz. Sonra da köfteleri yağda kızartıyoruz. Evet. İşte bu kadar.
0: Şimdiden mutfağa harika kokular sardı. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Merak etme, çok beklemen gerekmeyecek. Karnabahar önceden piştiği için köfteler çok çabuk olacak.
0: Yaşasın.
1: Bak, bir yüzleri pişti bile. 2 dakika sonra köfteler servise hazır.
0: İşte servis tabağı.
1: Harikasın şefim.
0: Harika görünüyorlar. Keşke kokusunu da alabilseydiniz. Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Özellikle de karnabahar sevmeyenler denemeli.
1: Merak etme, bunu yedikten sonra karnabahar sevmeyenler...
0: Bu kadar. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız yemeklerin fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Harika oldu.
2: Aa, köfte yapmışsınız. Canım annem, bana kıyamadın değil mi? Nefis olmuş. Bu kez farklı bir şey daha koymuşsunuz sanki. Ellerinize sağlık. Yediğim en güzel köfte. Peki ne koydunuz?
1: Karnabahar.
2: Ne?
1: Ya.
2: Çok güzel olmuş.
0: Artık karnabaharı seviyor musun?
2: Hem de çok. En sevdiğim sebze karnabahar. Yaşasın karnabahar.
1: Yavaş ye, boğulacaksın.
0: Anne, davul sesi kesildi.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

Shh.

0: Hello.
1: Ma, mamma, mo.
2: Ha, ha.
1: Ma, ma.

Hmm? Huh?

0: Colin.
1: Nope. Oh. Oh. Huh?

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Acaba düşünce aklına meraklı hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
1: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.

0: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
1: Çok tatlıydı çilekler.
2: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
0: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
2: Aa, uyudu bile.
1: Çocuklar geliyor. Saklanın.
3: Çilekler burada.
4: Hani çilek?
3: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
4: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
2: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
1: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
0: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
1: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
2: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
3: Burada da kalmamış çilek.
4: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki. Stop!
2: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
4: İşte oynarız.
5: Hadi birlikte oynayalım mı?
4: Ben bu oyunu biliyorum.
3: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
4: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyleyeceğim. Yoksa hepsini sen mi yedin?
5: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
1: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
0: Biraz da sağ kaşı.
2: Tamam, oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
5: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
3: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
2: Yine oyun peşindeler.
1: Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
0: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
4: İstop! Renk turuncu.
5: Turuncu nerede?
3: Üzerinde can, üzerinde.
5: Elim söndü. Aa, ya hayır.
3: Elim söndü.
4: Yakaladım seni. Iskaladın. Turuncu, buldum. Hayır. O gelecek çiçeği rengi. Kırmızı. Tamam, ebeveynim.
2: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
1: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
0: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
2: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
0: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
4: Can!

0: Hemen bir alıştırma yapalım. Tem tem.
1: Ey, bu çok sert.
2: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
0: Top geliyor.
1: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Ay, yeniden uykum geldi.
3: İşte top burada. Heh, buldum.
4: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
3: En sonunda çilekleri de bulduk.
4: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine! Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam orta.

0: ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz reçelsiz koyma.
7: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: biraz dinlenme öbedik. Sen de ister misin? Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
0: Çok lezzetliydi.
1: Uhay!
0: Moby Dick'e de sordum ama istemedi. Başka

0: çilek varsa getirir misin? Tadı damağımda kaldı.
1: Uhay, o fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
0: Nasıl yani?
1: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkamdaki fidan sadece tek çilek verdi.
0: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
1: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Yenisi de çıkar nasıl olsa.
0: Ben de sana yardım ederim.
1: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
0: Çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
1: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
0: Hadi Moby Dick, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
1: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Moby Dick. Ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. İşte. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Şuna yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Sakın bunu evde denemeyin. Bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Efendim anne. Koşuyorum, evet. Atletizm mi? Yazılsam iyi olur doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne? Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam tamam. Birkaç saate getirmiş olurum. Görüşürüz anne. İşte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

Çıktım perdeye dedim viran. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş maviş, babacım babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii. Su kaynakları...

0: aralarına yakınlık falan derken kenti aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak.
0: Tabii. Bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak.
0: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak.
0: Öyle ya, arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
1: Ziraat odasına kayıtlı olmak.
0: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. He? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop! Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. Ha, işler bitmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
2: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok yediklerine inanamazsın.
0: Burada ne arıyorsun peki?
2: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
0: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
2: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
0: Tamam, yem geliyor.
2: İşte. Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
0: İşin hayli fazlaymış Uhay.
2: Dışı seni, içi beni yakar.
0: Çok alemsin.
2: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
0: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Uhay! Ne oldu Uhay?
2: Seni bekliyorum.
0: Niçin?
2: Koyun tıraş edeceğiz.
0: Ha, hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Burnum.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur.

0: anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Civan, yerli malı haftası için iyi ki bütün malzemelerden ikişer tane getirmişsin. Bugün nasıl oldu da unuttum.
1: Öğretmenimizin dilinde tüy bitmişti halbuki. Defalarca bugün yerli malı haftasını kutlayacağımızı sınıfta söylemişti.
0: Aklımdan çıkıverdi işte. Ama yeni ödevimi eve gider gitmez hazırlayacağım. Dil ile ilgili deyim ve atasözleri araştırmamızı istemişti öğretmenimiz. Hemen bir tane söyleyeyim hatta. Dilimde tüy bitti.
1: Bunu biraz önce ben söylemiştim.
0: Bir tane daha buldum bile. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Tıs.

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Profesör, ne oldu sana?
0: Sormayın çocuklar. Nasıl oldu da unuttum bilmiyorum. Dün gece laboratuvara yıldırım düşmüş. Ben de fişleri prizden çekmemiştim. Bazı cihazlar yanmış. Neyse ki hallettim.
2: Çok geçmiş olsun profesör. Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı?
0: Uzun bir macera bizleri bekliyor. Tüm sistem dün gece çöktü. Saatlerdir çalışıp simülasyonu yeniden düzenledim. Aslında çok daha fazlası.
2: Nasıl yani?
0: Size minik bir sır vereyim mi? Hı? Yaklaşın, yaklaşın.
1: Sırlara bayılırım.
2: Seni dinliyoruz profesör.
0: Tasarladığım yeni simülasyonla uluslararası bilim projeleri yarışmasına katılacağız.
1: Yaşasın!
0: Kaşifle tüm organların doğru çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekiyor.
1: Bu çok heyecan verici. Önce hangi organa bakacağız?
2: Oo, bu macera dillere destan olacak desenize. Bak Civan, bir tane daha deyim buldum dostum. Dillere destan.
0: He?
1: Öğretmenimiz içinde dil kelimesi geçen deyim ve atasözlerini araştırmamızı istedi. Yaman bugünden başladı.
0: Hangi organdan başlayacağımızı Yaman söyledi.
2: Tabii ya, ben söyledim. Ha, ne zaman söyledim ki?
0: Dil organına gidiyoruz. Dil birinci tatma organımızdır. Konuşurken sesleri çıkarmamıza da yardımcı olur. O halde hazırsanız hadi birlikte kaşifi çağıralım.
2: Kaşif!
0: Başlıyor yeni keşif.
1: Ha? Dil ne acayip bir organ.
0: Dil yüzeyi tat tomurcuklarıyla kaplıdır çocuklar. Ve en arka kısım...
1: Acı!
2: Acı biber mi yedin?
0: Doğru bilgi Civan. Dilin en arka kısmı acı besinleri daha iyi algılar.
2: Al Civan, limon belki acını hafifletir.
1: Çok ekşi.
0: Hah, yeri gelmişken dilin yan kısımlarında bulunan tat tomurcukları ekşi tatları daha iyi algılar.
1: Ağzım dilim kurudu.
2: İşte bir deyim daha Civan. Ağzı dili kurumak.
0: Ve dilin uç yan kısımları tuzlu besinleri algılar. Ve önemli bir bilgi daha. Dilin kemiği yoktur.
2: Hah, işte bir tane daha atasözü. Dilin kemiği yoktur.
0: Gerçek anlamda da dil kaslardan oluşur. Bu nedenle çok kolay hareket edebilir.
1: Dil organı gerçek bir mucize değil mi Yaman?

0: dilin ucunu da kontrol ettiğimizde simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor demektir. Dilin ucu tatlı...
1: Yaman, fark etmedin mi? Bir deyim daha, dilimin ucunda.
0: Dilin uç kısmı tatlı besinleri daha fazla algılar.
1: Tatlı mı? İşte, nefis Türk lokumu. Hı? Aa, bu kutu boş.
2: Ne yapayım, çok lezzetliydi. Dilime hakim olamadım.
1: O anlamda kullanılmıyor bu söz. Midene hakim olamadın galiba. Bütün hepsini yedin mi?
2: İşte. İki tane de yolluk olarak.

0: ayırmıştım. Alemsin Yaman. Babaannem de gittiği her mevlütten peçeteye lokum sarıp getirir. Tatlı yemeği çok seviyorum.
1: Simülasyon başarılı.
2: Evet evet, işte test başarılı. Dil organ simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor.
3: Yaşasın.
2: Görev başarıyla tamamlandı. Geri dönüyoruz çocuklar. Alın bakalım. Afiyet olsun çocuklar.
0: İnşallah içinde acı bir yiyecek yoktur. Hala dilim yanıyor.
2: Biraz önce dil üzerindeki tomurcukları inceledik. Şöyle bir ipucu vereyim size. Dilinizin ucunun daha iyi algılayabileceği bir yiyecek var içinde.
3: Yaşasın! Hey. Tatlı o zaman. Karpuz!
2: Çok iyi iş çıkardınız çocuklar. Afiyet olsun. Sizinle dil tomurcuklarını test ettik. Simülasyonumuz eskisinden çok daha iyi durumda. Her gün birlikte başka bir organı test edeceğiz. Ve bilim projesi yarışmasına hazırlanacağız.
0: Bu yarışmada mutlaka birinci oluruz bence. Çünkü bizim gibi iki yardımcınız var profesör.
2: İyi ki varsınız çocuklar. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun biz elimizden geleni yapacağız.
3: Allah'ım sana şükürler olsun. Dilimiz olmasaydı tatlıları, tuzluları, kebapları, meyveleri nasıl tadardık?
0: Hele sen Yaman, bir kutu lokumu nasıl yerdin değil mi?
3: Of of, dillere düştük yine.
0: Gördün mü bak, bir deyim daha, dillere düşmek. Dilimiz olmasaydı konuşamazdık da.
3: Civan, biz konuşamasaydık da ben senin dilinden anlardım dostum.
0: Dilinden anlarım mı dedin? İşte bir deyim daha buldum. Hem dil organını öğrendik, hem de ev ödevimizi yaptık.

0: Hayırlı günler muhterem arkadaşlar. Beklenen gün geldi.
1: Furkan nerede kaldı?
2: Gecikti. Neyle uğraştığını biliyoruz tabii.
0: Geri dönüşüm fuarına katılmaya karar verdiğinden beri onu görmez olduk.

0: şuna bak. Nasıl da uyumsuz oldu. Böyle tren oyuncağı mı olur? Ha? Geri dön Chuffy. Bütün günüm başkasına verdiğimiz hasarı tamir etmekle geçecek.
1: Selamun aleyküm Furkan. Hayrola? Bu tekerlekler senin trenin için biraz büyük olmuş sanki.
0: Aleyküm selam Kadir amca. Hakkın var tekerlekler konusunda.
1: Ha?
2: Günlerdir okul çıkışlarında çok değerli oyunlarımızdan feda ederek canla başla çalıştık. Ve işte hediyesi karşımızda.

0: Şimdi geriye bu harika donetimizi test sürüşüne çıkarmak kaldı. Bunu da tabii ki ben yapmalıyım.
1: Allah Allah! Neden sen deneyecekmişsin?
2: Evet abi, hayrola? Biz de en az senin kadar çalıştık. Niye ben denemiyormuşum?
0: Olur mu canım? Sen küçüksün bir kere. Sen de ne bileyim, karnın falan acıkmadı mı senin?
1: Acıktı da bunun ne alakası var test

0: En azından bu sefer benim suçum yok. Neyse, en azından senin tezgahına bir zarar gelmedi. Bizimle iki kez karşılaştıktan sonra hala kırılmayan tezgah bulmak kolay değildir bu mahallede.
1: Biz dedin de senin ekibin kalanı nerede sahi?
0: Aa, unuttum. Bugün açılış vardı.
1: Açılış mı? Neyin açılışı?
0: O işte bunun açılışı. Hı? Hayır!
1: Eyvah!
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam Furkan.
0: Tahmin edeyim. Budu'ya test süreşi yaptırmak İsmail'in fikriydi.
3: Bu sefer benden çabuk davrandı Budu. Bize seçme şansı bırakmadı.
4: Hayırlı günler Kadir amca.
1: Hayırlı günler çocuklar. Yine rüzgar gibi geldiniz.
3: Çok özür dileriz Kadir amca. Arabana haşat ettik.
1: Olur böyle şeyler çocuklar.
4: Niyeyse söz konusu biz olunca böyle şeyler biraz daha sık oluyor.
0: Sen hiç merak etme Kadir amca. Biz bu parçaları kullanarak sana eskisinden daha iyi bir araba yaparız. Müsaaden varsa senin arabayı baştan yapalım mı?
1: Müsaade senin Furkan'ım. Ama zahmet olmasın.
2: Estağfurullah Kadir amca. Biz kırdık biz yapalım. Hem biz böyle şeyleri geri dönüştürdüğümüz parçalarla tamir ediyoruz.
1: Helal olsun çocuklar.
0: Hadi o zaman her şeyin başladığı yere gidelim.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim çocuklar.
0: Bu parçalar iş görür.
3: Belki biz de bir şeyler ekleriz.
2: Hiç değilse güzelce boyar süsleriz.
4: Sen hiç merak etme Kadir amca.
1: Etmiyorum çocuklar. Size güvenim tam.

0: Olmadı galiba. Yerden bitme oldu.
1: Bir tane daha deneyelim.

0: Hayırlı günler muhterem arka...
1: Aman abi, aynı şekilde başlamayalım. Sonra olaylar karışıyor.
2: Bu benim arabam mı?
0: Evet, beğenmedin mi Kadir amca?
1: Rengini değiştirebiliriz istediğin gibi.
2: Bilakis çocuklar, harika olmuş. Allah sizden razı olsun.
3: İyi ki çarpışmışız değil mi Kadir amca?
0: Son bir dokunuş kaldı Kadir amca.
4: Neyse, gelişme var. Şunu ben alayım. İşte şimdi oldu. Hayırlı olsun Kadir amca.
5: Selamün aleyküm çocuklar. Aferin, yine şaşırtmadınız.
6: Aleyküm selam Makbule teyze.
5: Nasıl gidiyor Furkan? Çufi konusunda ilerleme var mı? Geri dönüşüm fuarına hazır mısın?
4: Maalesef değilim. Birkaç parça eklemem gerek ama oraya hep başka işler giriyor.
5: Trenini elden düşme malzemelerle geri dönüştürüp fuarda sergilemek istemen güzel Furkan. Ama bunun dışında kaybettiğin çufi ne çok hayra sebep oldu, farkında mısın?
4: Nasıl yani?
5: Düşünsene, en başında çufiyi kaybetmeseydin bu hurdalığı canlandırabilir miydiniz?
4: Haklısın. Burayı yapmamıza çufi sebep oldu.
5: Bu sayede hem Kadir amcan gibi insanları hem de oyuncakları olmayan birçok çocuğu mutlu ettiniz. Ve edeceksiniz de. Hem de hiçbir şeyi israf etmeden.
4: Haklısın Makbule teyze.
5: Önceliğin bu hayır işi olsun. Çufi zamanla tamamlanır. Fuara daha var.
2: Elinize sağlık çocuklar. Beni mahcup ettiniz. Şimdi düşünüyorum da Furkan, belki ben de senin için bir şey yapabilirim.
4: Ne gibi Kadir amca?
2: Gelin benimle.

0: İşte tam da düşündüğüm gibi.
1: Ama sen bunların burada olacağını nasıl bildin?
0: Bizim de işimiz bu Furkan'ım. Burası mahallemizin anaokulu çocuklar. Belki kendinizden hatırlarsınız. Küçük çocuklar oyuncaklara biraz sert davranırlar.
2: Hatırlarım.
1: O yüzden bu anaokulunda böyle artan parçalar sokağa atılıyor demek. Bu parçaları kullanarak çufiyi tamamlayabiliriz.

0: verip geri dönüşüm fuarında sergilenmeye hazır hale getirebilirim. Allah senden razı olsun Kadir amca.
1: Sizden de çocuklar. Arabamı son model yaptınız, baksanıza.
2: O zaman bize de bir tur attırmaya ne dersin Kadir amca?

Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: rocket ship. Sadece bana gıcık köpek. Söylüyorsunuz arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Hop! Aman bir şeyin yok değil mi Ali?
0: Yok hocam, iyiyim. Siz de iyisiniz değil mi?
2: İyiyim, sağ ol. Biraz acelem vardı, kusura bakma. Seni hiç fark etmedim.
0: Sorun değil hocam. Ben de sanatsal ıslık çalmaya çalışıyordum. Dalmışım.
2: Sanatsal ıslık?
0: Hani böyle şarkılı gibi.
2: Sen çalışmaya devam et o zaman. Benim biraz işlerim var.
0: Sanatsal işler mi hocam?
2: Yok. Hayır işleri diyelim.
0: Hayır işlerine bayılırım.
2: Maşallah sana.
0: Yani hocam.
2: Yani Ali'ciğim.
0: Ben de.

0: olma için çizgiyi çekiyorum. Çizgiye en yakın atan birinci olur. Birim! İki mi? İkidir yani.
1: Maalesef kardeşim, iki benim.
0: Nasıl yani, üç müyüm? Senin kızıl ejderin uykusu açılmamış. Ben üç, sen dört. Misketlerin efendisi, kömür! Yaklaşanı yakar. Dev dalgaların serin kahramanı, okyanus! Okyanusum be!

0: Hemen de yoruldun mu sen oğlum? Ha? Heyecan yaptın öyle mi? Ha, tamam.
1: Cam gözlerin mütevazı kahramanı. Kemik. Hadi yalla.
2: Helal.
0: Maşallah. Üçgende galip, kuyuda mülayim. Kafliklerin kızıl ejderi geliyor.
1: Çok güçlü olmak bazen sorun çıkarabiliyor.
0: Koş Galip. Akşama kalma sonra.
3: Kızıl ejder yine mi kaçtı Galip?
1: Evet hocam, maalesef.
4: Benim yeşil cam gözüm olsa oho, hep kazanırdı.
0: Kesin.
3: Tahmin etmeye devam edeyim. Üçgen oynadınız ve biz kaçırdık değil mi?
1: Evet hocam, tam isabet, bildiniz.
4: Olsun hocam, üzülmeyin. Biz de hayır işi yaptık. O kadar para dağıttık sonuçta. Bayram hocanın eski öğrencilerine tek tek harçlık yatırdık Galip abi. Çok sevap kazandık.
3: Tamam Ali'ciğim. Ne oynayacaktık ama senle?
4: Aa, tıp oynuyorduk. Unuttum ama ben.
1: Biz siz oyun ha? Hocam.
3: Oyunu merakla beklediğinizi biliyorum. Ama aslında o iş biraz farklı.
5: Ya!
3: Gerçekten. Aniden gelişti.
5: Demek öyle.
3: Şunlara bak hele. Hocalarını nasıl sorguya çekiyorlar.
5: Estağfirullah.
1: Ne haddimize hocam. Ama Ali'nin bilip bizim bilmediğimiz bir oyun söz konusu olunca şaşırdık.
6: Ne? Bir yaşıma daha girdim.
0: İyi ki doğdun Cemile. Cemile'nin doğum gününü bilmiyordum. Neresi komik?
1: Cemile'nin doğum günü değil Salih. Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim.
3: Çok şaşılacak durumlarda söylenir genelde Salih'ciğim. Anlaşılan Cemile de sizin gibi şaşkın.
6: Evet.
3: O zaman beni iyi dinleyin. Oyunumuzun adı tıp.
4: Bildiğimiz tıp. Bir, iki, üç, tıp var ya o işte.
3: Şimdi çocuklar, samimiyet ve dürüstlükle yapılan maddi manevi her iş sadakadır. Ve yapıldıktan sonra söylenmez. Yani tıp oynanır.
0: Neden hocam?
3: Tıp oynarken konuşursan ne olur Selimciğim?
0: Kaybederim hocam.
6: Anladım. Yaptığımız iyilik ve sadakaların sevabını kaçırmamak için biz de tıp oynamalıyız.
3: İşte bu. Ali ile de oyunumuz buydu ama unuttun değil mi Ali?
4: Tamamen unutmuşum hocam. Yoksa tıpın tıp.
3: Tıpın tıp ha? Allah iyiliğini versin.
1: Versin hocam.
0: O zaman sıra bizde.
5: Aynen.
1: Kimse yok.
4: Kuşlar çok sevinecek.
1: Bir,

0: kimse yok kardeşim. Gel.
1: Bayram Hoca görünce çok şaşıracak. Kaç gündür fırsatım olmadı. Meyve fidanı dikeceğim şuraya diyordu.
0: Çok sevinecek. Buraya diyordu değil mi?
1: Evet evet. Hadi başlayalım.
2: Bulduğumuz bütün boş kaplara mama ve su koyalım. Sadık dostlarımız aç kalmasın.
3: Aleykümselam.
4: Cemaatle namaz sevabını kapmak için yürüyerek geldiniz sanırım.
3: Evet.
4: Sevapta galip, namazda mülayim çocuklar.
1: Selam vermenin de sevap olduğunu okumuşsunuz.
3: Aynen.
5: Selamünaleyküm.
6: Aleykümselam. Hoş geldiniz çocuklar. Siz neler yaptınız böyle?
3: Bir, iki,

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım.

0: Dikkat dikkat, acil durum.
1: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
1: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
1: Söyleme o. İşim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
1: Daha açık konuşsan mı?
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
1: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet. Sizi dinliyorum.
2: Birileri çok akıllı da.
3: Birileri de her şeyi biliyor.
2: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
3: Asıl bazıları var ki.
1: Aa, tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
3: Birileri işte.
2: Hem de öyle birileri.
4: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
1: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
5: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: pek işe yaramamış belli.
1: Daha da kötüsü bademle kangi de küsmüş.
2: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
1: Hadi çocuklar bir oyun oynayalım.
0: Harika olur Mehmet. Hadi ama ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
2: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
1: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
0: Süper bir oyun.
4: Tam bir sigorta.
0: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
1: Tabii ki. Ah sen?
0: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
5: Bu Mehmet, eminim.
6: Doğru, tebrikler.
3: Ben bir gezide kaybolmuştum da, drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
4: Acaba bu kim?
3: Birileri işte.
2: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de, birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
0: Ne iyi insanlarmış onlar.
1: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
5: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
1: Badem, sen de buraya. Hadi.
0: Evet, sıra sizde.

0: Peygamberimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
3: Benim kuzenlerim de bir aydır küs.
2: Bizim 2 komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
4: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
3: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
4: Harika fikir.
2: Ben varım.
4: O zaman...
1: İyilik için!
2: Selamun aleyküm Furkan abi.
5: Aleyküm selam Mo, hoş geldin.
2: Biz bir haber yapıyoruz da, küsleri barıştırmak üzerine.
5: Aa, harika.
6: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
5: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
2: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
5: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
2: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül? Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs alınmasını istemezmiş.
7: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
8: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
6: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
5: Evet, madem haberiniz için lazım...
9: Hayır, sen dedin.
6: Hayır, sen.
9: Sen.
6: Uydurma, sen dedin.
8: Bir dakika. İyilik Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
9: O bana minik dedi.
6: Asıl o bana önce kısa dedi.
9: Kimse bana minik diyemez.
6: Bana da kimse kısa diyemez.
8: Nasıl böyle söylersin sen?
6: Söylerim, hak etti.
9: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
8: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
6: Sen ne karışıyorsun?
9: Karışır tabii. Sana mı soracak?
8: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
5: Haber paylaşıldı mı?
10: Çoktan.
9: Hadi biz de izleyelim.
10: Hemen efendim.
11: Sevgili iyilik habercileri takipçileri. Biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın.

0: sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
1: Biz de barıştık.
2: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
3: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi.
4: İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
1: Harika!
5: İnşallah kalplere ulaşırız.
1: Ulaştık bile.
5: Vay be! Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
2: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
5: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

Şimdi karşınızda ekranların en sevilen, en yetenekli kara kalemi Kara. Ve şimdi de karşınızda ekranların en sevilen, en yetenekli keçeli kalemi Keçe. Nasıl? İstediğiniz gibi bir giriş oldu mu? Nasıl ya? Olmadı mı? O kadar çalıştım. Olmuştur tabii. Sizi az solist gibi sundum. Gönlünüz olduysa başlayalım. Hazır mısınız? Bugün bize doğrulukla ilgili çizimler yapmanızı istiyorum. Var mısınız kapışmaya? O halde size biraz

süre vereyim. Hazırsanız eğer, ekranların en yetenekli kara kalemiyle başlayabiliriz. Ne dersin Kara? O halde açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Ne zamandır top görmemiştik, iyi oldu. Toplar en eğlenceli oyuncaklardan biridir. Oo, bu sefer pek eğlendirmemiş anlaşılan. Tüh, gitti vazo. İşte bu. Nereye bağlanacak diyordum. Tam 12'den vurdun Kara. Çocuk tabloyu kırdığını doğruca söylüyor. Sözümüzde doğru olmalıyız. Keçe, gelmişsin bile. Haydi öyleyse. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçe, ne oldu? Hani çizmek için sabırsızlanıyordun? Aa, anladım. Hay Allah iyiliğini versin. Tamam, hemen geri sarıyorum. Şimdi karşınızda ekranların en yetenekli keçe kalemi Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir terazi. Ben buldum bile. Ama söylemem. Bulmayanlara zaman verelim. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. İşinde doğru olmaya örnek olan bir esnaf amcamız. İşinde doğru olmalı çünkü bizi aldatan bizden değildir der peygamberimiz. Çok güzel noktalara temas ettiniz çocuklar. Kara, devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Düşecek aman. Fakat bu işte bir gariplik var. Gülüyor. Allah Allah. Şimdi anlaşıldı neden güldü. Kendini bırakıyor ama babasının onu tutacağına emin. Çünkü babası ona güven vermiş. Çünkü aile birbirine güvenen insanlardan oluşur. Bir programın daha sonuna... Ha? O kadar güzel anlattınız ki daha ne kaldı? Hep böyle meraklandırıyorsunuz ama. Tamam, son bir çizim. Hadi Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

İyi ki de devam etmişiz çocuklar. Doğruluk ve güven deyince daha doğru bir isim bulamazdık. Peygamberimiz çok güvenilir bir insan olduğu için kendisine Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed denmiştir. Sağ olun çocuklar. Çok teşekkür ederim. Yeni çizimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
5: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
6: Bu hayli yaşlı bir kuş.
5: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
7: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
5: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
7: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
5: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
7: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
5: Verdim.
7: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
5: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
7: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
5: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
7: Ya Rabbi sen koru.
5: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
7: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
5: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
7: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
5: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Şimşifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: He?
1: Leyla.
0: Git buradan Emi. Burası benim bekleme alanım. Ah. Yaşasın. Babam geldi işte. Ha?
2: Selamun aleyküm Yera.
0: Aleyküm selam baba. Bugün neler oldu?
2: Dur Yera, biraz soluklanayım.
0: Haydi baba ne olur. Bütün gün bu anı bekledim.
2: Tamam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün güzel kokunun öneminden bahsetti.
0: Ha? Nasıl yani? Güzel koku mu koklamalıyız?
2: Hayır, güzel kokmalıyız. Müslüman güzel kokular sürer, güzel kokar.
0: He, anladım. Ama bizde güzel koku yok ki baba.
2: Bitmişti. 2 hafta sonra kervan geliyor. O zaman getireceğim.
0: Ama 2 hafta bekleyemem ki.
2: Başka çaresi yok maalesef oğlum. Hadi eve girelim.
0: Tamam baba.

0: Yera, işin bittiğinde ateşi birlikte söndürelim, tamam mı oğlum?
1: Tamam anne. Abi, neler oluyor burada? Koku yapıyorum. Dikkatimi dağıtma.
2: Ne kokusu?
1: Söylerim ama karışmak yok.
3: Yani belki yardımcı olmak için bir şeyler söyleyebilirim.
1: Ah tamam. Peygamberimiz güzel koku sürünmenin öneminden bahsetmiş. Asla kötü kokmamalıyım.
3: İyi de babamın kullandığı kokudan kullanıverseydim.
1: O bitmiş canım. 2 hafta bekleyemezdim. Eğer güzel bir koku üretsem var ya. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
3: Sen koku yapmayı nereden öğrendin abi?
1: Annem öğretti.
3: Abi bu iğrenç kokuyor. Abi sen bunu altılar ne kullandın? Abi bu altılar kullanılır mı hiç? Ne yaptın sen?
1: Madem o kadar biliyorsun sen söyle o zaman. Hangi otu kullanacağım?
2: Sen de bilmiyorsun değil mi?
3: Birazcık bekler misin? Anne!
4: Efendim kızım?
3: Koku yapmak için en güzel otlar nerede bulunur?
1: Hey! Anneme sormasını ben de bilirim. Anne, bu otlardan çıkan koku güzel değil. Hangi otu kaynatmalıyım?
4: Reyhan otu. Reyhan otunun kokusu çok güzeldir.
1: Peki, onu kaynatıp kokusunu elde edebilir miyim anne?
4: Evet, tabii. Bu mümkün.
3: Peki, bu ot nerede bulunur?
1: Ben soracağım. Evet anne, bu ot nerede bulunur?
4: Anide, otlatmaya götürdüğün yerdeki 2 kaya arası yolu hatırlıyor musun?
1: Evet.
4: İşte o yolun sonundaki tepenin üzerinde bazen görüyorum Reyhan otunu.
1: Yaşasın! Hemen gitmeliyim.
4: Sabah erkenden gitsen iyi olur Yera. Reyhan otunu tazeyken koparmalısın.
1: Tamam. Yarını beklemek zor olacak. Hadi Anis gidiyoruz. Yetişmemiz gereken yer var. Hadi. Hep aynı şeyi yapmak zorunda mısın?

0: çok iyi yapınca anca sana süreceğim hani. Bugün çok kötü kokuyorsun. Ah, gerçekten kötü. Yürü Anet, geç kalıyoruz.
1: Yelena.
0: Ah, Lemmi, neredeysen orada kal, tamam mı? Bu seferki işim çok önemli. Sen burada dur Anet. Bak şurada otlar var, onları filan ye. Ben şu işi halledip geleyim. Aa, hala kokuyor.
1: Yelena. Yelena.
0: Ha, dur Lemmi. Ha? Bu ne Lemmi?
1: Yelena.
0: Reyhan otu mu? Ama bu kuru Lemmi, yaş ve taze olmalı. Bu yüzden sabah erkenden yola çıktık. Hayır dedim Lemmi. Hem ben... Ha? Ha? Kokan bu muymuş?
1: Yelena!

0: Ne oluyor Alemi? Çekil önümden.
1: Yele yele.
0: Bu oturdu dedim ya Alemi. Hadi çekil önümden. Geç kalıyorum. Evet. Şimdi nerede bu reyhan otu?
1: Yela, yela, yela. Yela, yela, yela. Yela, yela, yela, yela. Yela, yela. Yela, yela.
0: Ah, tamam. Ne var yine? Ne oldu Lemi? yine kuru bu. Hatta aynı ot. Bize yaş ve taze olanı lazım dedim. Öylesini arar mısın? Ha? Dur bir dakika.
2: Sanırım buldum.

0: Ne yapıyorsun Nemi? Ha?
1: Hey, yaşasın. İşte taze reyhan otu.
2: Üzülme Nemi. Bitkileri israf etmeden kendi yararımız için kullanabiliriz.
3: Şimdi eve gitmeliyim.

0: Oğlum, buldun mu reyhan otunu Yera?
1: Evet anne.
0: Ama maalesef bu doğru ot değil Yera.
1: Ne? Gerçekten mi? Olamaz.

0: Hoş geldin Lemi.
1: He? Aa, onlar kuru Lemi, sana söyledim.
0: Bu reyhan otu.
1: He? Ama kuru anne.
0: Yeterince kurumuş gibi gözüküyor.
1: Yani bu ne demek?
0: Bu kadar kuruyunca da olur. Yani bununla güzel koku yapabilirsin.
1: Hey! Yaşasın! Yaşasın! Koku yapabilirim artık. Kusura.
2: Geleyim.

0: 什么？什么？可是阿对乌样？
1: 네
0: Hayırlı sabahlar kızım.
1: Ah, sana da babacığım. Namazımı kıldım. Şurada birazcık oturayım dedim. Uyuyakalmışım.
0: Öyle güzel uyuyordunuz ki kıyamadım uyandırmaya.
1: Ya, çok uyuduk mu?
0: Pek değil. Ben kahvaltıyı hazırlayana kadar.
1: Kahvaltıyı hazırlayana kadar mı? Oo, amma uyumuşuz. Sen niye zahmet ettin ki baba? Uyandırsam ben hazırlardım.
0: Ne zahmeti kızım? Ailecek oturup ağız tadıyla yiyeceğimiz, lokmamızın şükrünü birlikte edeceğimiz bir kahvaltıyı hazırlamak zahmet olur mu hiç?
1: Elif, hadi uyan ablacığım. Kahvaltı vakti. Uyan hadi.
2: Biraz daha uyuyabilir miyim Sema abla? Bir saat daha.
1: Olmaz. Çok geç kalırız.
2: Birazcık daha uyuyayım. Yarım saatcik.
1: Ama kuzucuğum, dikkat balonuna binecek arkadaşların bizi bekler.
2: 10 dakika. 5 dakikacık.
1: Hadi uyan kuzucuğum. Bak Agah deden bize kahvaltı hazırlamış.
2: Kahvaltı mı? Hmm, kurt gibi acıktım.
0: Hayırlı günler çocuklar. Hoş geldiniz. Balonumuz birazdan havalanacak. Havada bize haber vermeden herhangi bir şey yapmayın. Olur mu?
3: Evet.
0: Hadi öyleyse. Binin balona da havalanalım hayırlısıyla.

0: Evet arkadaşlar, dikkat balonumuz havalandı. Ürgüp'ün eşsiz manzarası şu an ayaklarınızın altında. Bu güzel manzaranın tadını çıkartın ama birazdan başlayacak olan hikayeyi de dikkatlice dinlemeyi unutmayın.
1: Evet, yoksa soruları doğru cevaplayamaz, yarışmayı kaybedersiniz.
2: Tamam, anlaştık.
3: Güzel. O halde sizlere hilekar bombinin hikayesini anlatabilirim.
1: Hilekar bombi mi? O da kim?
3: Hilekar bombi köpek ülkesinde yaşayan sevimli mi sevimli bir köpekmiş. Bembeyaz tüyleri, masmavi gözleri varmış. Bu diyarda yalnızca köpekler yaşarmış. Tam 50 tane köpek bir aradaymış. Bu köpekler birlikte çalışır, birlikte üretir, birlikte oynar. Kısacası hep birlikte yaşarmış. Günlerden bir gün içlerindeki en hızlı köpeği seçmeye karar vermişler.
1: Nasıl?
3: Bir yarışma düzenlemişler. Bu yarışmayı kazanan köpek en hızlı köpek seçilecek ve köpek ülkesinin yeni lideri olacakmış. Yarışma gününe kadar yarışmacı bütün köpekler antrenman yapmış. Hazırlanmış, kaslarını güçlendirmiş, yiyip içmelerine dikkat etmiş. Ancak Bombi hiç oralı değilmiş. Herkes antrenman yaparken o yan gelip yatıyormuş. Herkes diyet yaparken o hapur hapur yiyormuş. Ve yarışma günü gelmiş çatmış. Yarışmacı bütün köpekler başlangıç çizgisine gelmiş. Hakem köpeğin havlamasıyla yarışma başlamış. Evet, ne diyordum? Yarışma başlamış ve yarışmacı köpekler canhıraş koşmaya başlamış. Hepsi çok çevik, çok atletikmiş. Bombi bir hayli geride kalmış. Daha yarışmanın ilk etabında dili dışarı sarkmış. Nefes nefese kalmış. Artık dayanamayacağı noktada

0: Bombi kolaya kaçmış ve kendi kendine...
1: Şu çalılıkların arasına girsem, kestirmeden aşağı insem, herkesin önüne geçiversem...
0: demiş ve bu fikri çok beğenmiş. Hemen uygulamaya koyulmuş. Etrafı kolaçan etmiş...

0: Diğer köpekler Bombi'nin bir anda nereden geldiğini anlayamamışlar. Ama koşmaya da devam etmişler.
1: Diğerleri çok koşup yoruldu. Bombi de kestirmeden gelip dinlenme fırsatı bulduğu için son düzlükte iyice hızlanmış ve tüm köpekleri arkasında bırakarak bitiş çizgisine en önce ulaşmış.
0: Diğer köpekler hile yaptığından habersizce Bombi'yi tebrik etmişler ve yeni sürü lideri seçmişler.
1: Bombi'nin keyfine diyecek yokmuş. En iyi yemekler ona geliyor, o ne istiyorsa yapılıyor, ne istemiyorsa derhal son veriliyormuş. Bu şekilde günler gelmiş geçmiş.
0: Günlerden bir gün köpeklerin diyarına tilkiler saldırmış.
1: Bu öyle kalabalık bir tilki sürüsüymüş ki bütün köpekler çareyi koşup kaçmakta bulmuş. Ara sıra durup geri dönüp yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarının yardımına koşuyor, geride kalanları tilkilerin ellerinden kurtarıyor, sonra da kaçmaya devam ediyorlarmış.
0: Köpeklerden biri Bombi'nin ortalıkta görünmediğini söyleyince herkes bir anda durup etrafa bakınmış.
1: İçlerinden biri, Bombi geride mi kaldı acaba? Ortalıkta görünmüyor demiş.
0: Bir diğeri, evet acaba gidip bir kontrol mü etsek? Geride kaldıysa yardım ederiz demiş.
1: Bir diğeri de onlara, olur mu öyle şey? İçimizde en hızlı koşan Bombi'dir. Biz kaçıp kurtulduysak o çoktan kaçıp gitmiştir. Bombi geride değil, olsa olsa ileridedir diyerek diğerlerinin içlerini rahatlatmış.
0: Ama işin aslı öyle değilmiş. Bombi yarışı hileyle kazanmış kazanmasına ama tilkilerin elinden kaçamamış hileyle.
1: Onun çok hızlı olduğunu, bu sayede çoktan kaçıp kurtulduğunu düşünen arkadaşları da yardımına gitmeye gerek duymamış.
0: Hilekarlığın cezasını tek başına kalarak çeken Bombi, hileye başvurduğu, dostlarını aldattığı için çok pişman olmuş ama nafile.
1: Evet arkadaşlar, hile çok kötü bir davranıştır. Dürüstlükten, adalet duygusundan uzaklaşmaktır. Hileye bulaşan, kazandığını sansa bile sonunda mutlaka kaybeder. Dürüstlük erdemli bir tutumdur. Müslümana dürüst olmak yakışır. Evet, şimdi sıra geldi yarışmaya. Bombi'nin yaşadığı köpek diyarında kaç köpek vardı hatırlıyor musunuz?
2: 20 mi?
1: Aa, maalesef değil küçüğüm.
3: 50 diye hatırlıyorum. Doğru mu Agah dede?
1: Evet, doğru. Böylece bir puan senin oldu.
0: Peki Bombi ne renkti hatırlıyor musunuz?
2: Tüyleri bembeyaz, gözleri de maviydi.
0: Tebrikler, 1-1 oldu.
2: Köpekler kendi aralarında ne için yarışmıştı?
3: Sürünün lideri olmak için.
2: Evet, 2-1 öne geçtin.
1: Peki, o halde yeni sorumuz geliyor. Sen bilirsen 3-1 kazanırsın. Eğer sen bilirsen skor 2-2 olur ve yeni bir soru sorarız. Anlaştık mı?
2: Evet.
1: Köpekler ne yarışı yapmıştı?
2: Koşu yarışı.
0: Tebrikler, 2-2 oldu. Ve geldik final sorumuza. Köpeklerin köyüne kimler saldırmıştı?
3: Tilkiler.
0: Evet, doğru cevap. Ve 3-2 yaparak bugünün kazananı sen oldun.
1: Ama bildiğiniz gibi bizim yarışmamızın kaybedeni yok. Eşsiz manzarayı izlediniz. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Üstüne üstlük balona binmeyi deneyimlediniz.
2: Ve en önemlisi birer rozet kazanarak siz de dikkat balonu üyesi oldunuz.

0: Evet, kazasız belasız bir günü daha bitirdik çok şükür.
1: Agah dede, bak benim bu kadar param var. Hadi gidelim de size şerbet ısmarlayayım.
0: Canın şerbet mi çekti?
1: Evet, karadut şerbeti.
2: Bana da ısmarlayacak mısın Elif'cim?
1: Elbette, Fiko'ya da ısmarlarım.
2: İlahi Elif, Fiko şerbet içmez ki.
1: Öyle mi? O zaman ona da şeker alırım.
0: Sen çok yaşa Emi. O şeker de yemez.
1: Of, o zaman ona ne alacağım?
0: Sen

0: Önce o paralarını cebine koyacaksın. Şerbetleri ben ısmarlayacağım. Fiko'ya ballı kraker alırız.
1: Bak gördün mü? Krakeri duyunca nasıl sevindi?

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Agu attı. Ve bravo! Çogu'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Hagu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: E hadi ama çoguğu biraz da hagu yapsın.
1: Ka. Ka.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya. Hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir.
2: Agu sapa sağlam. Maşallah maşallah.
0: Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Agu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Hagu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme.

0: Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya.
2: Hayırdır? Küs müyüz?
0: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Oh, Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: istediğim de her şey uçuşmasın. Ah rüzgar, ah!
1: Etteyatü lillahi ve salavatü.
2: Aa, ne oldu?
0: Rüzgar kapıyı örttü Eymen. Biraz sert örttü tabii. Hakkını helal et. Biraz da benim yüzümden oldu.
1: Helal olsun. Ben tahiyyat duasını ezberlemeye çalışıyorum da.
0: Aa, ben onu biliyorum. Nereye kadar ezberledin peki?
1: Az önce okuduğum yere kadar.
0: O kadar mı?
1: Evet.
0: Azmış ama ya. Neyse üzülme, ben sana yardım ederim.
1: Hey be, canım kardeşim benim.
0: Şimdi oku bakalım ezberlediğin yere kadar.
1: Etteyyatü lillahi ve salavatü.
0: Evet, devamı.
1: Unuttum. Böyle olmayacak bu.
3: Çay elinden öteye giderim yali yali giderim yali yali giderim yali.
0: Selamünaleyküm Temel amca. Ha?
3: Aleykümselam Asya. Ne var ne yok?
0: Ben iyiyim de Eymen biraz üzgün.
3: Neden?
0: Tahiyyat duasını ezberleyemediği için üzülüyor.
3: Nereye kadar ezberlemiş?

0: Tamam işte. Zaten geri kalan kısmının da neredeyse yarısını biliyorum.
1: Nasıl yani?
0: Bak şimdi. Eymen'e git ve ona şunları söyle.
1: Doğru. Hemen gidip bunu Eymen'e söylemeliyim.
0: Koş bakalım.
2: Çoğunu zaten biliyor muyum? İyi de nasıl?
1: Selam verirken ne deriz?
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Tamam işte. Bak, senin ezberlediğin yerden sonrası buna çok benziyor.
2: Doğru.
1: Peki, kelime-i şehadeti biliyor musun?
2: Bilmez miyim? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü.
1: İşte bu da duanın sonu.
2: O da doğru. Zaten çoğunu biliyormuşum, evet.
1: Anlamı da ayrı güzel. Bak kağıda.
2: Her türlü hürmet, salavat ve iyilikler Allah'a mahsustur. Ey Nebi, Allah'ın selam, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah birdir ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. Çok güzel.

0: Susamo, Vava.
1: Bu reçeller bizi bir süre idare eder. Gerçi bir önceki reçeller pek çabuk bitti. Biraz daha mı yapsam acaba?

Hmm?

0: Yine harika bir iş çıkardın Ökeş. Tamam, tamam. Birlikte harika bir iş çıkardık.
1: Herkes kamp hayatına iyice alıştı, değil mi baba?
2: Alışmak eksik kalır. Baksana, herkes evi olarak benimsedi. Kendi evimizdeymiş gibi huzurluyuz, çok şükür.
3: Yusuf, bıktım senin şu eşyalarından.
1: Biraz erken konuştuk sanırım.
4: Asıl ben bıktım. Her yer kitap, kitap ve kitap dolu.
3: 3 kere aynı kelimeyi söyledin.
4: Biliyorum, böyle daha etkili oluyor.
1: Yine ne oluyor çocuklar?
4: Anne, her yerde kitaplar. Adım atacak yer yok. Bu kadar da fazla.
3: Anne, hem kendisi dağınık hem beni suçluyor. Bıktım artık.
4: Ben dağınık değilim.
3: Dağınıksın.
4: Hayır, sadece düzen anlayışımız farklı.
1: Anlamıyorum. Tane tane konuşun.
3: Anne, sabah kalktım. Çadırdan çıktım. Ne güzel bir sabah. Yusuf!
4: Ben kaptım. İşim çok uzun sürmez. 3, 5 ya da 8 saat sonra gelebilirsin.
3: Yüzlercesi.
4: Peki sana ne demeli? Dün sabah hatırlamıyorsun herhalde. Ne oldu biliyor musun anne? Çok önemli bir mücadelenin ortasındaydım. Sabahın erken saatlerinde kamp alanına nereden geldiği bilinmeyen, kendisi küçük ama midesi büyük bir reçel canavarı indi. Tüm erzakları yiyecekti ve ben her şeyi planlamıştım. Reçel canavarı karton kutunun altından geçerken taşı kaldırdım. Ama düzenek aşağı inmedi. Neden mi? Çünkü ablam yaptığı sulu boya resimlerini kurutmak için o ağacı seçmiş. Diğer ağaçlar da doluydu gerçi.
1: Oğlum, ablanın çalışmalarına saygı göster. Oyununu başka yerlerde oynayabilirsin.
4: O bir oyun değil, yaşam mücadelesi. Bir dahakine hiçbir şey yapmayayım da reçel canavarı her şeyi yesin.
3: Reçel canavarı dediğin kişi Yavuz. Ve anneannem ona özel şekersiz reçeller yapıyor.
4: Biliyorum, oyunda öyle değildi ama.
3: Hani oyun değildi? Büyü artık.
4: Kafamı karıştırdın.
3: Ben bir şey yapmadım ki. Senin kafana her zaman karışık. Olgunlaş biraz.
4: Diyene bak. Sabahtan akşama kadar boyama yapıyorsun.
3: En azından hayal aleminde yaşamıyorum.
5: Bir sorun var. Kokusunu alıyorum.
1: İkisi de koskoca ormanda kendine yeterli alan bulamıyor. Ne yapacağım bu çocuklarla bilmiyorum.
5: Neyse ki benim gibi zeki ve yetenekli bir kardeşin var. Onlara kamp alanında özel bir yer yapacağım tabii.
1: Buna gerek yok.
2: Onlara asıl önemli olanı hatırlat kızım. O zaman çok daha paylaşımcı olacaklar.
4: Sanki koskoca kamp alanında resimlerini asacak başka yer yok.
1: Su samurlarının...
4: Allah!

0: 哎，
1: Niye bu kadar sessiz geldin anne? Yerimden sıçradım.
2: Ben ses yaptım ama sen de susamurlarına o kadar dalmıştın ki beni duymadın. Susamurlarının neden el ele uyuduklarını biliyor musun? Çünkü her aile gibi onlar da birbirini kaybetmekten çekinir. Uyurken akıntı onları ayırmasın diye el ele tutuşurlar. Birlikteyken çok daha güçlü olduklarını bilirler. Bu yüzden birbirlerini önemserler. Onlar el ele tutuştukça aralarına hiçbir akıntı giremez. Mesela Zeynep'le sen. Birlikte ne güzel işler yaptınız, hatırla.

0: Kimse uyanmasın. Ben bunlara nasıl ulaşacağım şimdi?
1: Siz olmasanız babanız ağaç evi inşa edemezdi.
2: Nasıl bir sürü odun taşıdım ama. Zeynep de odunları nasıl kullanacağımızı söyledi. Hemen hallettik. Tamam ama o eskidendi. 28 gün oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil.

0: Oh, yeah, yeah. Oh.
1: Onlar öyle durmaz. Dik koyacaksın, dik.
0: Dik koyarsam istediğim tasarımı yapamam ki. Hem kim demiş adınlar yatay olarak üst üste durmaz diye?
1: Ben. Tecrübe konuşuyor, tecrübe.
0: Göreceğiz bakalım. Benim adım da Zeki ise ben bu tasarımı yaparım arkadaş. Yaparım. Tabii.
2: Yapamazsın.
0: Göreceğiz bakalım Ökkeş Bey. Yani enişte, enişte. Enişte demek istedim. Enişteciğim benim tabii.
1: Ben de öyle düşünmüştüm Zekiciğim.
0: Onlar öyle durmazmışmış da. Aynen öyle. Yok yok sana demedim. Dur. Ay. Ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

0: Ne?
1: Hayır!
2: Olamaz.
3: Zeynep!
4: Teşekkür ederim.
1: Görüşmeyeli büyümüş müyüm?
4: Evet, biraz.
5: Odunları destekleyen parçalar devrildi. Ama bu şekilde kardeşlerin küslüğü bitti. Yine benim sayemde ailede huzur yeşerdi. Tamam, kabul. Gümbele de işin içindeydi. Ama finalde yine benim başım derde girdi.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Horoz değilsin sen Boncuk. Sen bizi uyandırmayacaksın Boncuk.
1: Hayırlı sabahlar millet. Kalktı mı herkes? 15 dakika içinde yola çıkmak lazım yoksa geç kalırız.
2: Sana da baba. Hepimiz uyandık ama sanırım Sefa hamak da uyuyor. Uyandırayım. Sefa.
3: Hı? Kim? Ay.
2: Sefa.
3: Sensin Sefa. Kim demiş Sefa?
2: Hı? Sefa dedim.
3: Allah, bismillah. Abla ne yapıyorsun? Çok korktum. Böyle uyandırılır mı insan?
2: Özür dilerim ama başka türlü uyandıramadım seni. Hadi acele et. Babam 15 dakikaya çıkmamız gerektiğini söylüyor.
3: Hı? Ne? Olamaz. Sabah erkenden kalkıp altınları toplamalıydım.
2: Altın mı? Ne altını?
3: Ablacığım aylardır oynadığım oyun yok mu? Bugün altın toplama günü. Eğer yeteri kadar altın toplayamazsam bütün puanlarım silinecek.
2: Sefacığım, oyun için vaktimiz olduğunu sanmıyorum. Acele etmezsen geç kalacaksın.
3: Tamam abla. Tabletimi yanıma alır yolda toplarım.
2: Mantıklı. Aşağıda buluşuruz.

0: Ay, por ahí de la Boncuk. Olabilir Boncuk.
1: Sefa, ne oldu oğlum? Ne bağırıyorsun?
2: Tabletimi şarja takmamışım baba.
1: Eyvah! Eyvahlar olsun! Eyvah!
3: Abidin altı üstü tableti şarj etmemiş. Bu neyin telaşı?
1: Aa, doğru ya. Dünyanın sonu değil ya oğlum. Niye bağırıyorsun o kadar? Bak beni de telaşa saldın.
2: Öyle deme baba. Bugün altınları toplamam lazımdı.
1: Altın mı? Ne altın?
4: Oynadığı oyundaki altınlar baba. Önemli bir şey değil.
2: Önemsiz olur mu abla? Tüm puanlarım silinecek şimdi. Biraz şarj edeyim de yola öyle çıkalım baba.
1: Olmaz. Geç kalırız.
2: Ama baba.
1: Olmaz.
2: Olur olur. Yarım saat.
1: 5 dakika.
2: 20?
1: 10 son. Bize gelişi bu.
2: 15?
3: Ya sabır. Sefa, tabletini ve şarj aletini yanına al, kamyonda edersin. Bu 1. Elini yüzünü yıka, 2 dakika içinde sofrada ol. Bu 2. Her kim 2 dakika içinde sofrada olmazsa elinden çekeceği var. Bu da 3. Sen ne duruyorsun?

0: Oğlum, hala mı tabletle oynuyorsun? Hadi bırak onu, ısınma provası yapalım.
1: Baba, altınları toplamazsam bütün puanlarım silinecek.
0: Bak oğlum, bu yaptığın doğru değil. Teknoloji iyi bir şeydir. İnternet çok faydalı olabilir ama doğru kullanırsak.
2: Abi de ne yapıyorsun?
0: Nasihat veriyorum hanım.
2: Peki arabayı kim sürüyor?
0: Ben.
2: O halde nasihati bırakıp direksiyonu tutsan.
0: Aa, doğru. Teker patladı. Herkes sakin olsun.
2: Hepimiz sakiniz zaten Abidin.
0: Öyle mi? O zaman ben biraz panik yapayım. Olamaz! Kaldık burada.
1: Olamaz. İnternet çekmiyor.
2: Ya sabır. Allah beterlerinden korusun. Herkes sakin olabilir mi lütfen?
1: Hadi. Hadi. Hadi ama nerede çekiyorsun? Gıdalı! Kıvırcık! Don! Don! Neredesiniz? Hadi internet. Çek artık. Oh! Sen de kimsin?
3: Ben Sefa.
4: Ben Tüko.
0: Kriko'nun kırılması çok kötü oldu Garip.
1: Baba, Garip abi. Bakın bu Fiko. Köyün çobanıymış ama bugün bütün koyunlarını kaybetmiş. Ona koyunlarını bulması için yardım edebilir miyiz?
0: Sefacığım, Kriko'muz kırıldı. Benim en yakın kasabaya gidip bir Kriko almam lazım. Anneniz kamyonete göz kulak olurken siz de bu arada koyunları arayabilirsiniz.
1: Yaşasın!
4: Tom!
1: Bunalım.
5: Kıvırcık!
6: Neredesin?

0: Hava kararmaya başladı. Geri mi dönsek? Dönsek mi geri? Hava karardı.
1: Ama koyunları...
2: Onları bulamadığımız için çok üzgünüm Fiko. Ama maalesef geri dönmemiz lazım.
1: Kınalı bu! Tonton, Kıvırcık hepsi orada!
3: Araba hazır hanım. Çocuklar nerede?
4: İşte geliyorlar.
2: Baba, öyle eğlendik, öyle güzel vakit geçirdik ki.
5: Koyunları da bulduk usta, hepsini bulduk. Kıvırcık, Tonton, Kınalı. Bulduk bulduk.
3: Çok şükür Allah'a. Ama şimdi hemen yola çıkmalıyız, yoksa tiyatro gösterimize geç kalacağız.
1: Ne? Tiyatro bu? Karagöz gibi mi?
3: Pek sayılmaz ama...
1: Ben daha önce hiç tiyatro izlemedim.
4: Daha önce hiç tiyatro izlemedin mi?
1: Hayır. Bir tek Karagöz'ü duydum ninemden. Eskiden rabazallarda oynatılırmış köyde. Şimdi hiç olmuyor. Keşke bir kez Karagöz'ü izleyebilseydim.
3: Bakın ne diyeceğim. Saat iyice geç oldu. Şimdi gitmeye çalışsak bile yetişemeyiz köye.
2: Gösteri iptal mi olacak?
4: Neden iptal olsun kızım? Burada kurarız sahnemizi, burada oynarız.
2: Ama hiç seyirci yok.
3: Bazen bir tane seyirci olur, yüzlerce seyirciye bedel. Bugün biz Karagöz oynayalım, Fiko da bizi izlesin. Bakalım beğenecek mi? Eğer onun yüzünde bir tebessüme vesile olabilirsek ne mutlu bize.

0: Aman benim pehlivanım.
1: Burnunu ye kasabın. Nedir senin hesabın?
0: Yahu ne hesabı? Bir selam vermek istedim. Hele gel şöyle de iki kelam edelim.
1: Ben kelem yemem. Midemi ağrıtır benim.
0: Anlaşıldı. Seninle sohbet eden düşer müşküle.
1: Hani nerede? Bayılırım keşküle.
0: Yahu kara gözüm. Diyorum ki gel arkadaş olalım, dostluk kuralım.
1: Dostluk mu? O nereden icap etti?
0: Aman kara gözüm. Dinimiz insanlara yakınlık kurmayan ve kendisiyle dostluk kurulamayan kimsede hayır yoktur buyurur.
1: Evet.
0: İşte diyorum ki gel dost olalım, konuşalım.
1: Olur tabii. Hoş sohbet edip kırları dolaşalım.
2: Teşekkür ederim arkadaşım. Bu hayatımın en güzel günüydü. Allah sizden razı olsun.
3: Senden de. Asıl ben teşekkür ederim Fiko. Ben de hiç bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum.
2: Al, bu da benden sana hatıra olsun. Çoban kavalı.
3: Ama koyunlarına ne çalacaksın?
2: Yine yaparım.
3: Teşekkür ederim. Gitmem lazım. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşürüz. Allah'a emanet ol.
2: Sen de arkadaşım. Selametle.
4: Sefa, üzgünüm kardeşim ama tablete gelen bildirime göre yeterli altın toplayamadığın için puanların sıfırlanmış.
2: Hiç önemli değil abla. Bugün oynadığımız onca güzel oyundan sonra tabletteki oyundan o kadar da keyif alacağımı sanmıyorum zaten. Artık yeni oyuncağım bu. Size güzel güzel kaval çalacağım.
5: Aman aman, al tableti al, lütfen tableti aman.
6: Lütfen ama.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Paçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olan namaz.
1: İkindi.
0: Doğru.
1: Yaşasın 10 puan.
2: Sen sor şimdi.
1: Kur'an'ın ilk suresi.
2: Fatiha.
3: Maşallah, jet gibi bildin.
2: 10 puan. Yaşasın.
3: Sıra sende.
2: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
3: Sahur.
2: Evet, en sevdiğim.
1: Berabere kaldık.
2: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
3: Olabilir.
1: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur.
3: Büyük ihtimalle öyle.
1: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
2: Ya gerçekten hastaysa?
3: Yavuz haklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
1: Son kararımız mı?
2: Evet.
1: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın.
3: Ne oldu dayı? Neyin var?

0: Sivilce mi çıktı yanağında?
1: Yanağına çimdik mi attılar? Dövdüler mi seni dayı?
2: Ateşim ağrıyor, ateşim.
0: Niye söylemiyorsun?
2: Konuşurken acıyor çünkü.
1: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
2: Cidden mi? Sen mi yaptın?
1: Yok.
2: Kim yaptı o zaman?
1: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
2: Hemen getirin bana dağlar.
1: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
2: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
0: Var tabii.
2: Ne?
0: Diş ipi.
2: Başka.
1: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
2: Bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
1: Yorucu mu?
2: Evet.
1: Dayıcım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
2: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım.
1: Dayıcım, yine de hiç yorucu değil bence.
2: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu.
0: Maşallah, iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
2: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
1: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcım. Bence kafasını karıştırmayalım.
2: Olmaz.
0: Olur.
2: Olmaz.
1: Olsun lütfen.
2: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var.
1: Tamam.
2: Harika.
1: Ama bir şartla.
2: Neymiş o şart?
1: İcadı biz kullanmayız.
2: Tamam.
0: Denemeyiz de.
2: Tamam.
1: Ha. Ve...
2: Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
1: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
2: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf, ne yapıyorsun?
0: Kalkmıyor bu.
2: Güçlü biri lazımsa çağırsana çocuk. Tabii.
1: Babamı mı yani?
2: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
3: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
2: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk. Diş fırçası. Diş macunu. Kablo.
0: Kablo.
2: Motor.
0: Motor.
2: İşte oldu.
1: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcım?
0: Çalışıp çalışmayacağı da belli değil.
2: Tabii ki çalışacak. Bakın, su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırça da dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Tabii yani, değil mi?
1: Görelim bakalım.
0: Hedefi tutturamadı dayı.
2: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
1: Dayıcığım, bu kadar yeter mi sence?
0: Dişlerin hariç, her yerin fırçalandı dayı.
2: Kapat. Yaşasın, başardık.
1: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
2: Bakın, harika bir yüz masaj aleti yaptım.
1: Diş ağrısı ne durumda peki?
2: O hala devam ediyor.

0: Elindeki nedir baba?
1: Tarihi bir harita. Yol güzergahımızı gösterecek.
0: Sen daha orada mısın baba? Eski de o yöntemler. Tabletten 2 dakikada buluruz yolumuzu.
1: Öyle söyleme oğlum. Bu harita başka. Şu anda buradayız. Takip edeceğimiz rotaysa şu çizgi. Yani tarihi Hicaz demiryolu.
0: İnanmıyorum. Sürre alaylarının gittiği 100 yıllık yol bu. Harika.
1: Harika tabii. Ne sandın?
0: Her zaman olduğu gibi yine muhteşemsin babam. Zemzem dur yapma. Tamam tamam. En muhteşem sensin. Yapma ne olur. Navigasyona göre bu yol bizi bir baraja götürüyor babacığım.
1: Yollar eski haritayla uyumlu değil mi yani?
0: Hayır.
1: Bunu tahmin etmiştim.
2: O da ne?
0: Baba! Dikkat et!
1: Oğlum, Muharrem dedeye su getirir misin?
0: Hemen getiriyorum babacığım.
1: Az önce seni bayağı korkuttuk Muharrem dedem. Kusurumuza bakma.
3: Ne dedin? Benim kulak pek duymuyor da.
1: Hakkını helal et dedim.
3: Helal olsun. Kabahat bende. Sıkma canını. Böyle baba oğul yolculuk nereye?
1: Kısmetse kutsal topraklara. Hacca gidiyoruz.
3: Oo, ne kadar güzel. Selametle gidin gelin.
1: İnşallah.
0: Afiyet olsun Muharrem dede.
3: Sağ ol. Su verenlerin çok olsun.
0: Hı?

0: Madame.
1: Yavaş sürseniz arkadaş.
2: Selamın aleyküm. Biraz tozu dumana kattım galiba.
1: Aleyküm selam. Boğulduk burada muhtar.
2: Kusura bakmayın. Benim emektar azıcık arızalı. Hoş geldiniz köyümüze.
3: Hoş bulduk.
1: Sen niye geldin muhtar?
2: Seni almaya geldim nur yüzlüm. Barajın orada hepimiz seni bekliyoruz.
1: Tabii ya. Bugün yarenim demir yolunun geçtiği yere gelecek.
0: Hı? Demir yolu mu?
2: Baraja gideceğiz Muharrem dedem.
1: Hayır. Orası baraj değil. Demir yolu. 85 yıllık tarih kitabı duruyor karşınızda.
2: Peki, tamam. Sen ne dersen o. İşiniz yoksa siz de bizimle gelin. Çok güzel bir etkinlik yapacağız.
4: Arkadaşlar, direkleri 10'ar metre aralıklarla dikelim.
0: Köylüler burada ne yapıyorlar muhtar amca?
2: Leylekler için yuva yapıyoruz.
3: Çok ilginç. Leylekler için yuva yapıldığını ilk kez görüyorum.
2: Köyümüz kuşların göç yolu üzerinde. Her sene burada konaklayan leylekler elektrik direkleri de yuva yapıyorlar.
0: Elektrik direği onlar için tehlikeli değil mi?
2: Evet. Biz de misafir kuşlarımızı korumak için yuva direkler dikmeye karar verdik.
0: Aa, çok güzel. Biz de yardım edebilir miyiz?
2: Tabii edebilirsiniz. Az kaldı. Hadi. Yakaladık.
5: Tamam, oldu.
0: Abi, sen gerçek misin?
5: Masallardan fırlamış dev gibiyim, değil mi? Muhtar emmi, son direk nereye dikilecek?
2: Oraya dikebilirsin.
5: İşte oldu. Yuvalar hazır.
1: Aferin size çocuklar. Çok yoruldunuz ama değdi. Birazdan misafirlerimiz de gelir.
0: Baba, zemzem yok.
3: Buralardadır oğlum, telaş etme.
5: Direğin üzerinde leylekle kavga eden senin kuşun mu?
0: Aman Allah'ım, bu zemzem.
1: İlk leylek gelmiş. Yarenim, sen nerelerdesin?
3: Kavga daha fazla büyümeden zemzemi oradan hemen indirmeliyiz oğlum.
0: İyi de nasıl?
5: Benim bir fikrim var.
0: Zemzem, hadi benim güzel kuşum, gel bana. Leylek kardeş, sen şuralarda gezinsen. Ben de o sırada zemzemi ikna etsem. Ne dersin? Allah'ım, iki inatçı kuşun arasında kaldım. Ne yapacağım ben?
1: Murat, indirmenin bir yolunu buldum.
0: Zemzem. Oh be, sonunda. Leylekle lak lak yarışına girince susadın, değil mi zemzem? Ha? Hı? Zemzem? Ha? Tarihi demir yolu attığını bulduk. Baba, koşun, koşun. Hicaz demir yolunu bulduk.
1: Gözlerime inanamıyorum. Hac yolunu buldun Murat.
2: Demir yolu hikayesi gerçek miymiş?
3: Bu haritaya göre barajın olduğu yerde

0: Eskiden bir demir yolu varmış.
1: Dedim size. Çocukken ne oyunlar oynardık bu rayların üstünde.
2: Nasıl oyunlar oynardınız Muharrem dede?
1: Anlatmakla olmaz. Göstermem gerek.
2: Lütfen göster, lütfen.
1: O halde... istasyona geldim. Biletimi aldım. Trene bindim. Mekke'de indim. Murat, sen çıktın. Hepiniz oyunda bir hac görevinin ismini aldınız. İsmi söylenen oyuncu ortaya gelip görevini bize göstersin. Hazır mısınız?
3: Evet.
1: Oyun başlasın. Vakfe, ortaya gel. Hareketin doğru. Vakfede dua edilir. Müzdelife, ortaya gel. Hareketin doğru. Müzdelife'de taş toplanır. Tavaf, ortaya gel.
2: 7 kere dönüp geliyorum.
0: Tam Murat'a göre bir görev vermişsin Muharrem dede.
2: Leylekler, leylekler geldi.
4: Tam zamanında.
1: Yarenim gelmemiş.
2: Muhtar amca, Muharrem dede neden üzgün?
4: Onun leyleği Yaren daha gelmedi. Bu yüzden biraz üzgün.
2: Yarenim, yarenim diye sayıkladığı leylek miydi?
4: Evet, Yaren onun 20 yıllık dostudur.
2: Ya.
1: Geldi. Geldi. Yaren, buradayım, burada.
5: Bakın, bakın. Yaren leylek aile kurmuş.
0: Çoluk çocuk yola çıkmak kolay mı? Ondan geç kalmış demek ki kuşcağız.
2: Büyüyünce beni bırakıp gitmek yok, tamam mı Zemzemcik?
1: Bu yolun sonundan sağa dönerseniz... sınır kapısına ulaşırsınız evladım.
0: Teşekkür ederiz Muharrem dedem. Kalın sağlıcakla.
1: Kalın giyinmeyin, aman ha. Oralar sıcak olur.
4: Güle güle gidin.
5: Yolunuz açık olsun.
1: Bizim için de dua edin.
2: Zemzem bak. Arkadaşın seni uğurlamaya gelmiş. Sınır kapısına geldik baba.
0: İlk kez yurt dışına çıkacaksın. Heyecanlı mısın?
2: Hem de çok. Tekrar kavuşmak üzere. Hoşça kal güzel ülkem.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Allah Allah, dün bir sürü çiçek vardı burada, hepsi gitmiş.
1: Benim güzel çiçeklerim, çiçeklerim. Sizi ben çok severim. Çok severim. Sizden yavrular isterim. İsterim. İsterim.
0: Cemre, ne yaptın sen?
1: Bak, bir sürü çiçek diktim.
0: Çiçek öyle dikilmez ki.
1: Dikilir. Bak, hepsi dimdik. Ay, bu devrilmiş. Şimdi oldu.
0: Çiçekleri koparıp öylece toprağın üstüne bırakamazsın.
1: Ya, bırakırsam ne olurmuş?
0: Hepsi kuruyup gider.
1: Ne? Çiçeklerim gitti, bütün çiçeklerim. Anne,
0: bağırma
1: çiçeklerim
0: ya.
1: Gitti. Yavru çiçeklerim de gitti.
0: Ya dur, ağlama. Buluruz bir çaresini. Ağlama lütfen.
1: Bulur muyuz? Al bunları abi. Sen dik.
0: Cemre, bunları artık dikemeyiz.
1: Neden ama?
0: Bu çiçeklerin kökleri yok ki. Nasıl beslenecekler?
1: Benim çiçeklerim aç mı kalacak şimdi? Kuruyup gidecekler, öyle mi?
0: Kuru çiçekler de çok güzeldir Cemre. Hatta onlarla resim bile yapabilirsin.
1: Ha? Resim mi? Resim benim işim. Ressamım ben.
0: Bilmez miyim?
1: Hadi çiçeklerle resim yapalım. Çiçeklerim, sizinle nasıl güzel resimler yapacağım bir bilseniz. Nerede kaldın abi? Çiçeklerim kuruyacaktı az kalsın. Onları zor oyaladım.
0: Kütüphanedeki en kalın kitabı aradım.
1: Kitap mı?
0: Bak şu tablolara, hepsi kuru çiçeklerle yapılmış.
1: Aman Allah'ım, bunlar çok güzel abi. Bakın canlarım, siz de böyle tablolara dönüşeceksiniz. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Cemre dur, öyle hemen tablo olmaz bunlardan.
1: Hemen olmaz tabii. Diğer malzemeleri bulana kadar çiçeklerim biraz bekleyebilir. Beklersiniz değil mi?

0: Gelin bakalım çiçekler. Bir süre burada bekleyeceksiniz.
1: Kitapta mı bekleyecekler?
0: Evet, düzgün görünmeleri ve de zarar görmemeleri için.
1: Korkmayın çiçeklerim. Çok yakında tekrar görüşeceğiz.
0: Merak etme, arkadaşlarının arasında olacaklar. Vaktin nasıl geçtiğini bile anlamazlar.
1: Hoşça kalın. Ben hazırım. Artık çiçek dikebiliriz.
0: Ne?
1: Çiçek öyle dikilmez dedin. Nasıl dikilir göster.
0: Ben de bilmiyorum ki.
1: Ben biliyorum. Televizyonda duydum. Tam bu mevsimde dikiliyormuş.
0: Nasıl dikilir bilmiyorum Cemre.
1: Ha, tabii. Tabletinden bakıp her şeyi öğreniyorsun. Şimdi de çiçek dikmeyi öğren.
0: Öğrenemem. Cemre, işim gücüm var.
1: Bütün gün sıkılacağım. Canının içi sıkılırken senin canın sıkılmayacak mı abi?
0: Of, tamam ya, tamam.
1: Bana kıyamayacağını biliyordum.
0: Çiçek nasıl dikilir? Hay Allah, bağlantıda sorun var herhalde. Bir daha deneyelim.
1: Hadi abi, işim gücüm var benim.
0: Neden olmuyor? İnternet mi kesildi acaba?
1: Aa, dede hoş geldin. Dede hoşça kal.
2: Hoş bulduk cimcime. Hayırdır, nereye?
1: Abimle çiçek dikecektik ama internet kesilmiş. İnşallah çabucak iyileşir. Abimi severim ama bütün vaktimi ona veremem.
2: Beni
1: bekliyorum.
2: Hayırdır evlat?
0: Çiçek dikecektik ama internet kesilmiş.
2: Ne dediğini kulağın duyuyor mu?
0: Anlamadım dede.
2: Ben anladım evlat. Nasıl çiçek yetiştirilir ona bakıyorsun. Ama bunun için başvuracağın kaynak yanı başında duruyor.
0: Hay Allah, doğru ya.
2: İnternet önemli bir bilgi kaynağı. Hızlı ve adı üstünde. Dünya çapında bir bilgi havuzu. Ama her zaman sağlıklı bilgiler vermez. Bu kitap bana babamdan hatıra. Burada binlerce yıllık insanlık tarihinin birikimi var.
0: Ya, hazine gibiymiş dede.
2: Öyle.
0: Bizde sultanlara layık bir hazine var o zaman dede. Evimizde duvar yerine kitaplık var.
2: Hakkın var. Annen de baban da pek meraklılar okumaya. Ne güzel.
0: Eskiden insanların evinde böyle kütüphaneler var mıydı dede?
2: Kiminin vardı, kiminin yoktu.
0: Peki insanlar bir şeyi merak ettiklerinde ne yapıyorlardı?
2: Kendilerine en yakın hazine sandığına koşuyorlardı.
0: Hazine sandığına mı?
2: Evet.
0: Kütüphaneler. Of, çok utandım. O kadar uzun zaman oldu ki kütüphaneye gitmeyeli.
2: Vakit gelmiş öyleyse.

0: İşte ilk devlet kütüphanesi olan Bayezid Devlet Kütüphanesi. Hı.
1: Vay, çok güzel görünüyor.
0: Sen bir de içini gör.
1: Hemen görelim dede. Kim yaptırmış bu güzel kütüphaneyi?
0: Burası aslında kütüphane olarak inşa edilmemiş. Eskiden camiler çeşitli hayır kurumlarını içine alacak şekilde inşa edilirdi ya.
1: Evet, Ayasofya'da görmüştük. Sultan Fatih oraya pek çok hayır kurumu eklemiş.
0: Aynen öyle. Burası da 16. yüzyılda 2. Bayezid zamanında inşa edilen Bayezid Camii'nin yoksullara ve talebelere hizmet verilen bölümü.
1: Peki burayı kütüphaneye çevirmek kimin aklına gelmiş?
0: Eskiden elbette şahsa ait veya halka açık kütüphaneler varmış. Ancak 2. Abdülhamit döneminde bir merkezi kütüphane oluşturma ihtiyacı doğmuş.
1: Dede, bu vitrindeki kitaplar süs için mi?
0: İlahi çocuk, kütüphanede kahkaha attırdın bana. Hay yapma.
1: Ne bileyim dede, annem de teyzemin Almanya'dan getirdiği süsleri vitrinde saklıyor ya.
0: Bu cam kafesin içinde nadir kitaplar var evlat. Bunlar el yazması ve her biri tek nüsha olan eserler.
1: Yalnızca bir tane mi basmışlar?
0: Bunlar elle yazılmış kitaplar evladım. O nedenle nadir, yani az bulunan eserler. Bu düzeneye gelince, biliyorsun kağıt çok dayanıklı bir malzeme değil. Hava şartlarından ve haşerat vesaireden kötü etkilenir. Bu kafesler kitaba uygun hava şartlarını sağlayan cihazlarla donatılmış.
1: Ve tabii küçük yaramaz canlıların girmesi engellenmiş.
0: Aynen öyle.
1: Tam annemin istediği gibi. Milyon çekmeceli dolap.
0: Güldürme çocuk. Ama hakkım var. Annen düzeni pek sever.
1: Ama bu çekmecelere kitap sığmaz ki.
0: Bu çekmeceler kitaplar için değil evlat. Onların fişleri için.
1: Fiş mi?
0: Burada yaklaşık 1 milyon kitap var. Kütüphaneye gelen bir kişi aradığı kitabı nasıl bulacak? Eski zamanlarda bilgisayarda yok ki bir tuşa basıp bulsun.
1: Evet ya. Nasıl buluyorlardı peki?
0: Aradığın kitabın fişini alfabetik sıralanmış bu çekmecelerden bulup orada yazan bilgiden hareketle yerini öğreniyordun.
1: Vay! Çok akıllıca. Yani bu fişler kitapların kimlik kartı gibi bir şeymiş eskiden.
0: Aynen öyle evlat.
1: Acaba çiçek yetiştirmekle ilgili bir kitap var mıdır?
0: Bir bak bakalım.
1: Çiçeklerle ilgili onlarca kitap var burada dede.
0: Olmaz mı? Şimdi okuma salonuna geçeceğiz. Orada dedeyi güldürmek yok. Söz mü?
1: Şu sütunlara baksana dede. Sanki bu koca binayı kitaplar taşıyor.
0: Ne güzel söyledin evlat. Derhudar ol.

0: Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para

0: vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
1: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı.
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlı

Çok şükür. Nasıl sevindim bilemezsin. Haklısın. Sorma. Aramadık yer bırakmamıştım. Sabrın sonu selamet derler.

Tamam. Allah senden razı olsun. Olur. Hemen aldıracağım. Kapatmam gerek. Sağ ol.

0: Al bakalım Ali. Adresi buraya yazdım. Dükkanı da güzelce tarif ettim.
1: Tamam Arif baba. Şıp diye bulurum dükkanı.
0: Gidince selamımı söyle. Sana nadir bir el yazması verecekler.
1: El yazması mı?
0: Matbaa icat edilmeden önce bazı kitaplar elde yazılarak çoğaltılırdı.
1: Ah, hepsi tek tek mi?
0: Tek tek. Bu yüzden el yazması eser bulmak kolay değildir. Onca zamandır arıyorum. Bugüne kısmetmiş. Aman dikkat et.
1: Sen hiç merak etme. Göz açıp kapayıncaya kadar dönerim.
0: Göreyim seni.

Hah, işte burası. Burada bekler Hıkkımız. Hemen dönerim. Hadi uykucu, doğruca sahafa.

0: Rıkkımız nereye? Rıkkımız sana diyorum. Nasıl oldu? Anlamadım. El yazmasını tornetin kasasına koymuştum. Geri geldiğimde yoktu.
1: Tamam evlat. Önce bir nefes al. Sakinleş.
0: Çok üzgünüm Arif baba. İstemeden oldu. Merak etme. Gerekirse bütün şehri arar yine bulurum el yazmasını.
1: Dur bakalım dur. Eşyalarımı alayım birlikte ararız.
2: İşte şimdi cümbüş başlıyor.
0: Ne cümbüşü?
2: Sen hiç dedemi gizem çözerken gördün mü?
0: Görmedim. Bilmeceleri, bulmacaları hep o sorar, ben çözerim. Yani çözmeye çalışırım.
2: Gün bugün Ali. Canlı canlı işin ustasını izleyeceksin.
0: O zaman el yazmasını kesin buluruz.
2: Orasını Allah bilir. Sen fırsatı iyi değerlendir. Gözünü dedemin üstünden ayırma.
0: Olur, ayırmam.
1: Heh, hadi bakalım hafiyeler. Düşün peşime.
0: İşte burası. Tornet buradaydı. El yazmayı tornetin sepetine bıraktım. Rıkkabızı sevdim. Tam tornete atlayıp sahafa doğru yola çıkmıştım ki... Rıkkabız havlamaya başladı.
1: El yazma tornetteydi. Sahafa doğru... Ya ileride ya da... belki buradan...
0: Ne yapıyor?
2: Düşünüyor.
0: Gözümün önünden hiç ayırmayacaktım el yazmasını. Benim suçum.
2: Söyleme öyle. İsteyerek olmadı ya.
0: Baksana yüzü asıldı sanki. Bulamayacağız herhalde.
2: Ali.
1: Evlat sen Rıkkıbız diyordun. Neydi o konu?
0: Arif baba. Tam sahafa geri dönecekken havlayarak şuraya doğru koşmaya başladı.
1: Bak sen şu işe.
2: Ne oldu dede?
1: Bir ipucu yakalamış olabiliriz. Ali, bizim şu el yazması nasıl görünüyordu?
0: Deri bir kılıfı vardı. İple de bağlıydı. İpin ucunda sarı püskülleri ve siyah siyah boncukları vardı.
1: Ha? Nereye çocuklar?
0: El yazmasını aramıyor muyuz?
1: Siz daha ipucunu çözmediniz ki. Çözün, belki sonra beni yakalarsınız. Sizin için söylüyorum. Geç kalırsanız bütün eğlenceyi kaçırırsınız.
2: Merak etme dede.
0: Birazdan yanındayız.

0: Derebak Ali.
1: Arif baba bunu görmüş olmalı.
0: Bir şey çarpmış da iz bırakmış gibi.
1: Ah, Tornet! Tornet'in tekerini çarpmıştım.
0: Belki el yazması Tornet'ten o zaman düşmüştür.
1: Rıkkı kız da peşinden gitmiş olmasın. Ha? İşte ilk ipucu.
0: Ne duruyoruz? Gidip Rıkkı kızı ve el yazmasını bulalım.

0: ルックブース。
1: ん？ルックブース。あ、burada paça izleri var.
0: Rakımız olabilir.
1: Dondurma bizimkinin dikkatini çekmiş olacak.
0: Yalnız değilmiş. Kargalar yine rahat vermemiş.
1: Ya da bizimki onlara. İnşallah el yazması rıkkıbızdadır.
0: İnşallah. Eğer öyleyse doğru ipucu üstündeyiz demektir. Şuraya bak. Dedem bize ipucu bırakmış.
1: Gizem içinde gizem. Bakalım rıkkıbızın sonraki durağı neresiymiş?
0: İzler gittikçe siliniyor. Sen bir şey görüyor musun?
1: Buraya kadar gelmiş. Sonrası belirsiz.
0: Bu iyi olmadı.
1: Tam da umutlanmaya başlamıştım. Şimdi nasıl bulacağız el yazmasını?
0: Hemen vazgeçme. Etrafa iyice bir bakalım.

0: harfler. Arif Baba buradaymış.
1: Bunlar ip mi?
0: Evet. Hem de el yazmasının kılıfının ipleri.
2: Demek oluyor ki hala doğru yoldayız.
1: Bir dakika. Kılıfın ipleri nasıl çözülmüş?
0: Bilmem. Belki rıkkıbız yapmıştır.
1: Dedem harfleri bilerek kargo yuvasının altına bırakmış. Rıkkıbızın kargalarla uğraşmasının bir nedeni var.
0: Ah, bu boncuk kılıfın üzerindeki süslerden. Demek kargalar da el yazmasının peşine düşmüş.
1: Rıkkıbız da kargaların.
3: Rıkkıbız!
1: Koş Ali, ses şu taraftan geldi.
0: Rıkkıbız!
1: Neredesin sen? Korkuttun bizi.
0: Söyle bakalım, nerede el yazması?
1: Kılıf boş ama bir ipucu var. Ali çabuk, neydi diğer harfler?
0: Şuraya yazmıştım. Buraya bir de N harfi ekleyelim.
1: Ben çözdüm bile.
0: Ben de. Arif Baba, nasip diyor.
1: Hadi dedemi bulalım.
4: Nasip, birinin payına düşen şeydir. Elde edebildiğin, sahip olabildiğin her şey nasibin. Ne bir eksik, ne bir fazla.
1: Demek bu el yazmada senin nasibinmiş dede.

0: Şükürler olsun öyleymiş.
1: Biraz uğraştırdı ama sonu iyi oldu.
0: Sen çalışacaksın, mücadele edeceksin, pes etmeyeceksin, nasibin için hazır olacaksın. Sonrası Allah'ın takdiri.
1: Tamam, tamam. Günün kahramanı sensin.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
1: Oh,
0: Adem biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam dostum.
1: Bitti mi okuman?
2: Bitti bitti.
1: Hadi bahçeye gidelim, hava çok güzel.
2: İyi gidelim madem.
3: Ha, nasıl ya?
1: İtiraz etmeyecek misin?
2: Yo, niye edeyim?
1: Ama çok kolay oldu seni ikna etmek.
2: Zor mu olsaydı?
1: Zevki olmuyor ki böyle.
2: Hadi başa alalım o zaman.
1: Tamam alalım. O zaman ben yeniden gireyim içeri.
2: Hadi bakalım.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Harun.
1: Hava çok güzel. Hadi bahçeye gidelim.
2: Ha?

0: Hakikaten güzelmiş hava.
1: Güzel tabii. Yalan mı söyleyeceğim sana?
0: Estağfurullah. Aa, kuşlara bak. Çok kalabalık.
1: Hakikaten çok kalabalık. Sülalecek geziyorlar herhalde. Baksana, şu en baştaki niye ayrı gidiyor?
0: Bor!
1: Ne oldu ya?
0: Çiçeğe basacaksın.
1: Hangi çiçeğe? Ha, bu mu? Korkuttun beni ama iyi oldu. Basacaktım az kalsın.
0: Ne güzel bir şey bu ya.
1: Ben bunu biliyorum. Bak şimdi.
0: Hey!
1: Ne yapıyorsun?
0: Koparma sana çiçeği.
1: Onu da nereden çıkardın? Hem böyle uyarılır mı insan?
0: Ya bir insan çiçeği niye el uzatır başka?
1: Sadece koparmak için mi?
0: Bence öyle.
1: Sen benimle ilgili kararını vermişsin bile. Sana çiçeğinle birlikte mutluluklar dilerim.
0: Özür dile...
1: Özür falan dileme.

0: ki, Harun deli doludur ama duygusaldır.
1: Ben de istemezdim öyle olmasını. Koparmaya çalışınca bir an kendimi kontrol edemedim.
0: Koparacağından emin miydin?
1: Evet.
0: Özür dileseydin bari.
1: Diledim ama kabul etmedi.
0: İnat işte.
2: Oo gençler, vereyim mi birer kitap?
0: Hiçbir fırsatı da kaçırmıyorsun.
2: Canımız mı sıkkın?
1: Biraz işte.
2: Hayır mı?
1: Hayır. Yani hayır derken hayır değil anlamında hayır.
0: Canımız sıkkındı, şimdi kafamız da karıştı.
2: Allah dilerse işlerimizi hayra çıkarır. Sabretmek lazım.
1: Doğru diyorsun Fatma abla. Bana müsaade.
0: Selametle.
2: Şimdi anlat bakalım. Neler oldu?
0: Ya şimdi bu ikisi medreseden çıkınca...
2: Yapma ya.
0: Ne yapacağız peki?
2: Vallahi su akar yolunu bulur Zehracığım.
0: Su mu?
2: Bir deyim bu. Zamanla her şey çözülür demek.
0: Ha.
2: Çok kitap okusaydın bilirdin. Getireyim mi bir kitap?
0: Aman Fatma abla ya.
2: Aranan kan bulundu. Ne yapacağımızı Harun bilir.
1: Hayırdır?
0: Emin'le senin durumunu konuşuyorduk.
1: Aman.
2: Yapma Harun. İyi arkadaşsınız siz.
1: Öyleydik.
0: Bu kadar mı?
1: Evet bu kadar. Daha fazla konuşurum ama gıybet etmek istemiyorum.
2: Bak ne güzel. Gıybetin kötü olduğunu bilecek kadar iyisin maşallah. Bunu bildiğine göre küslüğün kötü olduğunu da biliyor olman lazım.
1: Ama kalbimi çok kırdı Fatma abla.
0: Zaman zaman hepimiz birbirimize kırılabiliriz Harun.
1: Her neyse ya. Sizden yardım istemeye geldim. Ama bunu konuşacaksak gideyim ben.
2: Tamam tamam. Kızma. Otur bakalım. Ne konuda yardım lazım?
3: Kafanı takma. Düzelir.
1: İnşallah hocam. Çok üzüldüm böyle olmasına.
3: Bakalım ben de bir konuşurum Harun'la.
1: Konuşmayı denedim ama inadı inat.
3: Olmadı topu Hakkı Baba'ya atarız. Onun gole çeviremediği hiçbir pas yoktur.
1: Doğru.
3: Peki bu bahsettiğin çiçek çifte minareli medresede mi?
1: Evet hocam.
3: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Ne çiçeği acaba?
1: Ben de onu sormaya geldim.
3: Görmeden ben de bilemem.
1: Aslında yanına gelmemin sebebi de bu hocam.
3: Hayırdır inşallah.
1: Çiçek çok ayak altında. Üstüne basarlar diye korkuyorum. Tahtadan küçük bir çit yapsak korumuş oluruz.
3: İyi düşünmüşsün. Ben bir Taşhan'a gideyim. Hakkı Baba'yla konuşayım. Oradan da çarşıya gidip çit için tahta alırız.
1: Tamam hocam, Allah razı olsun.
3: Cümlemizden. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Hakkı Baba. Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Selim.
3: Kusura bakma Hakkı Baba. Sen selamı duymayınca

0: fişi çekmek zorunda kaldım.
1: İyi ettin. Selam almak farzdır zira.
0: Müsaitsen bir iki dakikanı alacağım.
1: Tabii, buyur.
0: Harun'la Emine'nin durumunu duydun mu?
1: Duydum.
0: E'si
1: yok. Gençlikte olur böyle şeyler.
0: Barışırlar mı diyorsun?
1: Muhakkak. Eğer küslük uzarsa o zaman müdahale ederiz.
0: Hayırlısı olsun. Bu arada çarşıya gideceğim de tahta falan almaya. Çarşıda var mı bildiğin bir yer?
1: Bugün çarşı günü galiba.
0: Nasıl yani?
1: Az önce Fatma da geldi. Çarşıda nereden cam ve silikon alabileceğini sordu.
0: Cam ve silikon mu?
1: Evet.
0: Ne yapacakmış?
1: Bilmiyorum. Sormadım. Sana sormadığım gibi. Kazım Usta'nın yeri. Çarşıya inince sol kolunun üzerinde.
0: Bak Emin, millet senin çiçeğe bakıyor hayran hayran. Seninki burada Emin.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Sizler de mi buradaydınız?
0: Açılın bakalım, çiçeğimize çit yapacağız.
2: Bu ne?
3: Camdan muhafaza.
2: Kimin fikri?
4: Harun'un fikri. Kimse basmasın diye yaptık.
0: Şimdi anlaşıldı cam ve silikonu ne için aradığınız. Harun nerede?
3: Gitmiş. Emin'i görünce gitti sanırım.
2: Ben Harun'un bunu düşünebileceğini tahmin etmezdim.
4: Harun bize anlattı olanları. Bu çiçeğin yapraklarına dokununca yaprakları kapanıyormuş. Onu göstermek için çiçeğe elini uzatmış.
3: Sen de koparacak sanıp itmişsin Harun'u.
2: Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum.
0: Ne duruyorsun? Harun'u bul da tekrar özür dile.
2: Kabul eder mi?
3: Denemeden bilemezsin.
2: Doğru.
4: Taşan'a gitmiş olabilir. Hadi gidelim.
0: Demek bizim tahtadan çit işi yattı.
2: Öyle görünüyor hocam.
0: Bu iş bedavaya geldiğine göre ben de gidip tahtaları iade edeyim.
2: Bence dursun hocam. Çünkü caminin arka bahçesinde de gördüm aynı çiçekten. Onun için yaparız.
0: Doğru diyorsun. Harun'dan da yardım isteriz belki.
2: İnşallah hocam. Hele bir barışalım da.
0: Barışırsınız Allah'ın izniyle.
4: Ama gecikme bence. Harun eve gitmeden yakalaman lazım.
3: Doğru. Gidelim hemen.
1: Çok güzelmiş hakikaten. Küstüm çiçeği bu.
2: Küstüm çiçeği mi?
1: Evet. Yaprağına dokununca küser gibi kapanır yaprakları. Bu yüzden küstüm çiçeği denir.
0: Yapraklarını kapatmasa da biz anlardık zaten. Emin ve Harun'u küstürdü.
1: Merak etmeyin çocuklar. Barışır onlar da.
2: Barıştık bile.
1: Gözünüz aydın çocuklar.
5: Aslında barışmazdım da dondurma ısmarladı.
4: Emin, ben de küstüm sana.
1: İyi ettiniz çocuklar. Müslümanın Müslümana küs kalması doğru değildir. Hele ki sizinki gibi bir yanlış anlama yüzünden.
2: Gerçekten de yanlış anlamışım.
5: Ya bir daha özür dilesene. Çok sevdim ben onu.
2: Harun!
5: Tamam, gerek yok.
0: Barıştıysanız şu bizim çit işine bir el atın artık. Yoksa iade edeceğim ona göre.
5: Ne çiti?
2: Ben sana söylemeyi unuttum. Caminin arkasında da var aynı çiçekten.
5: Gerçekten mi? Hadi gidelim, ne duruyoruz?
2: Koparmayacaksın değil mi?
5: Emin.
2: Şaka.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.

0: kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: E ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür iki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Şişt, Zikri dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
2: Şişt, sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
2: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
0: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyredaldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
2: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
0: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
2: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz. Çok kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
2: Ha şöyle... Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki

0: daim kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
1: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
2: Az kalsın unutuyordum.
3: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: ち生ゲーゼ。
1: Hadi gördün mü sütler?
2: Gözlerime inanamıyorum. Hadi hemen diğerlerine haber verelim.
3: Kafamın üzerinde tepsi var. İçinde limonatalar.
4: Çok naziksin Kıpır. Teşekkürler.
5: Hayatımda içtiğim en lezzetli limonata. Limonatam! Artık bardağımın içinde limonata yok. Ben varım.
1: Öğretmenim, öğretmenim çıkmış, çıkmış.
4: Tamam, tamam, sakin olun. Anlatın bakalım ne çıkmış.
5: Fotoğraftaki süper balık Tintin.
1: Öğretmenim, süper Tintin'in yeni filmi çıkmış. Birlikte izleyebilir miyiz?
6: Lütfen.
4: Mercanya'da bir sinema var. Ama uzun zamandır film gösterilmiyor. Orayı elden geçirirsek...
3: Birlikte film izleyebiliriz.
4: Evet, neden olmasın? Hadi benimle gelin incilerim.
7: Burnuma kötü kokular geliyor.
8: Buraya ne olmuş böyle?
4: Çöpler. Açık hava sineması çöp içinde kalmış.
5: Çok kötü kokuyor. Burada nasıl filmi izleyeceğiz ki?
4: Vazgeçmek yok incilerim. Biz de sinemamızı tertemiz yaparız ve filmimizi izleriz. Hazır mısınız?
6: Hazırız!
5: Fırça, makas, çöp kutuları. İstediğiniz bütün malzemeleri kutunun içine koyup getirdim öğretmenim.
4: Teşekkür ederim güçlü ve dönüştürücü.
3: Dönüştürücü mü? Bu makine ne işe yarıyor öğretmenim?
4: Hemen anlatıyorum.
1: Balık yağları!
5: Arkadaşlar, öğretmenim. Ağların içinde kaldık.
1: Ağları yukarı çekiyorlar.
5: Ağlara takıldık. Ağlara takıldık.
3: Etrafımızda dönmeyi bırak da bize yardım et.
5: Ama nasıl Kıpır? Ben de ağlarım.

0: içindeyim.
1: Hayır Puf, sen ağların dışındasın, sakin ol.
0: Dışındayım, evet. Dışındayım galiba.
1: Puf, acele et. Aşağıdaki kutunun içinde makas var. Onunla ağları kes.
0: Kutu aşağıda. Kutunun içinde fırça var, bezler var. Eyvah, makas yok.
1: Puf, makas kutunun dışında.
0: İşte tamam, buldum. Geliyorum.
2: Ah, çok şükür kurtulduk.
1: Aferin Puf, bizi kurtardın.
3: Bugünlük maceramızı da yaşadığımıza göre...
1: Sinemamızı temizleyip film keyfi yapabiliriz. Puf ve Kıpır, siz plastik atıkları toplayın. Lila Sütlaç, sizler atık kağıtları toplayın. Ve sen Güçlü...
4: Cam şişeler benim.
2: Neden atıkları ayrı ayrı topluyoruz ki?
1: Çünkü cam, plastik ve atıklar yeniden kullanılabilir. Dönüştürücü bu işi çok iyi bilir. Hadi bakalım. Çevreni temiz tut, topla topla topla.
5: Atıkları çöpleri doğaya denize atma.
3: Topla topla topla, plastikleri bir ana.

0: çöpleri topladık, ayırdık.
1: Sinemamız tertemiz oldu ama bir şeyler eksik.
0: Koltuklarımız yok. Ben oturmadan film izleyemem ki.
2: Dönüştürücüye plastikleri atalım. Neler olacak bakalım.
3: İçeride neler oluyor acaba?
4: Oo, dönüştürücü! Plastikleri sandalye yaptı. Hem de yepyeni.
2: Cam atıkları da dönüştürücünün içine atalım.
0: Atık camlar ışıl ışıl cam lambalara dönüştü.
1: Bu ampullerle sinemamızı süsleyebiliriz.
4: Dönüştürücü, atık kağıtları bizim için dönüştür.
0: Baksanıza arkadaşlar.
1: Dönüştürücünün içinden patlamış mısır için kese kağıtları çıktı. Ama mısırımız yok ki.
2: Kovanın içinde ne var? Öğretmeninizden patlamış mısırlar.
5: Ne zaman başlar acaba? Heyecanlı bir oyunmuş duyduğuma göre.
2: Film başladı incilerim.
6: Süper Tintin şehri kurtarmaya geliyor.
0: Süper Kıpır şehri kurtarmaya geliyor.
6: Kötü adamlar durdurak bilmeden saldırıyordu. Ama her şeyin bir çaresi mevcuttu.
0: Süper Kıpır yakında sinemalarda.
7: Binbir Meyve Ağacı.
0: Maşallah, maşallah. Dişleriniz ne güzel Kıpır Bey.
4: Bugün de idare eder. En son ne zaman fırçalamıştım ki? Neyse, yarın fırçalarım.
2: Ağaç maketimizin gövdesi hazır. Dalları nerede incilerim?
0: Bir dal bende. Bir tane dal bende.
4: Bizim dallarımız da hazır.
2: İncilerim, bu hafta orman haftası. Ağaçlar ne işe yarar bilen var mı?
0: Bol oksijen verir.
1: Bazı hayvan dostlarımız kuşlar, sincaplar üzerine yuva yapar.
0: Meyveler, ağaçlar bize meyveler verir.
2: Harikasınız incilerim. Ağacımızın adı binbir meyveli ağaç olsun. Hangi meyveler ağaçta yetişir oyunu oynayalım mı?
7: Yaşasın!
2: Puf, kutudaki meyvenin ismini gözlerin kapalıyken tahmin eder misin?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Yuvarlak ama içinde minicik tanecikler var. Tadı ekşi ama çok da lezzetli. Biliyorum ben bu meyveyi. Nar.
1: Evet, nar. Nar ağaçta yetişir. Binbir meyveli ağacımıza narı yerleştirelim.
2: Sıra bende.
3: Uzun bir meyve.
2: Kabuklu. Kokusundan tanırım. Muz.
1: Aferin sütlaç. Muz.
2: Oy, ne kadar sert kabuğu var. Bu taş mı? Hayır, buldum. Yoksa ayva mı? Ayva ağaçta yetişir tabii ki.
4: Sıra bende. Acaba ne var? Yuvarlak gibi. Sulu sulu. Armut.
1: Aferin Lila. Hazır mısın güçlü? Sıra sende.
5: Güçlü meyveleri tanır. Yuvarlak bir meyve var burada. Bir ısırık alırım. Hemen anlarım. Ooo, dişim. Dişim. Elma. Elma. Dişim.
1: Güçlü, iyi misin?
5: Öğretmenim, dişim ağrıdı azıcık ama şimdi daha iyiyim. Binbir meyveli ağaca elmayı yerleştireyim.
1: İşte binbir meyveli ağacımız hazır. Ellerinize sağlık incilerim.
5: Ah, dişim, dişim.
1: Güçlü, dişinde bir sorun var sanırım. Aç ağzını bakayım. Dişin çürümüş güçlü. Dişlerini ne zamandır fırçalamıyorsun?
5: Öğretmenim, sanırım uzun zamandır.
2: Ama öyle olmaz ki. Bak benim dişlerime, çok güçlüler. Onlara çok iyi bakarım.
0: Ben de günde iki kez fırçalarım.
5: Ben dişlerime iyi bakmadım sanırım.
1: Güçlü, diş doktoruna gidip dişlerine baktırmamız gerekiyor. Doktor mutlaka bir çözüm bulacaktır.
5: Tamam öğretmenim.
1: Biz birazdan döneriz incilerim.
0: Nerede kaldılar? Acaba güçlü nasıl?
4: İşte geliyorlar.
2: Şimdi nasılsın güçlü?
1: Çok daha iyi. Doktor güçlünün çürük dişini temizledi.
6: Güçlü de doktora dişlerini temiz tutacağına söz verdi.
7: Geçmiş olsun güçlü.
5: Allah razı olsun arkadaşlarım. Artık dişlerime daha iyi bakacağım. Her sabah ve akşam fırçalayacağım.
6: Her sabah, her akşam dişlerini fırçalayacağım.

0: Geri Dön Çufi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcak.

0: Ayla Bera.
1: Minik kahramanlar. Güneş ağaçların yapraklarında, kuşların kanatlarında ve evlerin çatılarında ışıl ışıl parlıyordu. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış, neşeyle oyunlarını oynuyorlardı. Top bir Ayla'da, bir Bera'daydı. Topu sırayla birbirlerine atıp yakalamaya çalışıyorlardı. Top tam Bera'ya ulaşmıştı ki... Bera birden durakladı. Topsa süzülerek yere düştü. Ayla merakla Bera'ya sordu. Bera, niye durdun? Bera, komşuları Fatma teyzeyi görmüştü. Marketten geliyordu belli ki. Ellerindeki market poşetleri oldukça ağır görünüyordu. Taşımakta biraz zorlanıyor gibiydi. Her adımda nefesleniyor, poşetleri taşırken zorlanıyordu. Hatta bir ara dengesini kaybedip sendelemişti. Bunu gören Bera bir karar verdi. Fatma teyzeye yardım edecekti.
2: Fatma teyze, market poşetlerini taşıması için yardım etmeliyiz.
1: Bera hemen Fatma teyzeye koştu. Poşetlerini alıp ona yardım etmek istedi. Ama Fatma teyze Bera'nın yorulmasını istemiyordu. Bera çok ısrar edince Fatma teyze dayanamamış ve poşetlerden bir tanesini Bera'ya vermişti. Ayla durur mu? O da hemen bir poşet istedi. Gözleri yardım etmek için ışıl ışıl parlayan bu tatlı yavruya da poşetlerden birini vermişti Fatma teyze. Ayla ve Bera poşetleri neşeyle kapıya doğru taşırlarken anneleri camdan onları izliyordu. Ne candan ne yardımsever yavrularım var diye içinden geçiriyor, onlarla gurur duyuyordu. Kapının önüne geldiklerinde Fatma teyze,
2: "Tamam yavrularım, bundan sonrasını ben hallederim. Allah sizlerden razı olsun,"
1: dedi ve gözleri dolarak onlara dua etti. Bu dua Ayla ve Bera'nın öyle hoşuna gitmişti ki kalpleri sevgiyle dolmuştu. Ne güzel şeydi birine yardım etmek, onun hayır duasını almak. Şimdi daha fazla kişiye

yardım etmek istiyorlardı. Bunun için hemen plan yapmaya başlamışlardı. Aile büyükleri genelde markete gittiklerinde ellerinde poşetlerle dönüyorlardı. Bazen bir, bazen iki, bazen üç poşetleri oluyordu ellerinde. Ayla ve Bera da yardımcı olmak için poşetlerden birini alabilirlerdi. Bu harika bir fikirdi. Şimdi tek ihtiyaçları marketten dönen birilerini bulmaktı. Sonunda kapıda babaanne ve dedeleri göründü. İkisinin de ellerinde poşetler vardı. İşte bu harika bir fırsattı. Ayla ve Bera hemen babaanne ve dedelerine doğru hızla koşmuştu. Poşetleri taşımaları için onlara da yardım edeceklerdi. Dedenin bir poşetini Ayla, babaannenin bir poşetini de Bera almıştı. Torunlarının hevesle ellerindeki poşetleri almasına şaşıran babaanne ve dede, ağır poşetleri kendilerine saklamışlardı. Hep birlikte kapıya doğru sevgiyle yürüdüler. Kapıya vardıklarında bu kadarının yeterli olduğunu söyleyip poşetleri torunlarının ellerinden almışlardı. Babaanne ve dede torunlarına sımsıkı sarıldılar. İkisinin de ayrı ayrı saçlarını okşayıp alınlarından öptüler. Yardımlarından dolayı onlara teşekkür edip hayır duaları okudular. Allah hem Ayla ve Bera'dan hem de onları yetiştiren anne ve babadan razı olsundu. Ayla ve Bera yine çok ama çok mutlu olmuştu. Öyle mutlu olmuşlardı ki kendilerine Minik Kahramanlar ismini vermeye karar vermişlerdi.

0: Ayla ve Bera kendilerini kahraman gibi hissediyorlardı. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşan minik kahramanlar. Herkese ve her şeye yardım etmek istiyorlardı. Toprağın içinde yürüyen küçük karıncaya bile sormuşlardı.
1: Tatlı karınca, yardıma ihtiyacın var mı?
0: Diye sordu Ayla.
2: Taşınacak bir şeylerin varsa biz de taşıyabiliriz,
0: dedi Bera. Karınca çok güçlüydü. Kendisinden çokça büyük bir yaprağı yuvasına götürmüştü bile. Sonra bir kelebek gördüler. Acaba kelebeğin de yardıma ihtiyacı var mıydı? Kelebeğin peşinden gittiler. Onu bir süre izlediler. Kelebeğin taşınacak hiçbir şeyi yoktu. Ağaçlara baktılar. Kuşlara, salyangozlara, çiçeklere, uğur böceklerine. Bu sırada Ayla babasını fark etti. Elinde poşetlerle bahçeye girmişti. Hemen koşarak babalarının yanlarına gittiler. Babalarına önce sarılıp, "Hoş geldin," dediler. Ardından hemen ellerindeki poşeti almak istediler. Baba, poşetleri taşımalarına izin verdi. Ayla ve Bera, babalarına da yardım etmenin sevinciyle poşetleri taşımaya başlamışlardı. Ama o da ne? Babaları güçlü kollarıyla Ayla ve Bera'yı kaptığı gibi kucaklamış, evin yolunu tutmuştu. Madem onlar poşetleri taşıyordu,

0: Baba da çocuklarını taşıyacaktı. Ayla ve Bera çok ama çok eğlenmişti. Babaları onları uçak gibi uçuruyordu. Vuu, vuu, vuu. Minik kahramanlar şimdi de annelerine yardım etmek istiyorlardı. Ama anne her şeyi hazır ettiğini söylüyordu. Tüm yemekler hazırdı. Tarhana çorbası, pirinç pilavı ve nohut yemeği. Sadece sofra kurulacaktı. Minik kahramanların işleri henüz bitmemişti. Şimdi de sofraya yardım edeceklerdi. Bardakları, tabakları taşıyabilirlerdi. Anneleri hemen masaya koymaları için Ayla ve Bera'ya bardakları, tabakları, çatalları, kaşıkları ve peçeteleri vermişti. Nihayet sofra hazır olmuştu. Anne çocuklarına sevgiyle sarılmış ve yardımları için ikisine de ayrı ayrı teşekkür etmişti. Ne güzel evlatları vardı. Herkese ama herkese yardım ediyorlardı. Tüm yemekler afiyetle yenmişti. Yemekten sonra yemek dualarını etmişlerdi.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Sonra da sofrayı toplamışlardı. Anne çocuklardan bir yardım daha istemişti. Tüm poşetleri, kartonları geri dönüşüm kutusuna koyacaklardı. Ayla ve Bera hemen koşarak poşetleri mutfaktaki geri dönüşüm kutularına bırakmıştı. Sonunda gece olmuş. Yıldızlar gökyüzündeki yerini almıştı. Ay yine her zamanki gibi ışıl ışıl parlıyordu. Tüm çocuklar Ayla ve Bera gibi güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Ayla ve Bera uykuya hazırlanıyordu. Büyüklerine yardım ederek geçirdikleri bu güzel gün macera dolu ve sımsıcaktı. Kalplerini mutluluk ve huzur sarmıştı. Günün bu güzel anılarını kendilerine yazdıkları bir şiirle süslediler. Komşu teyze marketten gelmiş, elinde poşetlerle minik kahramanlar hemen yetişmiş. Taşımışlar poşetleri sevgiyle. Yardımlaşmanın sevgiyle çoğaldığı, ailenin birbirine sımsıkı sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Eyvah! Buldular beni. Ne yapsam? Vay vay vay! Asker ağalar, nasılsınız?
1: İyi değiliz.
0: Hayırlara vesile olsun inşallah. Nedir derdiniz?
2: Bir kaçak arıyoruz.
0: İnşallah yakalayamazsınız.
2: Efendim?
0: Şey yani, eyvah! Yakalayamamışsınız dedim.
1: Çok becerikli bir düzenbaz.
0: Vay düzenbaz vay.
2: Üstelik çok da tehlikeli.
0: Vay tehlikeli vay. Efendim, yardım etmek maksatlı soruyorum. Belki görmüşsem ya da görürsem size ihbar etmek için. Kimdir bu yahu?
1: Adı Hacivat. Orta boylu, kılıksız. Yüzünde nur yok.
0: Kılıksız mı? Neden öyle diyorsunuz yahu? İyice kılığı elbisesi mi yok?
2: Var. Ama hiç yakışmıyor. Görsen çirkin bir şey.
0: Yahu, Allah'ın yarattığına çirkin denir mi?
1: Sana ne be adam?
0: doğru ya. Bana ne?
2: Ha. Bir de arada bir hak hak deyip durur.
1: Hay hay olmasın o.
2: Yok. Ben duydum. Hak hay diyordu.
0: Neyse efendiler. Boş verin şimdi ne dediğini. Başka başka?
1: Bir de yeşil elbisesi var.
2: Seninki gibi.
0: Benimki gibi mi?
2: Oy. Ne oldu? Tanıdın mı?
0: Yo. Nereden tanıyacağım? Arada bir aynada rast gelirim.
1: Ne?
0: Tanıdım. Tanımaz olur muyum düzenbazı?
2: Nerededir peki? Anlat bakalım bize.
0: Şu dağı gördün mü asker ağa?
1: Gördüm.
0: O dağın ardında.
2: Eyvallah şey kardeş. İsmin neydi yahu?
0: İsmim mi? İsmim. Buldum. İsmim Hacı Ahmet.
1: Garip.
2: Hadi kardeşlik. Adam kaçacak. Yakalayalım.

0: Hai Hak.
1: Hai Hak mă.
2: Vai, ți-am brălat de amit în ajivat.
1: Ajivat mă.
0: Eva, Eva.
1: Dur!
2: Askera, ne oluyor ya?
3: Sorma kardeş. Bu adam var ya bu adam. Komutanımızdan aylar önce borç para aldı. Ama ödemedi.
2: Ödeyememiştir ya. Son zamanlarda ticaretten pek kazanamadı. Hatta hep kaybetti. Yoksa Hacivat yapmaz öyle şeyler.
3: Bilemem artık. Komutan tutuklayın dedi.
2: Yapma ya.
3: Şimdi beş parasız kalmış diyorlar. Yiyecek yemek bulamıyor diyorlar.
2: Vah vah. Peki ben gidip konuşsam komutanla affetmez mi?
3: Borcunu ödersen affeder.
2: Öderiz ya. Ne kadarmış borcu? Ne? O kadar çok mu ya? Beni silkelesen onun yarısı bile çıkmaz.
3: Yapacak bir şey yok. Hacivat Efendi hapis yatacak öyleyse.
2: Hapis mi? Yapma ya.
3: Hadi bana müsaade.
2: Gördün mü keçi? Hacivat hapis yatacak. Arkadaşım hapis yatacak. Belki de çıkamayacak. Onu kaybedeceğim. Halbuki ne kadar zordur arkadaş kazanmak. Değil mi? Allah razı olsun. Ama o da arkadaşım sonuçta. Keşke o kadar param olsa da Hacivat'ı bu beladan kurtarsam. Doğru dersin keçi. Sızlanmakla olmaz. Haydi bakalım.
0: Hay Hak.
2: Şşt. Ne yapıyorsun? Yine yakalatacaksın kendini.
0: Hakkım var Karagöz'üm. Zor kurtulduk zaten. Gerçi bir hafta müsaade ettiler bana.
2: Mesele neymiş?
0: Önemli değil yahu. Küçük bir mesele. Hallederim.
2: Peki. Hayırdır inşallah. Sen niye geldin?
0: Bir derdim var Karagöz'üm.
2: Dur hele dur. Aşağı geleyim. Şapka düştü, kel göründü.
0: Yahu bir kere de düzgün in şu pencereden be adam. Kıracaksın bir yerini.
2: Bir şey olmaz. Keçi! Gidiyoruz. Söyle hele, ne oldu?
0: Benim biraz paraya ihtiyacım var.
2: Vallahi ben de sana verecek para yok Hacı Cavcam.
0: Peki Karagöz.
2: Keçi! Nerede kaldın yahu? Çılgın seni. Hadi kas alacakla.
0: Keçisi de kendi gibi deli. Allah'ım ya Rabbim. Karagöz hiç böyle kestirip atmazdı. En azından bulmaya çalışırdı. Ne oldu acaba?
4: Aman aman, açlıktan ölmek üzereyim. Yok ki param. Şöyle kendime biraz yiyecek bir şeyler alayım. Karagöz'üm geldi. Karagöz!
2: Efendim!
4: Param var mı?
2: Yok!
4: Peki yiyecek bir şeyler var mı?
2: Ne bağırıyorsun ya? Aç olduğunu tüm memleket öğrendi.
4: Yahu bağırmasam ne olur? Karnımın gurultusu tüm memleketi sarmış zaten.
2: Al bakalım Hacivat. Bu benim öğle yemeğim. Yarısını paylaşalım.
4: Aşk olsun Karagöz. Beni şu kuru ekmeğe mi layık gördün?
2: Beğenmediysen yeme. Ver ekmeğimi.
4: İyi be. Amma kıymetli ekmeğim varmış. Yemedik ekmeğini. Yani hepsini yemedik. Yarısı sende işte.
2: Her neyse Hacivat. Tutma beni. İşim var.
4: Allah Allah. Ne oldu bu adama? Eskiden daha cömertti. Bir de bu işim var deyip kaçmalar falan. Yoksa benim durumumu öğrendi mi? Tak tak tak.
2: Hacı Cavcav.
4: Oo Karagöz'üm hoş geldin.
2: Ne yapıyorsun?
4: Tadilat. Ben de senin yanına gelecektim.
2: Hayırdır inşallah.
4: Tadilat için yardım lazım. Çarşıdan 10 tane 20'lik çivi alıp da bana yardım eder misin?
2: Vallahi ne çivi almaya gidebilirim ne de yardım edebilirim.
4: Hayda, bu aralar bana hep böyle davranıyor.

0: Dursun.
1: Yahu ne alakası var? İşim var, acil gitmem lazım.
2: Buraya niye geldin o zaman? Gitsene işine.
1: Keçiyi sana emanet etmeye geldim Hacivat.
2: Hayda. Hem yardım etmezsin hem keçi emanet edersin.
1: Yahu gittiğim yerde keçilere izin yok. Birkaç saat bakacaksın sadece.
2: Of. Tamam be tamam. Bırak keçiyi de git. Kaç seferdir bana böyle yapıyor. Anlamadım ki. Belki kendisini de kandıracağımı düşünüp para vermiyor bana. Ama ben öyle biri değilim keçi. Anlıyor musun? Bana meleyip durma keçi. Anlamıyorum. Karagöz anlıyor seni sadece. Of. Durmuş kime laf anlatıyorum. Hadi inelim aşağı da sana ot bulalım. Bir kere çatıdan pencereden düzgün inin be arkadaş. Tövbe tövbe.
3: Selamlar Hacivat Efendi.
2: Oo Kuru Efendi. Aleyküm selam.
3: Karagöz'ü gördün mü?
2: Neden sordun Karagöz'ü?
3: Bir haftadır benim yanımda çalışıyor.
2: Allah Allah. Neden?
3: Bilmem. Acil para lazımmış. Dün de bana halısını sattı. Parasını bugün vereceğimi söyledim ama bir yerde bulamıyorum.
2: Vallahi ben de görmedim bugün.
3: Öyleyse çarşıya bakayım ben. Haydi selametle.
2: Allah Allah. İşler gittikçe tuhaflaşıyor. Karagöz halısını neden sattı ki? Yenisini mi alacak acaba? Ama halısı zaten yeniydi. Belki de benden gizli para biriktiriyor. Öğrenirsem isterim diye korkuyor. Bu da ne? Aha! Bir harita. Define var demek ki. Yaşasın be! Bu defineyi bulursam kaybettiğim her şeyi geri kazanırım. Hatta komutana borcumu öderim. Özgürlüğümü de kazanırım. Haydi bismillah. Tam bu ağacın altında. İşte define. Altın mı, zümrüt mü, elmas mı, pırlanta mı? Acaba ne? Allah Allah. Bir kağıt daha. Bu da mı harita acaba? Bir hudut yukarı, bir hudut aşağı. Sakın ha bırakma. Mavi renkli kuşağı. Galiba bilmece. Acaba şu dağdan yukarı çıkıp geri aşağı mı inmemi istiyor? Dağın ardında ne var ki? Dere var. Dere mi? Mavi kuşak. Tamam, buldum. Derenin orada hazine. Eğitme. Aha, bir kağıt daha. Hacivat'ın bana olan tüm borcu Karagöz tarafından ödenmiş olup bu saatten sonra Hacivat'ın tutuklanma cezası kaldırılmıştır. İmza komutan. Ah Karagöz, ah! Ben seni yanlış anlamışım. Meğerse kurunun yanında benim için çalışmış. Halıyı da benim için satmış. Ah benim vefalı dostum. Karagöz'üm.
1: Dur ya dur.
2: Neden söylemedin bana?
1: Sürpriz olsun istedim.
2: Vay Allah razı olsun. Sen kazandığın tüm parayı benim de kaybettiğim para için feda ettin.
1: Para kaybetmek dost kaybetmekten iyidir acaba.
2: Dur sana bir daha sarılayım.
1: Yahu dur düşeceğiz.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum!
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansla bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur.

0: Gülmeyin. Konsantre olamadım o kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çek dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
1: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
0: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
1: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
3: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
4: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
1: Harika bir fikir.
4: Cidden mi?
1: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
3: Ama deve kuşları uçamaz ki.
1: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
2: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
4: Ama 2 oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
1: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
5: Çok yorucu olur.
6: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
2: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hami de orta sahada 2 gruba da destek olacak.
1: Yakala! Tekrar sende.
4: Al bakalım.
2: Savunmayı geçemiyoruz.
6: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
2: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
6: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim. Burak, sen de.
4: At.
6: Yakaladım.
2: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
7: Evet sayın seyirciler, geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne? Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
8: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
7: Yani neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
8: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
7: Peki nedir bu büyük taktik?
8: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
7: Zaten öyle olmuyor mu?
8: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
7: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra...

0: maça dönüyoruz.
1: Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır, Burak pasını attı.

0: bir kaza çıkacak, Allah korusun.
1: Hala durmadı. Bu çok tehlikeli.
0: Oyunculardan biri yaralanabilir.
2: Ah, hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
0: Ve gol! İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
3: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı Yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
4: Uçmadı Gani, zıpladı zıpladı.
3: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
1: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesi top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
5: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
6: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
7: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
4: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
6: Yapabilir miyiz ki?
2: Ben yaparım.
1: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Adani! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
5: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
1: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Geride ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
7: İşte bu.
6: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
7: O kadar orijinal ki taktik bile edemedik.
8: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
7: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
9: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
6: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
7: Tabii, öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: İşte bu. Caminin kubbesi bitti.
1: Evet, çok güzel oldu.
0: Kubbe aynı topa benziyor, değil mi?
1: Topun yarısı gibi yüz yuvarlak. Bir de kocaman.
0: Şimdi sıra minarede.
1: Minare. Hop, uzun.
0: Minare kolay.
1: Parçaları da az, hemencecik biter.
0: Minarede ezan okunur değil mi abla?
1: Evet. Mezin amca mikrofonla ezan okur. Herkes de duyar.
0: Hadi çabuk bitirelim de ben ezan okuyayım.
1: Ama senin mikrofonun yok ki.
0: Var, odamda.
1: Tamam ama en güzel sesinle oku. Herkes duysun, olur mu halan bile?
0: Hı hı.
1: Rüzgar nasıl da kuvvetli esiyor.
0: Rüzgar her şeyi uçuruyor.
1: Olamaz, ağaçların tüm yaprakları bitecek.
0: Ağaçlar rüzgar yüzünden yapraksız kalacak.
1: Çorap mıydı o?
0: Evet, uçan çorap.
1: Yürümekten yorulan çoraplar artık istediği yere uçarak gidiyor.
0: Üstelik kanatları olmadan.
1: Kanatları olmadan uçamaz akıllım.
0: Nasıl uçtu o zaman?
1: Görünmez kanatlarla.
0: Oo, çok havalı.
1: Bir uçan çorap daha.
0: Galiba o benim çorabım.
1: Eren'in uçan çorabı bizleri selamlıyor.
0: Ama benim çorabım uçamıyordu ki.
1: Artık uçuyor demek ki. Yaşasın. Geri geri uçabiliyor mu acaba?
0: Sanmam.
1: Yolun açık olsun uçan çorap. Güle güle.
0: Bence kendi uçmuyor abla. Çoraplarımızı rüzgar uçuruyor.
1: İşte bu kötü haber.
0: Anneme haber vermeliyiz.
1: Doğru. Koş.
0: Anne.
2: Şunları da aldık mı tamamdır.
1: Rüzgar da yavaşladı zaten.
0: Az kalsın bütün çoraplar gidiyordu değil mi anne?
2: Sorma. İyi ki haber verdiniz. Ben tamamen unutmuşum çamaşırların bahçede olduğunu.
1: Çamaşırları kurtardığımıza göre sıra geldi ikinci bölüme.
2: Hayırdır küçük kafadarlar?
1: Hayırdır anne.
0: Merak etme.
2: Anlaşıldı. Sizin işleriniz var. Üşümeyin değil mi?
1: Tamam. Ne?
2: Buyurun. Kime bakmıştınız?
3: Sürpriz.
2: Adem?
3: Evet.
2: Hay Allah iyiliğini versin. Nereden çıktı şimdi bu balonlar?
3: Caminin köşesinde bir amca satmaya çalışıyordu. Rüzgar adama rahat vermedi. Ben de hepsini aldım. Nasıl?
2: Süper. Ne güzel düşünmüşsün. Çocuklar çok sevinecek.
1: Bir sürü yaprak oldu Eren.
0: Evet, ağaç buna çok sevinecek.
1: Hepsini bulamazsak yine de sevinir değil mi?
0: Bence sevinir.
1: Hadi devam edelim. Ben şu tarafa gidiyorum.
0: Ben de şuraya bakayım.
2: Durduk yere ne macera yaşadık.
3: Sorma. Bir yandan patlamasın diye uğraş, bir yandan da rüzgara kaptırmama çabası.
2: Neyse ki hallettik. Çocuklar çok sevinecek içeri girince.
3: Bahçedeler değil mi?
2: Evet. Bir planları vardı ama anlamadım. Otursana. Yorulmadın mı?
3: Haklısın. Oturayım. Hay! Hay Allah. Ödüm patladı.
2: Uçan balon muydu bunlar?
3: Evet. Şimdi gel de tavandan balon topla.
2: Çok güzel oldu ama ya.
3: Bence de. Hatta bundan çocuklara güzel bir oyun bile çıkabilir.
2: Çıkar çıkar. Sana güvenim tam.
0: Bu kadar yeter değil mi abla?
1: Yeter bence.
0: O zaman hadi gidip ağaca verelim de sevinsin.
1: Hadi.
3: Emel.
2: Efendim canım.
3: Trambolinin ayaklarını bulamıyorum. Sen gördün mü?
2: Yok. Ayaklarını mı çıkarmıştın?
3: Evet. Hani geçen sene çocuklar oynamaktan sıkılınca kaldırmıştık. Şimdi tam zamanı.
2: Aklına bir oyun geldi galiba.
3: Geldi geldi. Uçan balonları trambolinle yakalayacağım. Nasıl?
2: Dikkatli olmak şartıyla güzel. Adem.
3: Efendim canım.
2: Trambolinin kendisi neredeymiş peki?
3: Depodaydı.
2: Yok. Hiç görmedim orada.
3: Demek sadece ayakları değil kendi de kayıp. Gidip önce kendini bulayım öyleyse.
2: Ben de bakarım birazdan işim bitince.
3: Tamam.
0: Daha hızlı olmalıyız.
1: Elimden geleni yapıyorum ama rüzgar çok hızlı esmeye başladı.
0: Başaramayacağız. Bütün yapraklar uçuyor.
1: Haklısın.
0: Bunlar çok az. Ne yapacağız şimdi?
1: Anneme soralım.
0: Anne!
1: Anne! Anne.
2: Efendim? Neyiniz var? Üşüdünüz mü?
0: Hayır.
2: Tartıştınız mı yoksa?
0: Hayır.
2: Ne oldu peki?
0: Hepsi gitti.
2: Kim gitti?
1: Rüzgar bütün yaprakları götürdü anne. Hiçbirini yakalayamadık. Yani ağaçta hiç yaprak kalmadı.
0: Yaprağı kalmayan ağaçlar hep üzülür anne.
2: Demek üzülürler. Kim dedi öyle olduğunu?
1: Kimse demedi.
0: Biz tahmin ettik.
2: Sonra da ağaçlar üzülmesin diye dökülen yaprakları toplayıp geri vermek istediniz öyle mi?
0: Evet.
2: Rüzgar hepsini uçurunca da üzüldünüz. Sizi yerim ben. Düşünceli, akıllı bıdıklarım. Ama kendinizi boşuna üzmüşsünüz. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker çünkü Allah ağaçları böyle yaratmıştır. Gelin bakayım benimle. Ağaçlar neyle besleniyordu?
0: Su. Evet, su.
2: Peki ağaçlar suyu nasıl içiyor?
0: Pipetle. Şaka yaptım. Komikim değil mi?
1: Çok komikti Eren.
0: Sağ ol abla. Sen de komiksin bazenleri.
1: Sağ ol Eren.
2: Minik şakacı kuşlar. Ağaçlar diyorum. Suyu neyle içiyordu?
0: Ağaçlar kökleriyle su içer anne.
2: Aferin oğluma. Peki kışın topraktaki su donmaya başlayınca ne olur?
1: O zaman donmuş su içer ve boğazı şişer.
0: Çok komikti demiştim. Bazenleri komiksin demiştim.
2: Ay bugün de şaka üstüne şaka. Ne güzel.
0: Sen de bazenleri komiksin anne.
2: Sizin kadar değil tabii.
1: Donmuş su pipetle içilmez ki. Yani ağaçlar donmuş suyu kökleriyle ememez.
2: Yani kışın donmadan kalan suyla yetinmek zorundadır. Bunun için tedbir almaları lazım.
1: O yüzden yapraklarını dökmesi gerekir.
2: Böylece az suyla kışı atlatır ve baharda yeni yapraklarına kavuşurlar.
0: Oo, çok mantıklı. Abla, hem komik hem de zekalısın. Maşallah.
1: Sağ ol. Sen de zekalısın kardeşim.
2: Zeki yavrularım benim. Nasıl da birbirlerine güzel sözler söylüyorlar. Hem komik, hem zeki, hem de kibarlar.
3: Birilerinin benden bahsettiğini duydum sanki. Ha? Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın.
1: Hoş geldin baba.
3: Hoş buldum canım. Emel, içerideki sürprizden bahsettin mi çocuklarıma?
0: Sürpriz mi?
2: Evet. Bakalım beğenecek misiniz?
3: Doğru eve. Marş marş.

Sıkmalar da çok leziz görünüyor. Hanımımın eline sağlık. Aa, soğan. Eşeğin heybesinde kaldı. Onu da alıp geleyim bari. Soğansız olmaz tabii. Soğan, soğan, soğan. Soğan candır. Nereye koymuştum ben onu?

0: Oo, çok güzeldi.
1: Ne? Öyle yemeğim. Seni gidi köfte hor seni. Şimdi ne yiyeceğim ben?
0: Soğan. Soğan ye.
1: Al da sen ye.

0: veriyor bana.
1: Oh, olsun. İşte böyle hıçkırırsın.
0: Hıçkırmak? Daha önce hiç hıçkırmamıştım ben. Çok kötü bu.
2: Selamun aleyküm. Hayrola hocam, ne yapıyor bu?
1: Aleyküm selam Sait efendi. Hıçkırığa yakalandı beyimiz.
2: Yazık garibe.
1: Dur bakayım. Biraz sarsarsak geçer belki. Daha sert bir sarsıntı lazım buna. Hadi kara kaçan, şu Kadri'yi biraz zıplat da kendine gelsin.

0: Bu kadar kâfi, indirebilirsin. Olamaz.
1: Hocam bir dakika. Su. Su işe yarar.
0: Daha fazla verelim.
2: Evet.

0: Allah.
1: Göle mi atsak acaba hocam?
0: Buldum. Nefes tutma metodu. Şimdi nefes alamaz işte. Tamam. Öyle kal Kadri Efendi. Gördün mü Sait? Nefesini tutunca geçiyor bu illet.

0: Neyse, sen de biraz mandalla gezersin canım. Ne olacak? Ne yapsak, ne yapsak?
1: Hocam, bazen güldürünce de hıçkırık geçermiş derler. Gıdıklayalım.
0: Dur sana bir fıkramı anlatayım. Bir gün adamın biri bana geldi. Dünyanın merkezi neresidir hocam dedi. Ben de işte tam sağ çarığımın altındaki yerdir dedim. Olur mu hocam dedi. Ben de inanmazsan ölç de bak dedim.
1: İşe yaradı hocam. Ah yine olmadı. Hocam?
0: Aparo!

0: Sanırım bu işe yaramıştır.
1: Hocam sen miydin? Aşk olsun ya.
2: Ahi, ahi.
1: İşte demek korkutmak gerekiyormuş. Tabii ya.
0: Olamaz.
1: Ah, bütün yöntemleri denedik. İşe yaramadı hiçbirisi. Hocam ne oldu da bu adam böyle hıçkırığa tutuldu yahu?
0: Hanımımın hazırladığı öğlen yemeğini ben arkamı döndüğüm vakit midesine indiriverdi. Üstüne bir de ayranımı içti. Bir de soğan var tabii.
1: Delice bir iş yapmış.
3: Hocam affet beni. Senin yemeğini yedim. Nefsime yenildim. Hakkını helal et. Ne olur.
0: Önemli değil deli efendi. Bir daha kimsenin aşını izinsiz yeme yeter. Hakkım helal olsun. Helal olsun.
1: Hocam. Geçti mi ne?
0: Bilmem.
1: Vallahi geçti.
3: Evet, evet geçti. Allah razı olsun hocam.
1: Demek helalleşmek gerekiyormuş. Önceden yapsaydın ya şunu hoca.
0: Ben de bilemedim ki. Böylece hepimiz öğrenmiş olduk. Haram lokma yeme oğul, hıçkırıktan duraman, helallik de almazsan, huzur saadet bulaman.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Enno. Kau. Kau.
1: Oh, hayır. Git.
0: Tamam. Plan. Plan. Plan. Aha. Enno. Enno. Enno. Enno. Kalk. Kalk. Kalk. Mutfak. Su.
1: Ne?
0: Mutfak. Boş. Kalk. Kalk. Kalk.
1: Oh.

0: olmak?
1: Güzel.
2: Ha? Aa! Baskı! Ha? Ha? Ha? Ha? Bu ne ha?
1: Şey yok. O ha? Şu bak yok. O. Bak. Gel gel gel. Ha? Bu.
2: Aa!
1: Bak. Bak. Bak. Bak. Oldu.
0: Ha?
2: Ya git. Mutfak.
1: Ah.
2: Hop. Ha?
1: Mutfak.

0: Merda! Aha! Bu! Ah! Bu ne? Bu ne? Bu ne bu?
1: Ben... O... Ben o... Evet... O... Ben...
0: Ben... Filo... Kızkan...
1: Kızdı. Devam. Elma. Aha. Filo.

Sana.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var, diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Kıs kıs. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
2: Demir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç.
6: İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Tutulmak tabii kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yaşımız ve yaş.
2: Tut dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Kız kız, bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
7: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
7: Gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
7: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
7: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma, tutun. Seni kurtaracağız. Çekin.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
7: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
7: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
4: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
3: Bence köstebeğin ismi Küçük.
0: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
3: Aa, Köz Köz. Baksanıza başını sallıyor.
7: Köz Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
4: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
2: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
5: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
3: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
7: Ve tembel hayvan.
4: Senin ismin de o zaman Temtem.
5: Benden bahsediyorlar.
2: Her şeyi biliyorlar.
1: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
7: Umarım iyisindir Mirmir.
3: İyi görünüyor.
7: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
4: Görüşürüz Temtem.
3: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
0: Köz Köz, tanıştığımıza sevindim.
2: Ha, bize yardım ettiler.
5: Aslında ben yetişmiştim.
2: Allah'tan yetiştin.
3: Ayağıma bir şey takıldı.
7: Hay Allah, bu da ne böyle?
6: Çıkmıyor.
1: He? Ece'nin ayağı takıldı.
2: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.

0: Teşekkürler Köz. Teşekkürler.
1: Tamam. Bu kadar sarılma yeter.
2: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
0: Hazine!
1: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
2: Misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
0: Ninem çok sevinecek. Biz de misket oynayalım mı?
3: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
4: Hey!
0: Mirmir, köz ve temtem. Hadi birlikte oynayalım.
2: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?

Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı, çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İlk sorunuz geliyor.
1: Nereden?
0: Benden.
1: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
0: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
1: Ha, şıkları alayım.
0: Şık yok efendim.
1: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingi. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, E'ler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
2: Nasıl çilingir olunur?
1: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
2: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
1: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
2: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
1: Ballı mı?
2: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
1: Aa, teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
2: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
1: Peki, peki, tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
2: Çilingir olmak için halk eğitim merkezleri, meslek edindirme kursları veya çilingir atölyeleri...

0: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim Robotik Ses.
1: Robo demen yeterli Naci. Devam ediyorum.

0: çalışabilir. Özveri gerektiren bir iştir. Tamam, söyleyeceklerim bu kadardı Naci.
1: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! İşe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam, açıl! İşte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. İşte antik bir Mısır. Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldım. Nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? Ay bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Burada terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır. Bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zorla...

0: Ha ne ha? Aa, şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Ya, bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Ha, şimdi eve girdim. Mısır. Ha, evet, evet aldım anne. Hem de antik mısır. Ay yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Planet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya, gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz bakalım?
1: Aleyküm selam. Aleyküm selam.

0: Yorulmuşum. Çarşıya gitmişken eşi dostu da bir ziyaret edeyim dedim. Bir baktım öğlen olmuş. Sizi de unutmadım tabii. Bakın size ne aldım.
1: Top güzel. Top güzel.
0: Güzel güzel oynayın bakalım. Ben de şu aldıklarımı yerleştireyim.

0: Bugün nasıl bir masal anlatıp resmetsek acaba? Nadir kuşum, iyi misin?
1: Topat, topat. Nadir üzüldü, Nadir üzüldü.
0: Şşş, hemen öyle üzülmek yok. Olur böyle şeyler. Ben bugünün masalını buldum. Hadi siz de dinleyin. Belki size bir fikir verir.

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Capcup isimli bir sincap varmış. Günlerden bir gün canı çok sıkılmış. En iyisi biraz yürüyüşe çıkayım, belki bir arkadaş bulurum demiş. Topunu sektire sektire çıkmış ormanda gezintiye. Hava güzel, güneş parlak, vakit öğlenmiş. Sincap Capcup yolun başında bir zürafaya denk gelmiş. Zürafa uzun boynuyla uzanıp ağacın yukarı dallarında yaprak yemekteymiş iştahla. Sormuş Capcup merakla. Oyun oynamak ister misin benimle zürafa? Zürafa açlıktan gurulduyan karnını göstermiş. Şu an tek isteği bu taze yaprakları yemekmiş. Başka zaman oynarız, olur mu? Demiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Sincap Capcup ormanın kalbine, nehre gelmiş. İşte orada yavrusuyla beraber bir anne fil varmış. Bu harikaymış. Bir arkadaş ararken iki arkadaş bulmuş. Merhaba filler, top oynayalım mı? Diye sormuş. Anne fil yavrusunu göstermiş. Çamurla oynadık, şimdi temizlenmeliyiz demiş. Sonra oynamaya ne dersin diye de eklemiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Sincap Capcup az gitmiş,

uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Neredeyse tüm ormanı gezmiş. Timsaha, ata, baykuşa, herkese benimle oyun oynar mısınız demiş. Ama neredeyse tüm hayvanların bir işi, bir mazereti varmış. Capcup bir türlü arkadaş bulamamış. Sincap Capcup canı sıkkın olduğu için dışarı çıkmış. Ama can daha da çok sıkılmış. Koca ormanda benimle oynayacak kimse yok diye kendi kendine sızlanmış. O sırada Kirpi Pikir de bir arkadaş aramaktaymış. Capcup'u duyunca ben oynarım diye hemen heyecanla atılmış. Gün boyu arkadaş arayan Sincap Capcup'un arayışı mutlulukla sonuçlanmış. Kirpi Pikir'le çok iyi anlaşmış. Pikir vurmuş, Capcup topu tutmuş. Capcup atmış, Pikir yakalamış. İki arkadaş çok eğleniyormuş. O ana kadar. Hay aksi. Kirpi Pikir'in dikenlerine değen top pat diye patlamış. İki arkadaş da o kadar eğleniyormuş ki toplarının patlaması onları çok üzmüş. Ne yapacaklarmış şimdi? Bitmiş mi oyunları? Kirpi Pikir'in bir fikri varmış. Hem yeni topları dikenlerine batsa da patlamayacakmış. Bunu hemen uygulamış. Sonuç harikaymış. Arkadaşının yaptığı topa bayılmış. Harika fikir Pikir, harika. İki arkadaş yeni toplarıyla birbirinden güzel oyunlar oynamış. Her sorunun bir çözümü varmış. Yeter ki sorunları sorun etmeyelim ve çözüm yolları arayalım. Böylece eskisinden de güzel kapılar aralanabilirmiş. Tıpkı Pikir ve Capcup'un patlamayan topu gibi. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına. Biz de ermişiz kerevetine.

0: Allah'ım, beni, ailemi, tüm sevdiklerimi bütün kötülüklerden koru. Amin. Anne, dua mı ettin?
1: Aferin benim kızıma. Ben de namazımı kıldım. Allah dualarımızı kabul etsin.
0: Amin. Anne, artık başlayalım mı?
1: Olur. Hadi bakalım küçük aşçı, iş başına.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Arkadaşlar, yine nefis bir tarifle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bugün cuma ve biz her cuma olduğu gibi pişi yapıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım. Nefis pişiler yapıp tüm komşularımıza dağıtacağız.
0: Peki, neden cuma günleri yapıyoruz anne?
1: Çünkü cuma çok hayırlı bir gündür yavrum. Peygamber Efendimiz üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür demiş.
0: Biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün babam Tuna'yı cuma namazına götürdü. Tuna çok heyecanlıydı. Biz de heyecanlıyız çünkü biz de cuma günü için güzel yiyecekler yapıp dağıtacağız.
1: Hadi bir an önce başlayalım o halde.
0: Arkadaşlar, pişi için önce hamurunu hazırlayacağız. Biz tüm komşulara dağıtacağımız için çok yapacağız. Ama siz isterseniz ölçüleri azaltarak daha az miktarda yapabilirsiniz. Değil mi sultanım?
1: Evet, aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, hadi sıvayın kollarınızı. Pişi tarifi geliyor.
1: Pişi çok kolay yapılan hem bereketli hem de leziz bir yiyecektir. Yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. Peki bunlar neler şefim?
0: Un, su, tuz ve hamurun şişmesi için maya. İşte bu kadar. Bu 4 malzeme her evde bulunan malzemeler. Hadi pişiciler, başlıyoruz. Önce eller yıkayın.

0: Büyük bir kaba malzemeleri koyup yoğuracağız.
1: Un burada şefim.
0: Ne kadar koyuyoruz sultanım?
1: Bu kürek 200 gram un alıyor. Bize 1 kilogram un lazım. Yani...
0: 1 kilogram kaç gramdı? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Tamam hatırladım. 1 kilogram 1000 gramdır.
1: Tebrikler şefim.
0: Arkadaşlar bize 1 kilogram yani 1000 gram un lazım. Bu kürek 200 gram un aldığına göre... kaç kürek un almamız gerekiyor? Bir bakalım. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Bu da beş. İşte 5 kürek. Yani 1000 gram un.
1: Aferin şefim. Harikasın.
0: Un hazır olduğuna göre sırada tuz var. Bir çay kaşığı tuz ekliyoruz.
1: Şimdi de mayayı ekleyelim.
0: Arkadaşlar, bu gördüğünüz kuru maya.

0: sayesinde hamurumuz bekledikten sonra kocaman olacak.
1: Hı hı. Evet. Sadece büyütmüyor. Aynı zamanda yumuşacık bir şeyler yapmamızı sağlıyor.
0: Evet. Mayayı da ekledik. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: İyice karıştırıyoruz.
0: O iş bende. Süperlina karıştırıcısıyla hemen hallediyorum. Bakın ne kadar kolay. Karışım tamamdır sultanım.
1: O zaman su için karışımın ortasını aç bakalım.
0: Anlaştık. Arkadaşlar bakın, yanardağ gibi oldu.
1: Yanardağın ağzı doluyor.
0: Lavlar yerine su akıyor. Bakın. Bir bardak daha. Toplamda iki bardak su koyuyoruz. Ve tüm malzemeler eklendiğine göre sıvayın kolları. Hamur yoğurma zamanı. Gördüğünüz gibi iyice yoğuruyoruz. İşte böyle.
1: Yorulduysanız ben devam edeyim şefim.
0: Arkadaşlar hamur büyük olduğu için biraz yoruldum. Neyse ki mutfakta sultanım var.
1: Her zaman şefim. Ne de olsa yamağınızın.
0: Ellerim yapış yapış oldu. Ben onları temizlerken Tuğba Sultan da hamuru iyice yoğuracak. Bunun için biraz bilek gücü gerekiyor.
1: Biraz un serper misin şefim?
0: Hemen.
1: Evet, hamurumuz kıvamını aldı.
0: Peki, bunu nasıl anlıyoruz sultanım?
1: Bak, parmağını hamura sapladığında böyle yeniden aynı şekli alıyorsa hamur olmuş demektir. Hadi sen de dene. Nasıl bir kıvam olduğunu anlayacaksın.
0: Aa, bakın arkadaşlar, tekrar düzeldi. Arkadaşlar, hamur ne çok sert ne de çok yumuşak. Aynı kulak memesi kıvamında.
1: Aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, biz hamur için gereken her şeyi yaptık. Artık sıra mayada. Hamurumuzun üstünü iyice örteceğiz ve dinlendireceğiz.
1: Evet şefim, artık bekleme zamanı. Biz dinlenirken bırakalım da biraz maya çalışsın.
0: Arkadaşlar, bir saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar, gösteriye hazır mısınız? O zaman... Ta-da-da-dam! İşte pişi hamuru. Vay canına dediğinizi duyar gibiyim. Küçücük hamur ne kadar da büyümüş.
1: Bu mayanın sırrı.
2: Ah, anne! Beni de mayalasak çabucak büyür müyüm?
0: Hı-hı, dev gibi olursun.
2: Gerçekten mi?
0: Tabii ki hayır Tuna. Maya sadece yiyecekler için.
2: Of! Bizim için de olsaydı ne güzel olurdu.
1: Neden bu kadar çabuk büyümek istiyorsun?
2: Bir an önce büyüyüp babam gibi olmak istiyorum. Ben de onun gibi her gün namaza gidebilirdim.
1: Bunun için büyümene gerek yok oğlum. Yine gidebilirsin.
2: Yaşasın!
0: Babam nerede Tuna?
2: Beni bırakıp işe geçti. Beni de götürecekti ama pişiyi kaçıramazdım. Ne zaman yiyeceğiz?
1: Sen üstünü değiştirip ellerini yıkayana kadar yemeğe hazır olur.
2: O zaman hemen gidiyorum.
0: Uçtu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Derin bir tavada hamurları kızartıyoruz.
0: O halde sen yapıyorsun. Arkadaşlar, sıra pişirmeye geldiğinde biz ocaktan uzak duruyoruz. Böylesi çok daha güvenli.
1: Aynen öyle. Ama bu aşamada senin de yapacağın bir iş var. Hamurdan yuvarlaklar koparıp iki eline bastıracaksın. Hah, bak böyle. Küçük bir parça hamur. İyice yuvarla. Sonra da bastırarak bir daire yap.
0: Kolaymış. Hemen yapıyorum.
1: Senin hazırladıklarını ben de kızartıyorum.

arkadaşlar. İyi bir takım çalışmasıyla kısa sürede harika pişiler yaptık. Siz de evinizde deneyebilirsiniz. Biz şimdi bu pişileri komşularımıza dağıtacağız. Başka bir tarifte görüşene kadar hoşça kalın.

0: Hadi canım, pişiler soğumadan dağıtalım.
1: Durun, benimkileri ayırdınız mı? Merak etme Tuna, bütün mahalleye yetecek kadar yaptık. Bir tane yeseydim bari.
0: Oğlum sıcaktır.
1: Olsun, ben sıcak da yerim. Yandım. Of, çok sıcakmış. Dedik sana.
0: İç şunu, hemen iç.
1: Of, bu pişi ağzımı pişirdi.
0: Ah, sabırsız oğlum. Beklemeyi ne zaman öğreneceksin?
1: Anne, keşke sabır mayası olsa da Tuna'yı içine koysak, değil mi?
0: Güzel olurdu.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajda keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
1: uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçu veririz.
0: Uçu mu veririz?
1: Aa doğru ya. Senin kanadın yok.
0: Bilerek yaptığını biliyordum.
1: Tabii tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.
1: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
0: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
1: Sorarım, çekil kenara. Ay, ah.
0: Ha, ne yaptın teleskop?
1: Dedim sana, çok ağır bunlar, yardım et diye. Of ya, inşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
0: İyi bari, hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
1: Gider tabii, bu kadar gürültüden sonra.
0: Nasıl öğreneceğiz?
1: Öğrendim!
0: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
1: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
0: Neymiş?
1: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan. O zaman beni iyi dinleyin. Anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
0: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
1: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
0: Bir kroki.
1: Aklından neler geçiyor tilki?
0: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
2: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
1: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
2: Eyvah!
1: Kurye ya!
2: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
1: Kroki ne olacak?
2: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
0: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu...
1: Uçuştu.

0: yerin koordinatlarını bize...
1: Bu ne hız?
2: Yürüyün, gidiyoruz.
0: Oo, tahminimden de hızlı.
3: Beni bekleyin.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.

0: Odalaydı kurye.
1: Yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
0: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
1: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuştur.
0: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
1: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
0: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
1: Bakayım.
0: Neymiş kurye?
1: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
0: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
1: Tabii bulursak.
0: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
1: Gidelim.
0: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
2: Ama.
0: Sakın dedim.
2: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok. Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
1: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
0: Peki bu ne?
3: Korkuluk bu.
0: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
2: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
4: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
1: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
2: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
0: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
1: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
0: Öyleyse kaldıralım.
4: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
0: Evet benim sevgili, duyarlı, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

0: Bölüm 13. İnci gibi dişler.
1: Profesör.
0: Efendim Civan?
1: Kaşif ediyorum. Bir günde biz mi kullansak?
2: Evet evet, harika olur. Kaşifi kullanmak çok zevkli.
0: Ama çocuklar, kaşifi kullanmak için pilotluk eğitimi almanız gerekir.
2: Siz öğretirsiniz bize hem...
0: Bir şey mi oldu Yaman?
1: Ne diyorsun Yaman? Hiçbir şey anlamıyoruz. Dişim düşüyor galiba. Dilimle dişimi tutuyorum. O yüzden konuşamıyorum.
0: Ha? Aç bakalım ağzını. Yamancığım korkma. Sadece bakacağım. Merak etme. Bu sallanan dişin süt dişi.
2: Süt dişi mi?
0: Evet. Bebekken süt dişlerimiz çıkar. Daha sonra bu dişlerimiz düşer ve yerine çok daha güçlü olan kalıcı dişler çıkar.
1: Kalıcı dişlerimiz çok mu güçlü?
0: Evet. Allah'ımız dişlerimizi çok güçlü yaratmıştır. Onlarla birçok yiyeceği parçalarız ve ezeriz.
2: Harika. Profesör, bugün dişleri öğrenebilir miyiz?
0: Elbette. Neden olmasın? Kaşif.
1: Peki profesör, kaç tane dişimiz var?
0: Bu sorunun cevabı çok farklı olabilir.
1: Nasıl yani?
0: Kısaca, sizde 20 tane, bende 32 tane diyebilirim.
2: Benim yakında 19 tane kalacak.
1: Neden ama profesör? Niye bizim dişlerimiz sizinkinden az?
0: Merak etmeyin, sizin de 32 tane dişiniz olacak.
1: Nasıl?
0: Çocukken 20 tane süt dişimiz olur. Sonra bu dişlerin yerine 32 tane kalıcı diş çıkar.
2: Yaşasın! Harika! Bizim de 32 dişimiz olacak.
0: Şimdi bu dişleri tanıyalım
2: mı? Evet!
0: En önde bulunan dişlerimize kesici dişler denir. Bunlar üst ve alt çenemizde dörder tanedir.
1: Peki ne işe yarıyorlar?
0: Bu dişlerin görevi yiyecekleri kesmektir. Elma, havuç gibi yiyecekleri bu dişlerle keseriz.
2: Peki ya onun yanındaki dişler?
0: Bu dişlerin adı da köpek dişleridir.
2: Ya ne işe yarıyorlar peki?
0: Bu dişlerimizle yiyecekleri koparır.
1: Peki ya arkadaki dişler?
0: Arka taraftaki dişlerimizin adı da azı dişleridir.
2: Peki?
0: Onlar da besinleri ezer ve öğütürler.
1: Harika. Tam bir takım çalışması.
0: Evet Civancığım. Rabbimiz tüm organlarımızı bir uyum içinde yaratmıştır. Dişlerimiz besinleri keser, koparır, ezer ve midemizin sindirimi için daha uygun hale getirirler.
2: Profesör, bir şeyi çok merak ettim. Sorabilir miyim?
0: Elbette Yamancığım. Merak ilmin hocasıdır. Sor tabii ki.
2: Dişlerimiz nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? İçinde bir şey mi var? Yoksa taş gibi tek parça mı?
0: Çok güzel bir soru Yamancığım. Bunu da görelim şimdi. Kaşif, kesit görünümüne geçelim. Bakın, bu en dıştaki beyaz kısma diş minesi denir. Dişimizin görünen kısmı budur ve çok serttir.

0: Yani bu kısım.
1: Evet Yaman'cığım, aynen öyle.
0: Peki ya minenin altındaki bölüm? O da mı çok güçlü ve sert?
1: Hayır Civan'cığım, minenin altındaki tabakaya dentin denir. Bu tabaka çok narin.
0: Peki en alttaki kablolar ne?
1: Onlar kablo değil Yaman'cığım. Bu tabakanın adı da pulpa. Bu tabakada damarlar ve sinirler bulunur. Dişi besleyen tabaka bu.
0: Dişimiz hiç de dışarıdan göründüğü gibi değilmiş. Rabbimiz ne de güzel yaratmış. Profesör, azı dişlerinin üzerindeki siyah noktalar nedir?
1: Hı? Ne? Siyah noktalar mı?
0: Evet, evet. Bakın, küçük siyah noktalar var.
1: Yakından bakalım. Eyvah, dişlerde çürüme başlamış.
0: He? Niye çürümeye başlamışlar ki?
1: Uzun süredir buraya gelip temizlik yapmamıştı, o yüzden.
0: Ne olacak şimdi profesör?
1: Dişleri fırçalamam lazım. Düzenli olarak fırçalamazsam dişleri kaybedebiliriz.
0: Biz de yardım edelim mi profesör?
2: İyi fikir, hep birlikte yapalım.
1: Hadi o zaman, iş başına. Ben diş fırçalarına macun süreyim, siz de dişleri fırçalayın.
0: Nereden başlayalım profesör?
1: Önce dişlerin dış yüzeylerini fırçalayın.
0: Böyle iyi mi profesör?
1: Evet, iyi gidiyorsunuz. Şimdi de üst kısımlarını fırçalayın.
0: Buraları da iyice fırçalayalım. Siyah nokta kalmasın.
2: Ben de güzelce fırçalıyorum.
1: Şimdi de dişlerin arka yüzeylerini fırçalayın.
2: İyice fırçalıyorum. Tertemiz olsunlar.
0: Oo! Mis gibi oluyorlar.
1: Evet. Şimdi de dişleri durulama zamanı. Harikasınız çocuklar. Görev tamamdır. Artık laboratuvara dönebiliriz. Diş temizliği son derece önemlidir çocuklar. Dişlerimizi sabah ve akşam fırçalamalıyız.
2: Ben hemen eve gidip dişlerimi fırçalamak istiyorum.
0: Ben de... Bir dakika... Canım süt dişim. Profesör, bu dişimi de fırçalamam gerekir mi?
1: Süt dişini değil ama yerine gelen kalıcı dişini güzel fırçalarsan iyi edersin.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: neden Çufi?
1: Aldım verdim, ben seni yendim. Buradaki en iyi oyuncuyu sarı kızın yemini almaya geldim. Baksana buraya, yenmeye geldim. Geldim gördüm, yenmeye geldim. Bir şeyler yapmaya geldim.
2: Ha? Oho! Hayırdır inşallah Meto? Uydura uydura kafama çıktın.
1: Ne var canım? Tekerleme bitince zıplayacağız demedik mi?
2: Buraya mı zıplayacaksın? Helal olsun. Çok atletiksin. Çekil Meto. Ben okuyacağım tekerlemeyi. Ha? Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Allah Allah. Yeter artık ama. Bir oyun oynayacağız. Sabahtan beri aldım verdim yapıyorsunuz. Furkan olsaydı oyuna başlamıştık şimdiye.
3: Sahi o nerede?
0: Bilmem. Bir işi varmış.
2: Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Bu son bir haftadır pek bir meşgul nedense. Geçen basket oynamaya da gelmedi.
2: Buradaki en iyi oyuncuyu almaya geldim.
0: Tamam işte. Abim istemsizce de olsa sınıra kadar sıçradı. İlk o seçecek.
2: Ama ne uğraşıyorsunuz ya zaten. Müçtebe abiyi birimiz alalım, siz ikinizi de diğeri.
0: Ne demek bu?
1: Bence de mantıklı. İkinizin toplamı kilo olarak Müçteba abiye eşit zaten.
0: Bence hepimizin toplamı Müçteba abiye eşit ama neyse.
3: Ben o kadar ağır değilim bir kere. Kemiklerim iri.
0: Tabii abi. Ben öyle demek istemedim. Neyse biz oynamaya başlayalım artık.
1: Biz zaten yakan top için neden takım seçtik ki? Biz hariç herkes ortada olacak.
2: Hadi o zaman.

0: seferinde bunu nasıl başarıyorsun İsmail? Bu da bir beceri yani.
1: Abim benim çok üreticidir. Acayip sorun üretir.
2: Ben maceracı olduğum için böyle oluyor. Bu sakarlık değil. Bu bir yöntem. Deneme yanılma.
0: Sen de daha çok yanılma olarak kendini gösteriyor galiba.

0: Furkan. Selamun aleyküm.
1: Sen bunca zamandır burada mıydın? Bunlar çufinin parçaları mı?
2: Evet, bu tamamen aklımdan çıkmıştı. Bir ipucu bulabildin mi?
3: Bu puzzle'ı oluşturan parçaların ilkini bulamıyorum arkadaşlar.
0: Çufi ilk nasıl kayboldu bilmenin imkanı yok. Ne zaman olmuştu bu olay?
3: 2 yıl önce. Makbule teyzenin doğum gününde. Cami avlusundayken kaybolmuştu.
4: 2 yıl önceki doğum günü mü dedin? Ben de o yılın görüntüleri var.
0: Harika.
4: Eskiciden aldığım el kamerasıyla çekmiştim.
3: Gerçekten mi? Bunu daha önce söylememiştin.
4: Sormadın ki Furkan'ım.
3: Bu bir ipucu olabilir.
1: Hadi gel Allah aşkına. Hayırlısıyla şu bilmeceyi çözelim. Senin gidişin gidiş değil başkomiserim. Burası ne böyle? İyice dedektife bağlamışsın maşallah.

0: Oğlum, neden bu kadar abarttın mum olayını? İlle de yaşım kadar koyman mı lazımdı?
1: Biraz ileri saralım.
0: Ha? Ne kadar da küçükmüşüz. Meto aynı gerçi.
2: İşte Müşteba abi, dur dur. Biraz geri. Ha, şimdi dur. Yavaşça oynatalım.
0: İşte yine bizim parktaki köpek.
2: O gün bir parçayı onun zulasında bulmuştuk. Hadi arkadaşlar, parka gidelim. Bu işi aydınlatmak için nereye bakmamız gerektiğini biliyorum.
3: Aa, çok heyecanlı. Tıpkı dedektif hikayelerindeki gibi.
1: Meraklanmayın çocuklar. Bodu şimdi sizi çıkarır. Ben de biraz kestireyim. Uzun bir sabah oldu. Hadi. Allah rahatlık versin bana.

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Daha ne kadar bekleriz? Ben biraz acıktın mı? Merak etme Meto. Birazdan... Hı?
2: Bakın.
1: İşte. Hadi peşine düşelim.

0: gün kırıp geçeceğiz şu duvarları.
1: Selamün aleyküm çocuklar. Hayrola?
0: Aleyküm selam Mahmule teyze. Bir kargayı takip ediyorduk da gökyüzüne bakmaktan önümüze bakmamışız.
1: Bizim türbenin kargalarını mı takip ediyordunuz?
2: Türbenin kargası mı?
1: Evet, bakın. Yıllardır şuradaki yuvalarda yaşarlar. Ne bulurlarsa hep buraya yavrularına getirirler.
3: Ne bulurlarsa mı?
1: Evet, yavrular yediklerini yiyorlar. Yemediklerini ise...
4: Bakın.
0: Ha,

0: Bizim mahallenin kağıt toplayıcısı Kadir Bey bu. Eğer sizin aradığınız şey buralara geldiyse onun haberi vardır.
1: Hadi o zaman hemen yetişip kendisine soralım. Belki hatırlar.
0: Senin pilin bitmiş. Al bakalım.
1: Allah razı olsun Makbule teyze. Senin hakkın.

0: Hayırdır çocuklar? Ne bu telaş böyle? Durun, sakin olun. Önce bir nefesinizi toplayın bakalım.
1: Hayırlı günler Kadir amca. Kusura bakma, böyle birden yoluna çıktık. Bizim tuhaf bir sorumuz olacak da.
0: Hayırlı günler çocuklar. Sorun bakalım. Sorun sorunuzu da öyle karar verelim, tuhaf mı değil mi?
1: Ben 2 yıl önce oyuncak trenimi kaybetmiştim. Cufi.
0: Demek trenin ön kısmı buna benziyordu.
1: Demek Cufi'yi tanıyorsunuz.
0: Evet. 2 yıl önce onu aynı bugün bu helikopteri bulduğum yerde bulmuştum.
1: Yani sizde mi?
0: Maalesef çocuklar. Onu o günden beri görmedim. Bulduktan az sonra sizin yaşlarınızda bir çocukla karşılaştım. Sizin kırılmış oyuncak treninizi o kadar beğendi ki dayanamadım, verdim. İşte böyle. Ben artık gideyim çocuklar. Hadi hayırlı günler.
2: Üzgünüm Furkan. Ama en azından biz yapacağımızı yaptık. Ne dersin?
1: Evet. Hem Cufi belli ki onu seven bir çocuğun oyuncağı artık.
3: Tam olarak onun oyuncağı da sayılmaz. En nihayetinde yarısı da sende kaldı.
1: Haklısınız. Ben en iyisi bu parçaları elimden geldiğince güzelce birleştirip Cufi'yi eskisinden de güzel hale getireyim.
4: Evet, evet işte bu. O zaman biz de bu konuda sana yardımcı olacağız.
3: Aman abi, sen en iyisi biraz uzaktan yardımcı ol.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gümüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı

0: duvarlardan ev yapmıştım, yıktın.
1: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
0: Hayır ama evimi yıktın.
1: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
0: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinim.
0: Ne olmuş yani?
1: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
0: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
1: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
0: Ha?
1: Ha? Ah! Kafam!
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
1: Ya ama ben de anneni sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
0: Hadi özür dile artık.
4: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: misin anne?
1: Sağ ol kızım.
0: Albümü göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.

0: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
1: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
0: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
1: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum. Aa! Bu ne yahu? Ha? Ha? O sen miydin Lemmy? Çubuk kafama düştü Lemmy. Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.

kendimle mi? Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeterli mi? Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: bunlar? Hı? İşte buldum sizi.
1: İffa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı?
1: Hı-hı.
0: Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.
2: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Şifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım.
0: Ha?
2: Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

Aa, kafam hala acıyor. Bilerek de yapmadı, anlıyorum ama her seferinde kafama vurmaya başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse, hallettim zaten. Neden bu kadar sessiz?

0: Ne yaptın sen Anit?
1: Olamaz.

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını Dalem'i götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Anit. Akşam olacak.
1: İffa! İffa!

0: Abi!
1: Hã?
0: Hã? Bak!
1: Hã?
0: Teşekkür ederim!

0: merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Merhaba Kara, merhaba Keçe. Harikasınız yine. Bugün tam size göre bir konum var. Endişelendiniz sanki. Korkmayın canım. Gerçekten tam sizi ifade eden bir konu. Çalışkanlık. Sizin gibi başarılı olmak için tabii ki çalışmak gerekiyor, değil mi? Çalışkanlık deyince benim aklıma siz geldiniz. Ama sizin aklınıza neler geliyor merak ettim doğrusu. Görünüşe bakılırsa hazırsınız. Seninle başlayalım mı Keçe? Hadi o zaman. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İyi misin Keçe? Kara, iç sesim bu olayla senin bir alakan olduğunu söylüyor. Anlaşıldı. Ne yapman gerektiğini biliyorsun, değil mi? Kocaman bir yaprak. Keçe, konumuz çalışkanlık. Tamam, gördüm. Kocaman çalışkan bir yaprak mı? Aa, dur bakayım. O yaprağın altında bir şey var. Karınca mı o? Tabii ya, başka ne olacak? Çalışkanlık deyince ilk akla gelen canlılardan biri de karıncadır. Hatta şarkısı bile var. Dur bakayım nasıldı?

Komik mi? Çalışkan karıncalar çağrışım yaptı demek ki. Aklıma arılar geldi. Onların da ne kadar çalışkan olduklarını anlatmaya gerek yok. Bakın şarkısı bile var. Sesim nasıl bu arada? Güzel, biliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte çalışmasının karşılığını almış bir öğrenci. Başarı asla tesadüf değildir arkadaşlar. Çalışana Allah verir. Bunu bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bakalım keçede neler var. Aa, bitmedi mi? Kusura bakma, bu kadarı bile çok anlamlıydı. Bitti sandım. Devam et tabii. Şimdi daha çok merak ettim. Oo, şimdi iş değişti. Başarmak hayal etmekle başlar. Ama sadece hayal etmek bizi başarıya götürmez. Çalışmalıyız. Tembellik bizi hayallerimizden uzaklaştırır. Üstelik tembellik dinimizce de hiç hoş karşılanmaz. Yine çok anlamlı çizimler çıkardığınız bir program oldu. Teşekkür ederim çocuklar. Keçe, çizim mi istiyorsun? O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bu bir cami. Dur bakayım. Tanıdık geldi bu cami. Bağlantı kurmaya çalışıyorum. Çalışkanlar cami yapar desem... Değil. Yol da yapar, baraj da yapar, uçak da yapar. Çalışkan sonuçta çalışır yapar. Başka bir şey olmalı ama ne? Dur bakalım. Buldum. Resimdeki cami Selimiye değil mi? Ve çizdiğin kişi de mimarların hocası Koca Sinan. Yani Mimar Sinan. Çalışkan insan deyince akla gelebilecek en önemli şahsiyetlerden biridir Mimar Sinan. Biliyor musunuz çocuklar? Mimar Sinan 49 yılda tam 375 şahane eser bırakmıştır. Birçoğu sapasağlam ayakta. Üstelik ilerleyen yaşlarında da çalışmayı hiç bırakmadan devam etmiş. Selimiye Camisi'ni yaptığında tam 86 yaşında.

arasındaymış. Bir işi bitirince diğerine koyulmanın en güzel örneği olan Koca Sinan'ı bize hatırlattığın için teşekkür ederiz Keçe. Yine harika bir iş çıkarttınız. İkinizi de tebrik ederim. Sağ olun. Yeni programda görüşmek üzere. Çalışmaya devam.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Oo, çok havalısınız. Muhteşem üçlü. O nasıl duruş öyle?
0: Sağ ol kardeşim. Çok susadım.
2: Siz yoruldunuz. Soluklanın, ben size içeriden su getireyim.
3: Aslansın.
0: Sevgide Galip, merhamette mülayim diye ben Salih ederim.
2: Lafa mı olur?
4: Selamın aleyküm gençler.
5: Aleyküm selam hocam.
4: Yorulmuşa benziyorsunuz.
0: Biraz. Daha çok susadık.
2: Hocam hoş geldiniz.
4: Su gibi aziz ol Salih. Ben de susamıştım. Elhamdülillah.
2: Çok sağ ol Salih.
3: Teşekkürler Salih.
0: Sağ ol kardeşim.
2: Rica ederim arkadaşlar. Afiyet olsun.
4: Size suyu ikram eden arkadaşınıza teşekkür ettiniz. Aferin. Ama nimeti verene de bir şey diyorduk değil mi?
5: Elhamdülillah.
4: İşte şimdi tam oldu. Bir şey yiyip içtikten sonra elhamdülillah demeyi unutmuyoruz çocuklar. Ne demekti elhamdülillah?
0: Allah'a şükür demek hocam.
4: Aferin Selim. Allah'a bize verdiği nimetler için her zaman şükretmeliyiz çocuklar. Demek bazı şeyleri unutabiliyoruz. O zaman hatırlayalım. Peygamberimiz su içmeden önce ne derdi?
0: Bismillah.
4: Nasıl içerdi?
0: Oturarak ve üç yudumda.
4: Bitince ne derdi?
3: Elhamdülillah. İlk ben bildim.
4: Bu ara hep Ali'den önce sesi geliyor. Gel Ali.
3: Bildim değil mi hocam? Elhamdülillah derdi peygamberimiz.
4: Bildin tabii, aferin sana. Ama küçük bir farkla. Elhamdülillah değil, elhamdülillah olacak.
3: Anladım hocam.
6: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
4: Hoş geldin Cemile.
6: Hoş buldum hocam. Arkadaşlar yarışa hazır mı bakayım dedim.
4: Doğru ya, az zaman kaldı bisiklet turnuvasına. Çalışmalar nasıl gidiyor gençler?
5: Çok iyi hocam.
4: Salih, bir sorun mu var?
2: Ben katılmayacağım hocam.
4: Neden? Sakatlandın mı yoksa?
2: Yok hocam, süremiyorum ben.
4: Ben de bir şey var sandım. Üzüldüğün şeye bak.
0: Bence de üzülme Salih. Ben de kaykay süremiyorum.
7: Ben de kaykay sürüyorum ama matematiğim fena.
6: Benim de matematiğim iyi, fenim fena. Üzülme.
4: Ya çocuklar ne yaptınız? Bir dokun bina hişit oldu ortalık. Sadece birbirimize üzülme demekle mi yetineceğiz?
0: Ne yapacağız hocam?
4: Şükrümüzü yerine getireceğiz.
3: Ne yedik ki hocam? Su da içmedik.
4: Yiyip içtikten sonra şükrettiğimiz doğru. Ama şükür sadece bu değildir çocuklar. Allah'ın bize verdiklerini paylaşmak da şükürdür.
2: Nasıl yani hocam?
4: Allah'ın bize çokça verdiği paranın ya da malın şükrü nasıl oluyordu?
6: Sadaka ya da zekatla.
4: Tıpkı fazla olan paradan verdiğimiz gibi sahip olduğumuz diğer fazlalardan da vermeliyiz ki gerçekten şükretmiş olalım. Şimdi Cemile, senin matematiğin çok, Selim'in yok. Selim, senin kaykayın çok iyi, Galip'in yok. Mustafa, senin fenin çok, Cemile'nin yok. Benim bisikletim iyi, Salih'in yok. Ne yapacağız? Oyun oynayacağız. İyi dinleyin. Önce pedalları sökelim ki Salih'in ayaklarına çarpıp canını acıtmasın. Gel Salih'cim. Otur bakalım.
0: İlk tüyüyü ben verebilir miyim hocam?
4: Ver bakalım.
0: Dikkatli Galip, hızda mülayim olmalısın kardeşim.
6: İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Ve sonuç?
7: 76.
0: Bu yöntem çok kolaymış.
6: Bana da abim göstermişti. Gerçekten çok kolay. Bir tane daha yapalım mı?
0: Evet, lütfen.
3: Tahsin amca, şimdi hesabına girmek için önce şu...

0: yazıyoruz.
1: Ha, ben hep başka yere basıp durmuşum.
0: Kullanıcı adını yazıyoruz. Neydi kullanıcı adın?
1: Tahsin 1956.
0: Şuraya da şifreni yazıyoruz. Şifreni sen yaz, ben bakmıyorum.
2: Önce güvenlik, sonra doğru seçilmiş ayakkabı. Bakalım. Tamam. Şimdi dikkatlice kaykayın üzerine çık. Sol ayağın önde, sağ ayağın arkada olacak. Böylece sağ ayağınla ittirebilirsin. Hafifçe ileri geri yap bakayım.
3: Bu sefer olacak sanki Selim. Hissediyorum.
2: İnşallah kardeşim. Aman geçen sefere benzemesin. Şimdi sağ ayağını yere indir. Hafifçe kendini ileri ittir.
4: Hay maşallah Salih. Çok hızlı öğreniyorsun.
0: Sayenizde hocam.
4: Şimdi pedalları takmanın vakti geldi.
0: Çok mutluyum hocam. Sağ olun.
1: Şuraya da bastım mı tamam.
0: Süpersin Tahsin amcaya.
1: Sayende oğlum. Çok sağ ol. Dur sana bir dondurma ısmarlayayım.
0: Yok. Biz bir ödül için değil, şükür için oynuyoruz şu anda. Çünkü şükredip paylaşırsak Allah zaten ödüllendirir.
1: Oo, vallahi şaştım kaldım. Maşallah size. Tebrik ederim oğlum.
3: Galiba oluyor Selim.
2: Oldu bile canım kardeşim.
3: Ne demişler? Azimde galip, sebatta mülayim ol.
4: Anlatın bakalım şükür oyunlarında neler kazandınız?
0: Bisiklet sürmeyi öğrendim hocam. Hala inanamıyorum.
5: Hey!
2: Matematikte hiç anlamadığım bir konu vardı. Artık yok.
5: Yaşasın!
6: Bravo!
7: Hiç hesapta yokken çay demlemenin sırlarını öğrendim hocam. Fatma teyze benim de şükrüm böyle olsun dedi. Artık lezzetli çaylarınız hep benden.
5: Süper! Harika!
3: Kaykayla kaydım ve gördüğünüz gibi tek parçayım.
5: Hey!
4: Hay maşallah.
0: Tahsin amcaya E-Devleti ve sosyal medya hesaplarına nasıl gireceğini gösterdim. Çok dua etti.
4: Gördünüz mü çocuklar? Hiç para harcamadan, hatta hiç ön hazırlık yapmadan nasıl da herkes kazandı?
2: Şükür oyunlarını ben çok sevdim hocam. En kısa zamanda şükür oyunları 2'yi yapmalıyız. Çünkü ezan okumayı öğrenmek istiyorum.
4: Senin için namazdan sonra bir güzellik düşünebiliriz. Hadi şimdi namaza.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: bizlik bir haber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum, kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
0: Acaba kaç kişiler?
1: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
4: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.
1: Ne? Amca emekliyor muymuş?
3: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
4: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
0: İşte geldik, burası.
1: Evet çocuklar, hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
3: Nereye dostum?
1: Benim biraz işim var.
4: Ma, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
1: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
0: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
1: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
0: Hadi çocuklar.
1: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
2: Mo, abartma.
4: Acaba sonra mı gelsek?
5: Kim o?
0: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
5: Ne istiyorsunuz?
1: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize? Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
6: Buyurun çocuklar, geçin bakalım.
1: Amca bildiğin yürüyor.
6: Söyleyin bakalım çocuklar, bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
4: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
1: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
6: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
0: En azından bize yol gösterseniz.
1: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
3: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
6: Peki çocuklar, peki. O zaman yarını sizi vereceğim adrese bekliyorum.

0: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
1: Acaba nasıl yardım edecek?
2: Bence bizi onlara götürecek.
0: Yarın ola hayrola.
3: Evet çocuklar, hadi gidelim.
1: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.

0: Vay dostum, hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
2: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: En başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: Kira borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim? Ne? Hayır, biz dokunmadık. Peki, teşekkürler.
4: Kötü bir haber mi?
3: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu.
5: Yok canım, bizden kim dokunacak?

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mo ve diğerleri nerede?

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayız.

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Sema, rozetler hazır mı?
1: Hazır Agah dedi.
0: Peki ya maket?
1: O da hazır.
0: Güzel. Peki kaç çocuk olacak bugün uçuşta?
1: İki Agah dedi.
0: Fiko da burada. Hadi bakalım. Ekip tamam.

0: Nagah dede.
1: Efendim Elif.
0: Nagah dede.
1: Efendim Miço.
0: Nagah dede. Bir şey söylemem gerek.
1: Söyle.
0: Hani sen kaç çocuk katılacak diye sordun ya.
1: Evet.
0: Ben o sorunun cevabını bilmiyordum. Sema abladan kopya çektim. Özür dilerim.
1: Elifciğim, kendini kötü hissetmene gerek yok. Sema ablan sana yardımcı olmuş. Bu bir dayanışma, yardımlaşma biçimi olarak düşünülebilir. Ama yine de dürüst davrandığın için sana teşekkür ederim.
0: Yaşasın. Hey hey hey Agah dedeciğim. Kız kız kız kızmadı bana. Lay lay lay Agah dedeciğim. Çok çok çok severim seni.

0: şey yolunda çok şükür. Rüzgar çok iyi. Hava koşulları uçuşa müsait.
1: Çok şükür. Evet arkadaşlar. Dikkat balonuna hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Agah dede.
3: Hoş bulduk.
1: Kuralları biliyorsunuz değil mi?
3: Evet Agah dede, ben hepsini anlattım.
1: Teşekkür ederim Elif. O halde yaslanın arkanıza. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da yarışmamız başlasın.
2: Yaşasın!
1: Bir varmış, bir yokmuş. Köylerden birinde bir çocuk yaşarmış.
2: Adı neymiş Agah dede?
1: Adı ne olsun Zeynepciğim? Hadi sen koy adını.
2: Ben notaları çok severim. O yüzden do, re, mi. Mi, re. Mire olsun.
1: Mire mi? Peki, Mire'nin babası öğretmen olduğu için bu köye yeni tayin olmuş. O yüzden Mire'nin hiç arkadaşı yokmuş.
0: Ya, üzülme Elif'ciğim. Sadece bir masal bu.
1: Mire'nin babası oğlunun çok sıkıldığını görünce gel sana bir uçurtma yapalım demiş. Bunu duyan Mire çok sevinmiş. Havalara uçmuş. Oturmuşlar babasıyla beraber masmavi bir uçurtma yapmışlar. Sıra gelmiş bu mavi uçurtmayı uçurmaya. Mire ısrarla babasına...
0: Hadi baba, hadi gidip uçuralım.

0: Ancak uçurtmayı uçurma konusunda çok heyecanlı olan Mire...
1: Baba ne olur. Hadi ormanın tepesine gidip uçuralım.
0: Olmaz. Orası çok tehlikeli. Ağaçlar çok sık. Yolu da yok. Yolumuzu kaybedersek günlerce çıkamayız.
1: Ama ne olur. Bak orası çok rüzgarlı. Ağaçlar bile sallanıyor rüzgardan. Hadi gidelim.
0: Mire, lütfen ısrar etme oğlum. Bu doğru değil. Tehlikeli. Havanın rüzgarlı olduğu bir gün burada uçururuz demiş ve derse gitmesi gerektiğini söyleyerek evden ayrılmış. Babası giden Mire'nin içi içine sığmamış. Bir an evvel uçurtmayı uçurmak için sabırsızlanıyormuş ve...
2: Evet Agah dedi. Sabırsızlanıyormuş. Sonra ne olmuş?
0: Sonra Mire almış uçurtmasını ve...
1: Eğer babam götürmezse ben de kendim giderim.
0: Demiş ve koyulmuş yola.
2: Nereye gitmiş Agah dede?
0: Sık ormanın tepesine.
2: Gidebilmiş mi peki?
0: Bir yere kadar gitmiş. Ormanın içine dalmış, tepeliğe doğru yürümüş. Ama ileride ağaçlar o kadar sıklaşmış ki... bırakın tepeliği, gökyüzü bile görünmez olmuş.
1: Eyvah!
0: Dallar gökyüzünü o denli kapatıyormuş ki... hiç ışık sızmadığından gündüz vaktinde gece gibi karanlıkmış her yer. Mire bir sağa yürümüş, bir sola yürümüş, biraz yukarı tırmanmış, biraz aşağı inmiş. Ama ne mümkün. Ne tepeye ulaşabilmiş ne de geri dönebilmiş. Mire sık ormanın içinde dolana dursun, dersi biten babası eve gelmiş. Eve gelmiş ki bir de ne görsün?
2: Ne?
0: Mire hiçbir yerde yok. İşin garibi uçurtma da yok ortada. Babası hemen anlamış Mire'nin sık ormanın tepesine gittiğini. Koşmuş köylülerden yardım istemiş. Köylüler ellerinde meşalelerle koyulmuşlar yola Mire'yi aramaya. Ormanı ararken köylülerden biri...
1: Bakın bakın uçurtmanın kuyruğunda bir parça buldum.
0: Demiş hemen koşmuşlar yanına. Gerçekten de bu Mire'nin uçurtmasından kopan mavi bir parçaymış. Babası ümitlenmiş. Oğlunun buralarda olduğundan emin olmuş. Aramaya devam etmişler. Onlar araya dursun. Mire ormanın içinde bir ağacın dibine çökmüş kalmış.
1: Allah'ım ben neden babamın sözünü dinlemedim? Çok korkuyorum. Keşke onun sözünden hiç çıkmasaydım.
0: Ormanın içinde korkmuş olan Mire, kendi kendini sakinleştirmeye çalışırken köylüler tüm ormanı didik didik aramış. Saatlerce süren arama çalışmasının sonunda bir köylü Mire'yi ağacın dibinde görmüş. Ve ıslık çalarak herkesi yanına toplamış. Babasına kavuşan Mire sevinçle ona sarılmış ve...
1: Senin sözünü dinlemeyip kendi başıma göre iş yaptığım için özür dilerim babacığım. Hatamı anladım. Bundan sonra sözünden hiç çıkmayacağım.
0: Demiş. Büyüklerin sözünde keramet vardır çocuklar. Ana babanın sözünü dinlemek, onların dedikleri yolda gitmek bize dinimizin bir öğüdüdür.
2: Mire şanslıymış. Yine de onu buldular.
0: Evet ama her zaman böyle şanslı olamayabiliriz. Kendi bildiklerimiz, düşündüklerimiz çok kıymetli olabilir çocuklar. Elbette ki kendi doğrularımızı savunacağız. Ama büyüklerimiz bize bir öğüt veriyor, bizleri bir konuda uyarıyorsa... onların uyarılarını dikkate almakta fayda vardır.
3: Çünkü onların hayat tecrübesi bizden daha fazladır.
0: Evet, şimdi geçelim yarışmamıza. Hazırsanız ilk soruyu soracağım.
4: Hazırız.
0: Mire'nin babası ne iş yapıyordu?
2: Öğretmendi.
0: Tebrikler seni. Bir puan senin oluyor.
3: Peki Mire'nin babası ona hangi oyuncağı yapmıştı?
2: Uçurtma, uçurtma, uçurtma.
3: Evet, tebrikler Emre. Bir bir oldu durum.
1: O halde ben bir soru sorayım ve bilen kazansın.
0: Tamamdır çocuğum, anlaştık.
1: Mire'nin uçurtması ne renkti?
2: Sanırım maviydi. Evet, mavi.
1: Evet, maviydi.

0: Babaladu. La la la Zeynep bildi onu. Hey hey hey kazandı maketi. Şop şop şop Emre de kazandı rozet.
1: Oh çok şükür. Bugünü de kazasız belasız hallettik.
2: Evet. Acıktınız mı?
0: Çok.
2: Sen de mi acıktın Fiko? Hadi eve gidelim. Güzel bir bulgur pilavı ve cacık yapayım. Karnımızı doyuralım.
0: Yaşasın.
1: Semacığım siz eve geçin. Sen yemeği hazırlayana kadar ben de camiye gidip namazımı kılayım kızım.
2: Tamam babacığım. Allah kabul etsin.
1: Amin kızım. Hadi evde buluşuruz inşallah.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çocuklar. Ben bunları eve götüreyim. Siz de takayı bağlayıp gelirsiniz çocuklar.
1: Tamam Temel amca.
2: Şey, tam göremiyorum. Feneri yak da şu ipi bağlayayım hemen.
1: Hiç kusura bakma Asya, açamam.
2: Neden?
1: Temel amca mı duydun? İsraf olur.
2: Ama...
1: Aması maması yok.
2: Bari yardım etseydi ya.

0: Elektrikler mi kesildi?
1: Ha?

0: ışıkları kapatıyorum.
1: İyi de neden?
0: İsraf çünkü.
1: Ya iyi de. Bak ya.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne okuyorsun bakalım?
1: İsraf ile ilgili kitap.
2: İsrafın ne olduğunu bilmiyor musun?
1: Biliyorum aslında ama Eymen'e anlatmam lazım.
2: Nedenmiş o?
1: Geldiğimizden beri tüm ışıkları kapatıyor. Geldi yine.
2: Gel bakalım Eymen buraya.
0: Buyur Temel amca.
2: Eymen'cim ben artık yaşlandım. Biliyorsun ki artık gözlerim de eskisi kadar görmüyor. Hele karanlıkta hiç görmüyorum. Şimdi sana zahmet bana okuyuver. Burada ne yazıyor?
0: Okunmuyor Temel amca.
2: Peki bizim nasıl okumamızı bekliyorsun?
0: Bunu hiç düşünmedim.
2: Fazla yanan ışıkları kapatmak israfı önler. Ve bu güzel bir davranıştır. Ama dikkat et. Fazla yanan ışıklar. Yani Eymen'cim az önce söndürdüğün ışık fazla yanmıyordu. İhtiyacımız olduğu için açmıştık.
1: Hatta bugün söndürdüğün tüm ışıklar.
0: Anladım galiba.
2: Aferin sana benim akıllı çocuğum.
0: Ben de kitap okuyayım bari. Işıktan iyice yararlanalım.
2: İşte buna itiraz edemem.

0: Erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var.

0: Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
1: Hagu.
0: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Aa, Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Eh, nihayet saate baktın Hagu. Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. E nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya, dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Ha, affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
1: Go go! Go!
0: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. Aa! O saat de neyin nesi? Ha, anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Evet, bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken kalkan yol alır.

0: Dedikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Servus. Birazdan bitecek. Sabırlı ol.
1: Ben sabırlıyım abla. Üzümler değil.
2: Çok güzel oldu.
3: Aa, ne çiziyorsun öyle?
0: Bu devirde sanat yapmak çok zor.
3: Ha, şimdi anlıyorum. Şu yaşamı güzelleştiren, insanın ruhunu besleyen sanattan bahsediyorsun.
0: Evet. Dayı.
3: Sanatını yapman için önce sanatı anlaman gerekir. Sanat bir yaşam biçimidir. Onu iliklerine kadar hissetmelisin, tabii.
0: Yavuz.
3: Nereden mi biliyorum? Çünkü ben de sanatçıyım. Tabii. Övünmek gibi olmasın ya da olsun. Geçmişte çömlekçilik alanında çığır açtım ben. Ödüller, tebrikler, ardı arkası kesilmedi ya.
4: Nasıl yani? Çömlek mi yapıyordun?
3: Tabii ya.
4: Ah, keşke biz de o zamanlara şahit olsaydık.
3: Sen hiç merak etme aslan yeğenim. Size hünerlerimi gösterebilirim. Benimle gelin. Birkaç malzemeye ihtiyacım olacak.
4: Hadi yine iyisin. Benim sayemde bugün de eğlence çıktı.
1: Abla, abi. Ben böyle mi kalacağım? Üzümden, üzümden ne olacak?
0: Sonra devam edeceğiz Yavuz.
1: Gümbele, onlar benim.
0: Dayı, dikkat et!
1: Dayı!

0: Hadi anlat dayı.
1: Çömlekçilik sabır ve emek ister. Acele etmeye gelmez. Çamura nazik davranmanız gerekir. Şimdi anneme bir saksı yapalım da bu işin inceliklerini görün. Evet, işte böyle nazikçe. Hah. Çarkı sürekli çevirmemek lazım. Tabii.
2: Bu pek saksiye benzemedi sanki.
1: Adı üstünde sanat. Her bakan aynı şeyi görseydi ne anlamı kalacaktı? Ama hadi şu klasik saksılardan da yapalım. Sıkıcı.
2: Zeki, her yer çamur olmuş. Kamp alanında vazo yapmak da nereden çıktı?
1: Saksı.
2: Hemen kamp alanını eski haline getirin. İnsan yaşadığı yeri böyle dağıtır mı canım?
0: Ay, kamp alanı olmuş çamur alanı. Bizi artık sevmeyecek. Dağınık çocuklar, yavamaz çocuklar diyecek.
3: Ekip, nasıl yaptıysak öyle temizleyelim. Baş barış.
0: Bana değil.

0: havuz, çadıra. İşte bu kadar. Her yer eskisi gibi tertemiz oldu.
1: Hayır, daha işimiz bitmemiş.
0: Ne kadar güzel bir çiçek bu böyle.
2: Hem çok güzel hem de çok nadide bir çiçek. Ormanda buldum. Annem çok sevecek.
0: Ben ona daha güzel bir yer bulayım. Burada başına bir şey gelebilir. Burada kimsecikler dokunamaz.
1: İsvak günaltı.
0: Abi, bir savunumuz var. He? Çiçek artık güvende. Gümbele devirmesin diye yüksek bir yere koydum. Şu çiçekleri bir de dalında göreyim diyorum. Belki resmini çizerim. Gidiyorum.
2: Ama...
0: Ne yaptınız yine?
3: Yavuz çiçeği sulamak istemiş. Artık suyu fazla mı döktü? Ne yaptı bilmiyorum ama çiçeğin rengi gitmiş.
1: Çiçeği bozdum. Anneannem yine yaramazlık yaptım diye kızacak.
0: Ay, kimse fark etmeden yerine yenisini koymamız gerek. Bugün yeterince dikkat çektik. Beni takip edin.
3: Ben niye geldim ki? Bu Yavuz'un hatası değil mi?
1: Keşke suyu yanıma alsaydım. Hepsini suladım. O zaman hangi çiçek olduğunu hemen anlardın.
0: Çenen değil gözün çalışsın Yusuf. Beyaz dört yapraklı bir çiçek işte.
3: Madem acelemiz var ayrılalım bari.
0: Yusuf!
3: Anneciğim!
0: Yusuf! İyi misin?
4: Şu gümbeledeki rahatlık bizde yok arkadaş. Sabahtan beri iki büklüm oturuyorum. Hiç sırtıma masaj yapan yok. Sağ ol enişte biraz da omzuma.
5: Hala çamurla mı oynuyorsun sen?
4: Tamam anne tamam. Ay! Ben bundan bir şeyler yapayım bari.

0: Ne yapıyorsunuz çocuklar?
1: Yavuz yanlışlıkla çiçeğe zarar verdi galiba. Suladığında çiçekler rengini kaybetmiş. Etrafı dağıtarak anneannemi sabah zaten üzdük. Bir de çiçeği öyle görseydi bizi artık sevmezdi.
0: Bir kere anneannenizin sizi sevmemesi mümkün değil. Bu hayatta sizden daha fazla sevdiği hiçbir şey yok. Ayrıca Yavuz çiçeği bozmamış ki. Bunun adı iskelet çiçeği. Neden böyle bir adı var biliyor musunuz? Çünkü bu çiçeğin yaprakları suyla temas ettiğinde yaprağa rengini veren beyaz pigmentler kayboluyor. Ve çiçek şeffaflaşıyor. Kuruduğunda tekrar eski haline geliyor.
2: Koskoca beyaz yapraklar kendisinden çok daha küçük olan bir damla suyla şeffaflaşıyor. Sular buharlaştığında tekrar eski halini alıyor. Bu Allah'ın ilmi ve kudreti değil de nedir?
1: Aa, sahiden yapraklar düzelmiş. Ha?
0: Anneannenizin temizlik konusunda çok hassas olduğu doğru. Her yeri çamur içinde görünce üzülmüş olabilir. Sulardan arınan iskelet çiçeğinin tekrar beyaz renge dönmesi gibi yaptığınız hatayı telafi ettiğinizde anneanneniz de eski haline dönecektir.
3: Biz zaten

0: laf etmeye çalıştık anne. Ormana gitmeden önce kamp alanını tamamen temizledik. Dayım tekrar kirletmiş.
1: Etrafta kimse yok gibi. Hayda.
2: Ah Zeki ah. Çarkı çok hızlı çevirdin. Eskiden böyle miydin değildin. Tanınmaz halde sanatçı kişiliğin. O çocukların gazına gelmeyecektin. Sakin, dikkatli ve narin olmalıydın sanatın için. Elinde bezlerle bir başına kala kaldın. İyi mi ettin? Ah Zeki ah. Tabii.

0: Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Şimdi tarlayı sürmek, sonra da ekmek gerek ama şu gölge de pek güzel canım. Biraz uzanıp dinleneyim, sonra hallederim.
1: Koyunlarımı götürüp otlatmam gerek ama çeşmenin yanında oturmak öyle güzel ki hiç gidesim yok. İyisi mi? Biraz dinleneyim, sonra işime bakarım.

0: 어쭈뿔. 어쭈뿔.
1: 야, 야, 어르신은.
2: 아만 diyeyim, kaza oldu. Gidip yardım etmeli. Kalıp bunları mı öğütmeli? Ya da en iyisi biraz dinlenip kafayı toparlayayım. Sonra karar veririm ne yapacağıma.
1: Herkes iyi mi?
3: İyiyiz baba.
1: Sen iyi misin hanım? Garip, iyi misiniz?
4: İyiyiz, iyiyiz.
1: Oh, Allah'a çok şükür. Ya sen tavuksun tavuk. Ne o öyle köpek gibi sopayı getiriyorsun, kuş gibi uçmaya çalışıyorsun. Ya dursana durduğun yerde. Bak, bir de cevap veriyor. Asıl sana bık bık bık bık bık. Turneye tavuk götürürsen böyle olur. Ne işi var tavuğun turnede? Gören de bizi Ali Baba'nın çiftliği oynuyoruz sanır. Ne olacak şimdi?
4: Sakin olabildin. Bak hepimiz iyiyiz çok şükür. Allah beterinden saklasın. Hadi inelim de bir çare bulalım.
1: Doğru diyorsun hanım. En kısa zamanda bir hayır yapalım. Bir yoksulu sevindirelim.
4: Tamam.
1: Saplanıp kalmış. Bu şekilde çıkartamayız arabayı. Şu ilerideki köye gidip birilerinden yardım isteyelim. Siz köyde dinlenirken biz de traktörle filan çekeriz kamyoneti.
4: Tamam.
5: Erteleyen köyü mü? Köye neden bu ismi vermişler abla?
6: Bilmiyorum vallahi Sefacığım.
4: Ne tuhaf yer burası böyle. Ortalıkta kimsecikler yok.
6: Terk edilmiş gibi görünüyor. Baksanıza, meyveler dallarda çürümüş, çitler yıkılmış, çamaşırlar güneşte sararıp soğumuş.
5: Bakın şurada köyün kahvehanesi var.
1: Gidip kahveciye soralım. Selamun aleyküm.
7: Aleyküm selam.
1: Şey, az ileride aracımız çamura saplandı da bir traktörün çekmesine ihtiyacımız var. Bize yardım edebilir misiniz?
7: Ederiz tabii, ederiz. Biraz oturun, dinlenin, sonra bakarız.
1: İşimiz biraz acil. Eşim ve çocuklar burada dinlenirken biz halletsek?
7: Olur olur, dinlensinler tabii. Buyurun oturun.
4: Biz birer çay alabilir miyiz?
7: Çay? Alın tabii ama henüz çayı demlemedim. Biraz dinleneyim, sonra demlerim.
5: O zaman oralet alalım amcacığım.
7: Oralet? Tabii, alın ama suyu ısıtmamıştım ki. Biraz dinlendikten sonra ısıtacaktım.
8: Su içelim kahveci, su içelim su.
7: İçin, için tabii. Hatta bana da bir bardak getirin, ben de içeyim.
1: Hoppala, biz bir şey içmeyelim kahveci kardeş. Bize yardımcı olabilecek kimse yok mu burada?
7: Biraz oturun dinlenin, sonra muhtara gideriz, o yardım eder.
4: Şey, işimiz acele. Dinlenmesek de hemen gitsek.
7: Olur olur, hemen gidelim tabii. Ama önce biraz oturun bir şeyler için.
1: Ya sabır.
9: Demek kamyonunuz çamura saplandı. Çok geçmiş olsun. Ama yardım istemek için yanlış yere gelmişsiniz. Bu köyün adı neden erteleyen köyü deyivereyim mi size?
1: Neden?
9: Bizim köylümüz her şeyi erteler de ondan. Hiçbir işi zamanında yapmaz. İşte o yüzden köyün adı erteleyen köyü.
6: Şimdi anladım.
1: İyi ama bugünün işi yarına bırakılmaz ki.
9: Öyle tabii. Ben de köylünün bu durumunu değiştirmek için çok uğraşıyorum ama kimseye dinletemiyorum.
4: Ne kötü.
9: Oysaki güzel ahlak sahibi herkes dürüst ve çalışkan olmalı. Çalışmaktan, üretmekten zevk almalı. Ama bu köyde işler hep tam ters. Ne yaptıysam düzeltemiyorum.
1: Galiba benim aklıma bir fikir geldi emmi.
9: Öyle mi? Neymiş?
1: Orasını bana bırak. Senden tek bir ricam var. Ne yap, ne et, köylüleri bu akşam meydana topla. Sakın ha erteleyip de gelmemezlik etmesin ki.

0: getirdiniz.
1: Ya alkışlasanıza.
2: Doğru ya, alkışlamak lazım. Lakin önce biraz oturalım.
3: Tabii. Evet, dinlenelim. Sonra alkışlarız Hasan emmi.
1: Ya sabır, ya sabır.
0: Efendim, biz Heybeli Tiyatro'yuz. Konumuzu seyircimizin heybeye attığı kağıtlardan seçeriz. Ancak size şimdi kağıt yazın desek sonra deyip erteleyeceksiniz. O yüzden bugün konumuz bugünün işini yarına bırakma olarak tarafımızca belirlenmiştir. Sefa, ödevlerini bitirdin mi oğlum?
4: Televizyonda bir şey izliyorum baba. Bitsin hemen yapacağım.
5: Sefa, yatağını toplamamışsın oğlum.
4: Biraz dinlendikten sonra toplayacağım anne.
6: Sefa, kedinin mamasını verdin mi?
4: Şu oyunun bitsin vereceğim abla.
5: Sefa her şeyi erteleyip duruyor. Hiçbir sorumluluğunu zamanında yerine getirmiyor.
6: Evet anne.
0: Sefa'yı bu hatasından döndürmemiz gerek.
5: Benim aklımda bir fikir var.
6: Harika bir fikir. O halde hemen işe koyulalım.
7: Sefa, şu sandığın kapağını açmama yardımcı olur musun?
6: Tabletin şarj aletini içinden almam gerekiyor da.
4: Tabletin şarjı var abla. Sonra alırız.
6: Peki.
5: Sefa, bu kutunun içindeki oyuncaklarını dolabına yerleştirecektin. Yerleştirmemişsin oğlum.
4: Oyunun bitsin sonra yerleştireceğim anne.
5: Peki.
0: Sefa, dağıttığın takım çantamı toplamamışsın.

0: Ablacım, tabletin şarjı bitiyor. Şarj aletini verir misin? Oyunun çok zor bir seviyesine geldim. Eğer kapanırsa baştan başlamak zorunda kalırım.
1: O zaman şarj etmelisin tableti.
0: Evet anne, şarj aletini verir misin?
2: Şarj aletini istiyorsan kalkıp kendin almalısın.
0: Uf, tamam. Abla, şarj aletinin içinde olduğu sandık nerede?
3: İşte, uyuyanın altında.
0: Hı? Ne? Ama neden? Şimdi onu oradan nasıl alacağım?
2: O yığın senin erteleyip durduğun işlerden oluştu Sefa. Vaktinde yerine getirmediğin her görev işte böyle birikir, birikir ve içinden çıkılmayacak bir hal alır.
0: Ama şarj aletini almam lazım.
1: O halde en üstteki görevinden başlayarak hepsini tamamlayıp sandığa ulaşman gerek.
0: Ama bu saatlerimi alır.
2: Fena mı? Böylece işlerini ertelememen gerektiğini öğrenmiş olursun. Güç

0: yoruldum.
1: Ya işte böyle Sefacığım. Vaktinde yapmadığın her iş böyle birikir, birikir ve kocaman bir yığın haline dönüşür. Sorumluluklarımızı ertelemek çok hatalı bir tutumdur oğlum. Bu dünyada hepimizin ailemize, sosyal çevremize ve de en önemlisi Yüce Allah'a karşı görevlerimiz var.
2: Ve bu görevlerimizi zamanında yerine getirmeliyiz. İhmal ettiğimiz her şey büyük zararlar doğurabilir.
3: Hiçbir işi ertelememeliyiz. Her işimizi vaktinde yapmalıyız. Unutmayalım ki erteledikçe işler birikir ve çözüm bulmak çok daha zor hale gelir.
1: Güzel ahlak sahibi kimseler ibadetlerini de görevlerini de ertelemezler. Sorumluluklarını vaktinde yerine getirirler.

0: Alkışlarınız için çok teşekkürler. Şimdi isteyen herkesle oyun hakkında biraz sohbet edebiliriz.
1: Aman Abidin kardeş, sohbeti sonra edelim. Önce değirmendeki işleri halletmem gerek.
2: Doğru ya. Hayvanlarım su bekler, yem bekler.
3: Bütün gün aylaklık ettim, tarlayı sürmem gerek.
4: Benim evin işleri bekler.
5: Aman bahçeyi bellemem gerek.
6: Çitleri onaracaktım.
7: Evin bakıma ihtiyacı var.
8: Allah sizden razı olsun Heybeli Tiyatro. Belli ki oyun işe yaradı. Herkes işlerini zamanında yapması gerektiğini öğrenmiş gibi görünüyor.
0: O halde ne mutlu bize. Vazifemizi yaptığımıza göre bir an evvel toparlanıp yola çıkalım ki yarınki işlerimiz aksamasın. Ne demişler? Her şey zamanında güzel. Her

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Ha, yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sağ robot kol.
1: Sol robot kol.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Of, abla ben çok yoruldum ya. Sen devam et.

0: misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
2: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
2: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
2: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim Beçel.
2: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Beçel. İşte bu kadar.
2: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın, çalışıyor.
2: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
1: Peki kollavı nasıl çalışacak? Bu iş tamamdır. Başardık. Yaşasın.
2: İşte bu kadar. Harikayız.
3: Başardık. İşte bu kadar. Tommy. Ne yapıyorsunuz be kim burada? Neyi kutladık biz şimdi? Bunlar mı? Ya da kim? Atölyemi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
2: Hayır.
3: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tommy.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
3: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi söyleyin kim bu?
1: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
3: Evet, gidiyordum.
2: Çok erken döndün.
3: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
3: En iyisi evde karnımı doyurayım. Sonra giderim.
1: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
3: Hadi bakalım. Kim yardımcı aşçı olmak ister?
1: Aşçı başının kim olduğuna bağlı.
3: Tabii ki ben.
1: O zaman ben istemem dayı.
2: Ben de.
1: Ben de.
3: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
1: Hani dayı? Neredeler?
3: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
1: Niye?
3: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
1: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
3: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
1: Menemen mi? Unutulmaz.
2: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
3: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
1: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
3: Tamam o zaman. Çubuk makarna yapayım.
2: Bununla mı yiyeceğiz?
3: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
1: Dayıcığım.
3: Zeynep'ciğim.
1: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
3: Ne? Aşçı mı tuttunuz yoksa?
2: Öyle de denebilir.
3: Kim?
1: Kim değil, ne?
3: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
1: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
3: Neymiş?
1: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
3: Ben olsam zebot koyardım.
1: Ama sen yapmadın ki.
3: Aman canım, zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
2: Yükledik.
3: Ne? Yazılım da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
1: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor. Merak etme dayıcığım, her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
3: Kimmiş o benden habersiz benim yeğenlerime ders veren mucit?
1: Sensin.
3: Ben mi?
2: Evet dayı, senden öğrendiklerimizle yaptık.

0: Öyle desenize. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
1: Deneyelim mi?
0: Deneyelim. Hadi bismillah.
1: Malzemeleri koyalım. Domates. Biber. Soğan.

0: Adı olur tabi.
1: Aşbot, menemen yap bize.
2: Emredersiniz. Oh. Menemen tarifi alınıyor. Hı? İşlem başlatıldı.
0: Bıçak yavaş.
3: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
0: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin. Dayınız bu sorunu da çözer.
1: Gitti güzelim icat.
3: Dayıcım, ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
0: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım. Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi izin.
2: Soğan doğrama işlemi başladı.
0: Menemen soğansız olur bir kere.
2: Hayır, tarife göre soğanlı.
0: Soğansız.
2: İşime karışma.
0: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
2: Kolaysa sen yap.
3: Eyvah, robotu çıldırtacak.
0: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
2: Git başımdan.
0: Burası benim laboratuvarım, asla sen git.
2: Git başımdan dedem.
0: Gitmezsem ne olur?
2: İşte bu olur. Abi.
0: Zekiyim ben, zekiyim.
2: Al sana. Tabi, tabi, al. Bunu da al. Tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi. Zeki, zeki, zeki, zeki, zeki, zeki, zeki, zeki, zeki, zeki,
0: zeki. Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
1: Mahvetmeden önce yemek robotuydu.
0: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya. Zengin oluruz. Gelin hadi. Bu konuyu bir daha düşünün.

0: Söyle bakalım abi, hava nasıl?
1: Güneşli.
0: Aferin. Peki ya bu?

0: Abi ya sen de her şeyi biliyorsun.
1: Yok canım, akıl yürüttüm sadece.
0: Bunu da bil, sana kocaman bir aferin. Ne oldu abi? Aklın yoruldu mu? Neden yürümüyor?
1: Yağmurlu desem...
0: Ben de sana kocaman bir tebrikler derim.
1: Şunu da alayım. Tamam.
0: Anaokulundaki en güzel tablo benimki olacak. Çünkü benim çok tatlı bir abim var ve ben de onun canının içiyim.
1: Öylesin tabii. Tabloyu da bitirdiğimize göre gelsin özgür oyun saatleri. Şöyle canımın için. Güneşli, bulutlu, yağmurlu, karlı ve rüzgarlı. Bütün hava durumlarını gösterdik işte.
0: Yok canım. Peki ya bu durumlar ne olacak?
1: Hangi durumlar?
0: Gök gürültülü yağmurlu, gök gürültülü yağmursuz, terli.
1: Terli mi? Güneşli yaptık ya Cemre.
0: Güneşli havalarda hep terlemiyoruz abi. Lütfen biraz dikkatli ol. Bak, bu da güneşli soğuk hava. Bu sabahlıcık terliyor mu? Donuyor. Hortumlu.
1: Hortumlu.
0: Ya bak, sen de biliyorsun. Hortumlu bir havamız da var.
1: Of, tabloyu yeniden yapmak gerekecek.
0: Ama senin için zor olmaz. Sen dünyanın en becerikli abisisin. Hayır yavrucuğum, parka gidemeyiz. Çünkü hava nasıl bilmiyoruz. Tablomuz bitsin, havamıza bakacağız. Çok havalıyız, çok. Güneşli, yağmurlu, karlı. Terli, fortumlu, tozlu. Tozlu, tozlu havayı unuttum.
1: Cemre!
0: Tozlu hava mı? Yok da anneler. Annem dünyanın tozunu almıştır yavrucuğum. Merak etme sen.
1: Tamam. Şunu da yapalım. Oh be, nihayet bitti.
0: Yaşasın. Tablo, tablo. Söyle bana. Bugün hava nasıl acaba?
1: Güneşli canımın içi. Bebeğini gönül rahatlığıyla parka götürebilirsin.
0: Ama... bu tabloda yazılar var.
1: Evet. Senin hava durumlarını herkes bilemez ki Cemre'cim. Yazmak gerekir diye düşündüm.
0: Ama benim yazmam gerekirdi.
1: Sen nasıl yazacaksın Cemre? Okuma yazma bilmiyorsun ki.
0: Gitti. Gitti benim tablom, gitti.
1: Ağlama artık Cemre. Ne yapsam ağlıyorsun. Yeter ama ya. Seni memnun etmenin bir yolu yok mu?
0: Var. Tamam. Tabloyu baştan yaparız. Yazıları da ben yazarım.
1: Yazamazsın. Çünkü okuma yazma bilmiyorsun.
0: Öğrenirim.
1: Nasıl?
0: Sen bana öğretirsin.
1: Nasıl öğreteyim Cemre? Sen daha 5 yaşındasın.
0: Öğrenemez miyim?
1: Öğrenemezsin.
2: Kim demiş? öğrenemez diye.
0: Abim dedi, ben okuma yazma öğrenemezmişim öyle dedi.
2: Çocuklar 5 yaşına kadar okumayı öğrenebilir.
1: Ya, o zaman neden 5 yaşında okula başlamıyoruz?
2: Daha erken yaşta bile başlayabilirsiniz. Osmanlı'da çocukları 4 yıl 4 ay 4 günlükken okula başlatmak adettendi.
1: Vay, çok küçüklermiş sahiden. O zaman Cemre'yi de ilkokula yazdıralım.
2: Her devrin kendine göre şartları vardır evlat. Günümüzde ilk öğretim daha geç yaşlarda başlıyor. Cemre sınıfındakilerden küçük olursa sıkıntı yaşayabilir. Çocuğun okula uyum sağlaması çok önemlidir.
1: Doğru.
0: Ha? Yazıyorum işte. Yazıyorum.
2: Yazar mı yazar?
1: Cemre'nin elinden harfler de kurtulamaz ki dede. Osmanlı'da çocuklar nasıl okullara gidiyorlardı dede?
2: Sıbyan mektebi denilen okullar vardı. Çocuklar yaşı gelince bu mekteplerden birine yazdırılırdı.
1: Çok merak ediyorum. Keşke görme imkanımız olsaydı.
2: Neden olmasın?
1: Ha? Sahi mi? Günümüzde hala Sıbyan mektebi var mı?
2: Artık okul olma işlevini taşımasa da bina olarak ayakta kalan pek çok Sıbyan mektebi var. Hı?
1: Ya ne güzel. Benim yaşım geldi de geçiyor dede. Bir mektebe yazılsam artık diyorum.
2: İlahi çocuk.

0: Burası en güzel Sıbyan mekteplerinden biri evlat. Hı. Recai Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi.
1: Sıbyan Mektebi ne demek dede?
0: Sıbyan çocuk demek. Mektepte...
1: Okul demek. Hı. Hatırladım. Çocuklar için okul yani.
0: Aynen öyle. Recai Efendi bu binayı 1775 yılında hastalığından kurtulması vesilesiyle hayır işi olarak yaptırmış.
1: Ya ne güzel düşünmüş.
0: Halkın hizmetine sunulan pek çok cami, mektep, çeşme, hastane, medrese ve benzeri binalar hep böyle hayırseverler tarafından yaptırılmıştır. Hı. Eski zamanlarda bugünkü gibi yaygın ve zorunlu eğitim yoktu. Devlet görevlileri ve bazı hayırseverler çocuklar iyi yetişsin diye böyle okul binaları inşa ettirirdi. Binalarla ilgili de bir belge düzenleyip okuldaki eğitimin, hocaların ve kapıcısına varıncaya kadar bütün çalışanların özelliklerini belirtirlerdi. Bütün masraflar yine aynı hayırseverin vakfettiği gelirlerle karşılanırdı.
1: Aa! Vay! Çok güzel işlemişler pencereleri. Dantel gibi. Dede, bu kısım Sebil'e benziyor. Hmm,
0: öyle zaten. Dikkatin fevkalade evlat. Aferin.
1: O zaman buranın alt katı Sebil, üst katı da mektep.
0: Aynen öyle.
1: Peki burası şimdi ne olarak kullanılıyor?
0: Neyse ki bu Sıbyan Mektebi kuruluş amacına yakın bir alanda hizmet veriyor. Şu anda bu bina kütüphane olarak hizmet veriyor.
1: O zaman içine girip bakabiliriz.
0: Elbette.
1: Çok güzel. Bu yazılar da çok güzelmiş dede.
0: Devrin en ünlü hattatlarından biri olan Yesari Mahmut Efendi'yi yazdırılmış evlat. Güzel olmaz mı?
1: Ya dede, Recai Efendi bu güzel okulu su sebilini yaptırmış. En güzel yazıları da üstüne yazdırmış. Bütün bunlara hastalıktan iyileştiği için yapmış ya. Allah'a teşekkür etmek için ne güzel bir yol bulmuş.
0: Ay yaşa evlat.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: gün güneş bizi takip ediyor baba.
1: Hı? Nasıl yani?
0: Nereye gitsek peşimizde. Oturduğum yerde sucuk gibi kızardım.
1: Doğu Akdeniz'e doğru gidiyoruz. Burada güneş kendini daha fazla hissettirir. Ama sana bir güzellik yapabilirim.
0: Nasıl bir güzellik?
1: İşte böyle.
0: Aa! Ben neden akıl edemedim? Yaşa baba. Oo, mis gibi gölge oldu. Artık ihram kurallarını serin serin çalışabilirim.
1: Sahi nasıl gidiyor? Öğrenebildin mi?
0: Bazılarını öğrendim ama çoğu aklımdan uçup gidiyor.
1: Ne yapsak acaba? Tamam, buldum. Prova yapmaya ne dersin?
0: İhramlı gibi mi davranayım yani?
1: Evet, pratik yapmanın zihnine yardımı dokunabilir.
0: Tamam, duydun mu Zemzem? İhram provası yapacağım.
1: İleride bir satıcı var. Şalgam satıyor galiba.
0: Alalım mı baba? Ne olur alalım, çok susuyorum.

0: istiyordum.
1: Alalım tabii.
2: Kolay gelsin hemşerim. Soğuk şalgamın var mı?
3: Olmaz mı efendim? Hem de buz gibi.
0: Ay, hemen içelim.
3: Al bakalım delikanlı. Sen susamışsın belli.
0: Sıcaktan kavruldum amca.
2: Elhamdülillah, çok iyi geldi.
3: Afiyet olsun. İsterseniz yanınıza da alın. Böylesini her yerde bulamazsınız.
2: Haklısın. Ver bir tane bakalım.
0: Biz Fülfül'e bindik baba.
2: Geliyorum oğlum. Hay Allah. Yol amma bozukmuş.
0: Biz halimizden memnunuz baba. Trambolinde gibiyiz değil mi Zemzem?
2: İlahi oğlum, nereden aklına geliyor? Trambolinmiş. Ne yapıyorsun Murat?
0: Bir yudum daha şalgam içeceğim baba. Yine susadım.
2: Düz yola çıkalım da öyle iç. Şimdi üzerine dökülebilir.
0: Dökmeden içebilirim. Aa, olamaz. Üstüm battı.
2: Ah be Murat, dedim sana.
0: Çok özür dilerim baba.
2: Tamam, dert etme. Olur öyle şeyler. Diyeceğim ama bir sorunumuz var.
0: Ne oldu baba? Yoksa Fülfül mü bozuldu?
2: Hayır oğlum. Temiz kıyafetimiz kalmamış.
0: Biz de ihram giyelim. Zaten prova yapmıyor muyduk?
2: İyi fikir, fakat buna şimdilik gerek yok. Annen sırt çantana yedek kıyafet koymuştur.
0: Aa, varmış. Düşünceli annem benim.
2: Oğlunu tanıyor.
0: Ama baba.
2: Hadi hadi, çabucak üzerini değiştir de kirli kıyafetleri yıkayacak bir yer bulalım.
0: Maalesef burası da kapalı.
2: Hay Allah. Sonbahar mevsimi gelince yaylacılar evlerine gitmiş anlaşılan.
0: Deterjan bulamazsak kıyafetleri nasıl yıkayacağız?
2: O halde eski yöntemlere başvuracağız.
0: Eski yöntemler mi? Ne ki onlar?
2: İzle ve gör. Abdullah Usta tamir işlerinde olduğu gibi çamaşır yıkamada da bir numaradır.
0: Yaşa baba. O da ne?
2: Abdullah Usta tüm kirlere meydan okumaya geldi.
0: Kirlerin sopadan korktuklarını bilmiyordum babacığım.
2: Gül bakalım gül. Getir bagajdan kirlileri de nasıl kaçırıyorum izle.
0: Zemzem, bu çamaşır işi çok maceralı olacak gibi. İşte getirdim babacığım.
2: Harika.

0: Aa, çok acayip. Hiç böyle çamaşır yıkandığını görmemiştim.
1: Biz çocukken anneannemler dere kenarında çamaşırları böyle yıkardı evlat.
0: Ben de yapayım mı baba? Ne olur.
1: Dur şunu bitireyim de.
0: Hay Allah, kırıldı.
1: Tüh, gitti güzelim sopa.
0: Biz zemzemle yenisini buluruz.
1: Gerek yok oğlum. Hı? Sopa çok uzundu zaten. Yarısı bile işimizi görür. Hı? Gel biraz da sen korkut kirleri.
0: Geldim. Gidin bakalım lekeler. Kaybolun.
1: Çok korktular, çok.
0: Tertemiz yapacağım. Eyvah! Ne yapacağız baba?
1: Onu sonra tamir ederiz. Hemen diğerine geç.

0: Bütün kıyafetlerimiz gitti baba.
1: İhramlarımız da.
0: Siz de çok oldunuz ama kirliler. Ben sizi yakalamayı bilirim.
1: Dur oğlum, nereye?
0: Yakalayacağım onları baba.
2: Kaç saat oldu? Gelen giden yok. He? Bu da ne? Allah Allah. İşte nihayet. Ha? Nereden geliyor bu kıyafetler yahu?

0: Hay Allah, İhram bu. Anlaşılan acemi hacılar çamaşır yıkıyor. Aman evlat yavaş.
1: Yavaşlayamam amca, kaçıyorlar.
0: Sakin ol evlat, kim kaçıyor?
2: Kusura bakmayın, bizim çamaşırlar dereye kaçtı da onları yakalamaya çalışıyoruz.
0: Benim bugünkü nasibim de onlar. Balık yerine bir kova dolusu hacı yolcusu kıyafetleri tuttum bugün.
1: İhramlardan mı tahmin ettin hacı yolcusu olduğumuzu?
0: Evet. Hatta bir tahminde daha bulunayım. Yoruldunuz ve karnınız da acıktı. Öyle değil mi?
1: Evet, bu da doğru.
0: O hadi buyurun, bize gidelim. Allah ne verdiyse birlikte yeriz.
2: Eline sağlık Tahsin amca. Hem ısındık hem doyduk. Hem de çamaşırlarımız yıkandı.
0: Afiyet şifa olsun Abdullah. Makine yıkadı, siz de astınız. Murat, zemzem gagasına göre bir şeyler buldu mu?
1: Zemzem aç kalmaz Tahsin amca. Yediği kuş kadar bir şey zaten.
0: Doğru.
1: Oh, çok yemişim. Elhamdülillah. Elimi nerede yıkayabilirim Tahsin amca?
0: Lavabo kapının arkasında.
1: Baba, bir anda hatırladım provada olduğumu. İhramlıyken kokulu sabun kullanabilir miyim?
0: İhramlı mı?
2: Murat, ihram kurallarını öğrenmek için prova yapıyor Tahsin amca.
0: Öyle desene, kokulu sabun olmaz. Bende kokusuz sabun var. Onun da yıkarsın elini.
1: Hey Zemzem! Ne gördün yine? Korktun mu sen? Gel bana. Zemzem dur! Çekme saçımı, canım acıdı.
0: Yalnız ihramlıyken öfkemize hakim olmalıyız Muratçığım.
1: Evet, bu da bir kuraldı. Unutmuşum. Zemzem, canım kuşum benim.
2: Neyse ki Zemzem ihramlı değil. Aksi halde ihramlıyken hiçbir canlıya zarar verilmez.
1: Hiçbir canlıya zarar verme. Öfkene hakim ol. Kötü söz söyleme. Peki, ihramlıyken neden bu kurallara uymalıyız?
0: Çünkü evlat, ihram kuralları hayat boyu hiçbir canlıya zarar vermemenin, iyi davranışlar sergilemenin provasıdır.
2: Bu eğitimden geçen Müslümanlar normal hayatlarında da faydalı insan olmayı öğrenirler.
1: Hiç böyle düşünmemiştim. Tahsin amca, sen hiç hacca gittin mi?
0: Hem de defalarca gittim çok şükür. Yıllar önce otobüslerle hacca gidiliyordu. Ben de otobüslerden birinin şoförüydüm.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçek tabii. Hatta gelin size otobüsümü göstereyim. İşte benim can yoldaşım. Ne zorlu yıllar atlattık birlikte.
2: Siz gideli bayağı zaman olmuştur Tahsin amca. Ona rağmen çok iyi görünüyor.
1: Belki tekrar gidersiniz Tahsin amca.
0: İnşallah evlat. Can yoldaşımı karavana çevirip çoluk çocuk doluşup gitmeyi istiyorum. Kabe'ye ulaştığınızda bana da dua edin, tekrar nasip olsun.
2: İnşallah Tahsin amca, inşallah.
1: Canım Kabe'm, bizim sana ulaşmak için önümüzde upuzun bir yol var.
2: Evet, uzun ve maceralı bir yol.
1: Birlikte yeni maceralar yaşamaya hazır mısınız?

0: Hay Hak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Küçüğüm, nadir kuşumu iyi izle.
1: Tik.
0: O sana ne yapman gerektiğini gösterecek.

0: Korkuyor musun?
1: Tik! Tik!
0: Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu! Korktu! Tik!
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim.

0: Yüksek, yüksek, dik.
1: Ha? Bir masala ne dersiniz?
0: Dik, dik, dik.
1: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, lokum isminde bir kuş yaşarmış. Tatlı mı tatlı lokum kuşun bir sıkıntısı varmış. Neymiş dersiniz lokumumuzu üzen derdi? Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmaya korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış. Kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. Yapamayacağım deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış. Lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbik'le lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa, kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirleri hariç. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün lokum nehire girmiş. Suyun içinde olmak çok eğlenceliymiş. Niyeti kurbiki cesaretlendirmekmiş. Başka bir günde kurbik çok yukarılara zıplayarak lokuma yüksekte olmanın sandığı kadar korkunç olmadığını göstermek istemiş. Ama pat, tüm bu çabalar boşaymış. Kurbik de lokum da bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş derken ormanda acı bir ses işitilmiş. Kaçın! Yangın var! İmdat! Küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş. Yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokumla kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. Bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı, atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın lokumla kurbikin çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış. Tüm hayvanlar bu iki...

iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve Lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık Kurbik yüzebiliyor ve Lokum da uçabiliyormuş. Korkularımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş?

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Ayşe, önünde ağaç var.
1: Ne yapayım?
0: Sesime doğru gel. Trene dikkat et.
1: Ne? Tren mi?
0: Evet. Karınca treni bunlar.
1: Çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf.
0: Önünde taş var. Şimdi de önünde bir çiçek var.
1: Daha ne kadar bu şekilde yürüyeceğim?
2: Az kaldı kızım. Birkaç adım daha.
0: Şimdi göz.

0: açabilirsin.
1: Aa, kardan adam.
2: Sen çok istiyorsun diye yaptık Rıfkı'yla.
1: Çok teşekkür ederim. Yumuşacık, pamuk gibi. Ben kartopu oynamayı da çok istiyordum ama.
0: Belki kardan adamın yanında kartopu da vardır.
1: Öyle mi? Bunlar da pamuk gibi. Yumuşacık.
0: Vuramadık ki. Vuramadık ki. Vuramadık ki.
1: Çok acımadı değil mi?
0: Hayır, acımadı da. Ama boyun yuma. Affedersin, kartopu beni biraz hapşırttı.
1: Bu yün yumakları da beni çok eğlendirdi.
0: Aynı zamanda seni biraz yordu galiba.
1: Evet. Ben dinlenirken sen de bana bir hikaye anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Ayşe, lapa lapa yağan karın altında kartopu oynarız. Ya da sevimli bir kardan adam yapıp eğlenceli vakit geçiririz, değil mi?
1: Evet, ben kardan adam yapmayı da kartopu oynamayı da çok severim.
0: Peki, yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydın ne yapardın?
1: Yeryüzüne inen bir kar tanesi mi? Düşünüyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor ki.
0: İstersen bu sorunun cevabını hikayenin içinde arayalım.
1: Tabii ki isterim.
0: Her kış mevsiminde kar taneleri yeryüzüne iner. Bunların kimi dağlara, kimi bahçelere, kimi de ev ve sokakların üstüne düşer. İşte böyle bir kış mevsiminde gökyüzünden inen kar taneleri kendi aralarında konuşuyorlarmış. İçlerinden biri, bir çiçeğin yapraklarına kelebek gibi konmak istiyorum demiş.
1: Demek ki bu kar tanesi çiçekleri çok seviyormuş.
0: Bir başkası,
3: kar topunun içinde yuvarlanmak istiyorum diye bağırmış.
1: Ay, bu kar tanesi de benim gibi oyun oynamayı çok seviyormuş.
0: Bir kar tanesi de,
3: ben bir okulun penceresine yavaşça inip çocukların dersini dinlemek istiyorum demiş.
1: Ben de ders dinlemeyi çok seviyorum.
0: İşte kar tanelerinin her biri düşüncelerini böyle dile getirirken tombul bir kar tanesi de heyecanla söze girmiş ve
3: ben de bir çocuğun ellerine düşüp kaymak istiyorum demiş.
1: Hani sen bana bir soru sormuştun ya.
0: Evet.
1: Şimdi o sorunun cevabını vermek istiyorum. Eğer ben de yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydım, tıpkı o tombul kar tanesi gibi bir çocuğun eline düşüp kaymak isterdim.
0: Tombul kar tanesinin bu fikrini çok beğendin galiba.
1: Evet.
0: Bu fikir diğer kar tanelerinin de hoşuna gitmiş. Kar taneleri yavaşça yeryüzüne inerken bir çocuğun açık pencereden ellerini gökyüzüne doğru uzatıp gülümsediğini fark etmişler.
1: İşte böyle mi?
0: Evet. Bu çocuk kar yağdırdığı için Allah'a teşekkür ediyormuş.
1: Tamam, anladım. Dua ediyormuş. Ben de sofradayken hep şöyle dua ederim. Allah'ım sağlık, doğruluk ve iyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem, büyüyemezsem okuluma gidemem.
0: Çok güzel bir duaydı.
1: Anlattığın hikaye de çok güzeldi.
0: Henüz bitmedi ki. Tombul kar tanesi ve arkadaşları önce açık pencereden ellerini uzatıp gülümseyen o çocuğun eline teker teker düşmüşler. Sonra da peş peşe kaymaya başlamışlar. Tıpkı oyun parkındaki kaydırakta oynayan neşeli çocuklar gibi eğleniyorlarmış. Kar taneleri üst üste yığılmış. O sevimli çocuk da onları minik toplar haline getirip pencerenin kenarında çok güzel bir kardan adam yapmış.
1: Ay, çok güzel. Sonra ne olmuş?
0: Çocuk içeriden bir avuç buğday getirip bunları kardan adamın etrafına dökmüş. Sonra da yatağına uzanıvermiş. Tombul kar tanesi,
3: ne güzel, hepimiz buğday gibi kokmaya başladık diye sevinmiş.
0: Diğer kar taneleri de bir avuç buğday ne işine yarar ki demişler.
1: Bence bir avuç buğday kışın yiyecek bulmakta zorlanan kuşların çok işine yarar.
0: Aferin sana Ayşe. İşte o kuşlar da birer ikişer pencerenin kenarına gelmişler. Kimi de kardan adamın üstüne konmuşlar. Kuşlar buğdayları yiyerek karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Sonra sevinçle öterek çocuğa teşekkür etmişler. Sevimli çocuk kuşların cıvıltısını dinleyerek uykuya dalmış. Kar taneleri ise üzerlerine düşen diğer kar taneleriyle daha da çoğalmış, çoğalmış, çoğalmış. Öyle ki yeryüzünü beyazdan bir örtü kaplamış. Bu örtünün üstünde yiyecek arayan kuşlar hep kar tanesi kokulu buğdaylarla karşılaşmışlar. Kuşlar kış boyunca neşeyle ötmeye devam etmişler.
1: Bak şimdi ben ne yapıyorum?

Hemen hızlanıyorum.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne sıkıcı bir gün. Olağanüstü hafiyelik yeteneklerimi kullanabileceğim bir vaka yok mu acaba? Hayırdır inşallah. Her şey nasıl da birden küçülüverdi böyle? Bu gizemli olayı... Oh. Sadece dürbünü ters tutuyormuşum. Bu da ne böyle? Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yardım lazım mı?
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Oho, bu ne ki canım? Benim için bebek işi. Bakın şimdi. İşte, zor değil mi? Bunu nereye atmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte bu kadar. Benim gibi bir hafiye için çocuk oyuncağı bunlar.
2: Ali!
0: Şimdi gitmem lazım. Ama üstün yeteneklerime ihtiyaç duyarsanız yine buralarda olacağım. Hadi, sağlıcakla kalın. Sonunda seni gördüm Arif Baba. Var mı beni zorlayabilecek yeni bir bulmacan?
3: Yalnız başına mı çözmek istiyorsun? Hiç yardım almayacak mısın?
1: Biz de gelelim. Yardım edeyiz.
0: Tabii ki yalnız başıma çalışacağım. Ben zaten hafiyelerin en iyisiyim.
3: Pekala Ali'ciğim. Aç kulağını dinle o zaman. Bu parkın kalbini bulursan bugünkü kelimene giden ipucunu da bulabilirsin. Zamanı geldiğinde bunu kullanırsın.
0: Parkın kalbi mi olur Allah aşkına? Bu işin içinden çıkamayacağım galiba. Aksi gibi bana yardım edecek kimse de yok. En azından Caner olsaydı. Sahi, o nerede ki?
1: Ali!
0: Allah Allah, sesini duyar gibiyim.
1: Ali!
0: Sanki benden yardım istemek için bağırır gibi. Nasıl özlediysem arkadaşımı.

0: aleyküm. Aleyküm selam da Caner. Ne yapıyorsun böyle? Allah korusun, daha fena bir kaza çıkabilirdi.
1: Güneşi görünce kendime şöyle kaliteli iki paten yapayım dedim ama fren olayını biraz daha araştırmam gerekiyor sanırım.
0: Her şeyini biraz daha araştırmak gerekiyor bence.
1: Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Sallanmıyordun da.
0: Sorma Caner. Arif baba bir bulmaca verdi. Ama işin içinden çıkamıyorum. Bir de böbürlenip durdum ben tek başıma hallederim diye.
1: Nedir? Belki bir yardımım dokunur.
0: Parkın kaybını bulmamız lazım. Yeni ipucu orada olacakmış.
1: Parkın kalbi nedir bilmiyorum ama buraya gelirken parkın girişinde eski fotoğraflar gördüm. Park ilk açıldığı zaman çekilmişler.
0: Bir kalbi varsa ta o zamandan beri olmalı değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Hadi acele edelim.
1: Dikkatli olsana Ali'cim. Allah korusun daha fena bir kalbi.
0: Tamam tamam anladım.
1: Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Çok buğulu çıkmış bu fotoğraflar.
0: Dur bak biraz geri çekilelim. Arif baba şunu vermişti.

0: Yani burası ilk açıldığında düz tarlaymış zaten. Her şey sonradan eklenmiş.
1: Sadece şu tarihi hayrat var. Tahminim doğruysa şu tarafta olmalı. O zamandan bu zamana ağaçların boyu uzamış.
0: Burada hiç ipucu yok ki.
1: Acaba yanlış bir iz üstünden mi ilerledik?
0: Fotoğrafa geri mi dönüş? Bismillah. Ne oldu?

0: Hı, burası da olamaz.
1: T8 ya da 8T diye bir sokak da yok buralarda.
0: Bakmadığımız yer kalmadı. Bu sıra ve numara neyi temsil ediyor olabilir anlamıyorum.
1: Galiba bu sefer yenilgiyi kabul etmeliyiz. Başta ukalalık ettiğim için bana müstahak bu.
0: Müstahak ne ya?
2: Evet teyzeciğim. Hı? Sizin istediğiniz kitap H sırası 4 numarada Hı? Bulunuyor. Gelip bakmak Hı? İsterseniz Hı? Başımızın üstünde yeriniz var.
0: Tabii ya.
2: Hayrola çocuklar? Bir selam da mı yok?
1: Selamun aleyküm.
2: Hı hı. Aleyküm selam. Ne arıyorsunuz böyle?
0: T sırası numara 9 yok mu?
1: 8.
0: Aman işte heyecandan kafama kaldı.
2: T sırası numara 8'de, 9'da alt katta çocuklar. Burası H'ye kadar. Ha? Ha?

0: İşte kitaplık burada.
1: Tuhaf. Daha önce buraya hiç inmemişiz.
0: Buna sonra şaşırırız. Ha? Gel şimdi. Ha? Bak, T sırası ve numara 8. Ha? İşte buldum. Tevazu üzerine.
1: Tevazu mu?
0: Bir alıp inceleyelim bakalım. Sanırım Arif Baba'nın niye bu kelimeyi seçtiğini anladım. Vay maşallah. Gizli bir oda. Allah!
1: Yine mi o küçük çocuklar?
2: Tebrikler çocuklar. Bu bilmeceyi de çözdünüz. Muhteşem hafiye olarak tek başına mı çalıştın Ali'ciğim?
0: Tam tersine Arif Baba. Epey bir yardım aldım. Hem Caner'den hem de parktaki küçük çocuklardan. Onlar olmasa başaramazdım.
2: Kendine güvenmek önemli bir özelliktir Ali. Ama kişi tevazu göstermeyi de bilmeli. Bu sayede yolunu daha kolay bulabildiği zamanlar olacaktır.
0: Allah razı olsun Arif Baba. Sayende sabahki hatamı anladım.
2: Estağfurullah Ali'ciğim. Aferin. Şimdi sıra hediyende.

0: Yani şimdi burası benim mi?
1: Yeni ofisin hayırlı olsun meraklı Hafiye.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Sadakallahul azim. Harun? Ne oldu? Asıl sana ne oldu kardeş? Daldın gittin.
1: Kitaplara bakıyordum da.
0: Ne olmuş kitaplara?
1: Bir şey olmamış da çok...
0: Çok ne?
1: Çok...
0: Yahu ne? Çok mu kalın?
1: Öyle değil ya. Çok işte. Kitap çok. Çok fazla yani. Adet olarak. Çok adetli. Yani çok.
0: Yahu anladık, tamam. Ama hepsi güzel kitaplardır. İçlerinde çok kıymetli hikaye kitapları, fikir kitapları da var.
1: Öyledir muhakkak. Okumak da isterim. Ama okumam sanırım birkaç milyon yılımı alır.
0: Hadi be.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam. Bunlar ne Hakkı baba?
2: Kitap Harun.
1: Kitap mı? Kaç tane var orada?
2: Bilmem, saymadım. Ama 50 kadar vardır herhalde. Neyse, ben çıkıyorum çocuklar. Bu iş sende Harun. Birkaç güne kadar bitsin bu iş.
1: Nasıl ya? Birkaç güne nasıl okuyacağım ben 50 tane kitabı?
0: Ben bilmem. Bu iş sende. Çok mu stres yaptın acaba?
1: Öyle bir şey yok dersem yalan söylemiş olurum.
3: Stres yapacak ne var ki?
1: Ne bileyim, çok kitap var burada. Yani her yer kitap.
4: Çocuklar, kitap vereyim mi? Çay içerken okursunuz.
1: Bak işte ya, medreseden Taşan'a geliyorum kafamı dinleyeyim diye. Burada da kitap çıkıyor karşıma.
0: Dur, telaşlanma öyle hemen. Allah razı olsun Fatma abla. Biraz sohbet ediyoruz.
4: Tamam. Muhabbetiniz bol olsun.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam hocam.
5: Bana da çay ısmarlar mısınız?
1: Elbette. Kitap bile ısmarlarız.
5: Ha? Nasıl yani? Kitap mı içeceğim ben?
1: Bilmem. Burada kitaptan başka bir şey yok zaten.
5: Bak sen. Demek bir sıkıntımız var.
1: Var hocam var.
6: Hayır mı inşallah?
1: Bilmem ki. Birkaç güne belli olur.
6: Nasıl yani?
0: Çözeceğiz hocam. Allah var, gam yok.
6: Eyvallah.
1: Nasıl ama?
5: Haruncuğum, belli ki bazı şeylere stres yapmışsın.
0: Ben de söyledim hocam.
6: Çözeriz Allah'ın izniyle Harun.
5: Bu eğitimde hep birlikteyiz. Sana yardımcı olmak için buradayız. Değil mi Emin?
1: Tabii ki. Allah razı olsun.
5: Ecmain.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Hayrolsun inşallah. Sohbet koyu galiba. Ne oldu yahu? Niye üzüldün Harun?
5: Stres yapmış Hakkı baba. Neşelendiririz merak etme sen.
2: Hakkında hayırlısı olsun. Demli bir çayınız yok mu bana ikram edecek?
0: Olmaz mı Hakkı baba? Ben hemen getireyim.
2: Hay Allah razı olsun.
1: Kitap düştü.
0: Ha?
1: Kitap mı? Bak işte şurada.
0: Allah Allah. Hayret.
1: Tövbe estağfurullah ya.
0: Aman Harun sen de...

0: ve Emin. Hay ağzına sağlık.
1: Allah razı olsun Harun. Eminim sen de güzel okursun.
0: Nerede?
1: Öyle deme. Eminim yaparsın. Denesene bir.
0: Yok ya.
1: Dene dene. Cemaat toplanmadı daha.
0: Öyle mi dersin?
1: Denemekten zarar gelmez.
0: Tamam. Allah. Allahu Ekber.
1: Harun.
0: Gördün mü Emin? Gördün mü? Yine oldu yine.
1: Dur yahu telaşlanma. Tevafuk dur.
0: Ne tevafuğu ya? İki kez düştüm.
1: Abartma Harun.
2: Ne oldu çocuklar? Niye tekbir getirdiniz öyle?
1: Tekbir değil de...

0: okuyacaktı Harun hocam.
1: Ezan mı? İyi de ezan o kadar kısa olmaz.
0: Okuyamadım zaten hocam. Üstüme kitap düştü.
1: Kitap mı? Allah Allah. Son okuyan kişi düzgün koymamış öyleyse.
0: Ama bu ikinci. Acaba bu bir işaret mi?
2: Yok artık. Hem daha iki olmuş.
1: Bekle bakalım. Üçüncü de olursa o zaman düşünürüz.
0: Mantıklı. Hasbünallah.
2: Sen mi yaptın?
3: Evet.
1: Hadi bakalım. Cemaat toplandı.
0: Tamam hocam. Harun bak sabahtan beri bir haller var sende. Kendini paraladın be kardeşim.
4: Ama Emin sen de gördün.
0: Tevafuktur yahu.
4: Öyle tevafuk mu olur? Selim Hoca da üçüncü hamleyi bekle diyor. İnan ki bende bekleyecek hal kalmadı.
0: Öyle deme. Bekleyelim bakalım.
4: İyi ki geldin abla. Hadi hemen eve gidelim. Daraldım buralarda.
5: Gideriz ya dur. Fatma abla beni bekleyin dedi.
0: Ne yapacakmış ki?
5: Bilmem. Hah kendisi de geldi.
6: Çocuklar alın bakalım şunları kucağımdan. Eski tarih kitapları. Hakkı Baba gönderdi. Bir ara oturup hasarlı sayfaları tamir edeceğiz.
5: Dur sana yardım edeyim Fatma abla.
6: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
5: Amin abla cümlemizden.
4: Aman! Aman! Yine oldu. Abla dedim sana eve gidelim diye. Bak Emin gördün mü yine oldu.
0: Harun dur ya yine panik yaptın.
4: Nasıl yapmayayım Emin ya?
6: Çocuklar nedir mevzu? Bir şey anladıysam ne olayım?
5: Fatma abla Harun iyice şaşırdı. Özeti bu.
4: Aman ne komik abla.
5: Komik tabii.
7: Selamun aleyküm.
4: Aleykümselam.
7: Hayırdır çocuklar? Karışmış yine buralar.
4: Üçüncü de düştü Hakkı Baba.
7: Üçüncü ne Harun?
4: Kitap.
7: Yahu ne kitabı?
4: Tarih kitabı.
7: Yavrum ben senin söylediklerinden hiçbir şeyi anlamadım. Yahu şu işin doğrusunu bana anlatacak yok mu?
0: Anlatayım Hakkı Baba. Harun'un üstüne arada bir kitap düşüyor. Harun da bunu işaret zannedip kuruntuya düştü.
7: Yahu hakikaten ilginç bir tevafuk. Selim.
8: Buyur Hakkı Baba.
7: Bu işte parmağın olduğunu seziyorum.
8: Aslında parmağım yok ama haberim var.
0: Benim parmağım. Baktım ki Harun çok stresli. Onu biraz eğlendireyim dedim. Önce medresedeki kitabı Harun'un üstüne ittim. Daha sonra da camide rafta duran kitabı. Sonuncuda da Fatma abla devreye girdi.
7: Fatma?
6: Kitabı Harun'un üstüne itmek zor olmadı.
4: Vay be! Konsepte bak sen. Hiç mi üşenmediniz ya?
8: Hiç üşenmedik.
7: Emin, sen sahabelerden Nuayman'ı da geçtin. Biliyorsun, Nuayman da şakalarıyla meşhur bir sahabeydi.
0: Eyvallah Hakkı Baba. Dediğim gibi, maksat Harun'u biraz neşelendirmekti. Biraz abartmış olabilirim.
7: E işte, biraz.
4: Neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorum şu anda.
0: Hakkı Baba'nın dün medreseye getirdiği bir koli kitap var ya. Sen onları okunacak sandın değil mi?
4: Evet, hem de birkaç güne. Hakkı Baba öyle dedi.
7: Ben bu kitaplar okunacak dedim. Ama kaç günde okunacağını söylemedim.
4: Birkaç güne bitsin bu iş dedin ya.
7: Birkaç gün içinde yapılması gereken şey kitapları raflara dizmekti.
4: Ha, sen anlamış mıydın?
0: En azından birkaç güne tüm kitapların okunamayacağını anladım.
4: Çok rahatladım şu an.
0: Bu arada seni eğlendirmek isterken stresini arttırmış olabilirim Harun. Hakkını helal et.
4: Helal olsun.
8: Ben de mevzuyu bildiğim halde seni uyandırmadım. Bana da helal et.
4: Helal olsun.
6: Bana yok mu?
4: Sana da helal olsun.
5: Vay be! Çocuğun hakkına bir tek ben girmemişim.
7: ne oldu bizim raflara kitap dizme işi?
4: Ben bilmem. Öyle stresliyim ki tek başıma dizemeyeceğim kitapları.
6: Çocuk haklı Hakkı Baba. Yardım etmek düşer bize.
7: Doğru diyorsun Fatma.
8: Hadi gidelim o zaman.
7: Bir dakika.
0: Ne oldu Hakkı Baba?
7: Önce çay.

0: paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri, nasılsın?
2: Çok şükür Zikri, sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var, onu halledip geleyim, sonra laflarız, olmaz mı?
1: Ne işin var, ne kadar sürecek, ne zaman gelirsin, ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeyi istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Kelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun, Kelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh.
2: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından

0: Uçup gagasını tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
1: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
0: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
1: Aa, şaşırttın beni Zikri.
0: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
1: Ne güzel.
0: O yüzden ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
1: De bakalım.
0: Sen şimdi ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
1: Neden?
0: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
1: Ama neden?
0: Çünkü elinde varsa fazlası, paylaş bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma bir hırka.
1: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
2: Paylaştıkça çoğalır.

0: Evet incilerim, evimiz, yuvamız, dinlendiğimiz, huzur bulduğumuz alanlardır. Evimizde sevdiklerimizle güzel anılar biriktiririz.
1: Evimi çok seviyorum.
0: Dersimiz bitti incilerim. Serbest etkinlik dersinde bahçeye herkes hayalindeki evi yapsın bakalım.
2: Yaşasın!
3: Ne yapsak ki acaba?
0: Eminim çok güzel evler yapacaksınız ve ilk misafiriniz de ben olacağım. Merakla bekliyorum.
3: Ay çok heyecanlandım. En güzel benim evim olacak.
4: Bu kadar emin olma Sütlaç. En dayanıklı evi ben yapacağım.
1: Benim evim de en sıcacık ev olacak.
5: Arkadaşlar, öğretmenimizin en sevdiği renk hangisi? Benim evim yemyeşil olacak ve öğretmenimiz bayılacak.
3: Boşuna uğraşmasın hiç kimse. Çünkü en kocaman ev benimki olacak. Belki de bir saray.
2: Göreceğiz bakalım.
4: İşte aradığım taşlar burada. Kaç tane alsam acaba? 1, 2, 3. 4, 5. Yoruldum sanki. Yok ama yok. Güçlü benim adım. Devam et bakalım. 6, 7, 8, 9, 10. Bu kadar yeter.
5: Sen çok akıllısın Kıpır. Öğretmenimin en sevdiği renk yeşil. Ona bu koca yapraklarla yemyeşil bir ev yapacağım. Öğretmenim bana şöyle diyecek. Benim en değerli incim Kıpır. Bu ne kadar güzel bir ev böyle. Kaç yaprak alsam acaba? 10, 20 dev yaprak.
6: Ha? Renk renk deniz kabuğu.
7: 10, 20, 30 tane.
6: Benim evim şahane olacak, şahane.
1: Sıcacık bir yuva için puf puf kumaşlar. 10, 20, 30, 40 parça kumaş. En sıcacık ev benimki olacak.
3: Çok yoruldum ama tam 10, 20, 30, 40, 50 kova kum taşıdım. Kocaman

0: Benim adım.
1: Yeşil, yeşil, yemyeşil bak. 10 yaprak, 20 yaprak. Evim huzur dolu, gelsene. Benimle biraz dinlensene. Ha? 10 kabuk, 20 kabuk, 30 kabuk. Evime koşun hemen çabuk. Misafir olmak isterseniz evime davetlisiniz.
2: Renk renk kumaşlar. 10, 20, 30, 40. Evime bakın dostlar, içinde huzur var.
1: Kocaman bir saray yaptım. 10, 20, 30, 40, 50 kova kum taşıdım. Çünkü ben bir numarayım. Çünkü ben bir numarayım. Öğretmenimiz geliyor.
3: İncilerim, çok şaşırttınız beni. Kumdan, kumaşlardan, deniz kabuklarından, yapraklardan ve taşlardan evler yapmışsınız. Hayal gücünüz ne kadar geniş.
1: Ama en güzel hangisi öğretmenim? Hani siz yeşili seviyordunuz ya.
3: Aslında hepsi...
2: Hortum!
3: Saklanın incilerim.
1: Evlerimiz yıkıldı. O kadar uğraşmıştım.
3: Belki de el birliğiyle yeniden bir ev yapmalısınız. Unutmayın, yuvayı yuva yapan içindeki birlik ve beraberliktir.
1: Ne

0: Hayatımda gördüğüm en güzel yuva oldu. Huzur verici, bol neşeli. Kim acaba bu evin sahipleri? Tık tık tık.
1: Kim o?
0: Merhaba incilerim. Misafir kabul eder misiniz?
2: Kayıp Eşyalar Mağarası.
3: Puf, yorgun görünüyorsun.
4: Dün gece kötü bir rüya gördüm. Bir şişip bir söndüm korkudan. Neyse ki rüyaymış.
5: Evet, arkadaşım rüyalar gerçek değildir ki. Neden bu kadar korkuyorsun?
0: Çeşitli olaylara karşı farklı duygular hissederiz. Korku da önemli bir duygumuz güçlü. Bizi tehlikelere karşı uyarır.
3: Nasıl yani öğretmenim?
0: Mesela küçükken uzak mesafelere tek başımıza yüzemeyiz. Çünkü kaybolmaktan korkarız. Önemli olan gerçekten korkulacak bir durum olup olmadığını anlamaktır.
4: Duygular çok karışık.
0: Bugün duygularımızı keşfedelim o zaman.
1: Yaşasın!
3: Kıpır, bizi korkuttun.
0: Kıpır, böyle ani sesler çıkarmamalısın. Gördünüz mü incilerim? Aniden çıkan düdük sesinden nasıl da korktuk. Ama o sadece bir düdük. Aslında korkulacak bir şey yok.
6: Sadece şaka yaptım. Özür dilerim arkadaşlar. Yosunların arasında bu düdüğü buldum.
0: Düdük başkasına ait olmalı.
6: Biri düşürmüş olabilir öğretmenim. Sahibine baktım ama bulamadım.
5: Ben de bazen eşyalarımı kaybederim ve hiç bulamam.
3: Ben de. Hatta bence bütün kayıp eşyalarımı...

0: eşyalar bir ülkede yaşıyor.
1: Kayıp eşyalar ülkesi tabii ya.
2: Hı? Var mı öyle bir ülke öğretmenim?
1: Ülkesi değil ama kayıp eşyalar mağarası var. Düdüğü de oraya bırakacağız. Belki sahibi gelip alır. Beni takip edin incilerim.

0: mi?
1: Biri geliyor.
2: Sakin olun incilerim. Hey, kimsiniz? Biz kayıp eşya getirdik.
1: Oh, çok şükür. Sadece bir yengeçmiş.
3: Kim var orada? Aa, saygılar öğretmenim. Hoş geldiniz.
2: Tanıdım seni. Sen manav yengeç değil miydin?
3: Evet, tam da söylediğiniz gibi manavdım. Ama sonra düşündüm ki manavlık bana göre değil. Sonra kayıp eşya mağarasında işe başladım. Aslında bu ilk iş günüm.
4: İlk günden ne oldu dersiniz?
3: Düdüğümü kaybettim.
0: Ha, düdük mü?
3: Maalesef bu iş de bana göre değil sanırım. Kayıp eşya mağarasını bana emanet ettiler ama... Ben daha kendi eşyama bile sahip çıkamıyorum ki.
1: Düdüğün bu muydu?
3: Oo! Düdüğümü bulmuşsunuz. Allah'ım şükürler olsun. Sana da çok teşekkür ederim.
5: Rica ederim.
3: Senin adın ne küçük dostum?
5: Kıpır.
3: Ah, sen büyüyünce kesinlikle dedektif olmalısın.
2: Neden olmasın?
3: Hadi ne duruyorsunuz? İçeri geçin.
1: Demek bütün kayıp eşyalar buradaymış.
5: Arkadaşlar bakın, bu müzik kutusu benimdi. Maalesef çalışmıyor. Çünkü kıpır üzerine top fırlatmıştı. Hatırladıkça hala öfkeleniyorum.
6: Ben de hatırladım.
2: İşte bir duygumuz daha ortaya çıktı incilerim. Öfke. Yapılmasını istemediğimiz bir durumla veya hoşlanmadığımız bir söz duyduğumuzda öfkeleniriz.
5: Aman aman Lila. Öfkelenme, özür dilerim.
7: Artık öfkelenmiyorum, merak etme. Babam bunu tamir edebilir bence.
8: Gözlerime inanamıyorum. İlk bisikletim.
7: Artık ona sığamıyorsun güçlü.
8: Bisiklet sürmeyi bu bisikletimle öğrenmiştim. Kendimi çok mutlu hissetmiştim.
0: Aa, bir duygu daha.
2: Evet, mutluluk en güzel duygularımızdan biri incilerim.
1: Kayın battaniyem. Küçük bir balıkken battaniyeme sarılmadan uyuyamazdım. Sonra kayboldu. Ben de çok üzülmüştüm.
5: Bir duygu daha. Üzüntü.
0: Bu kitabı ne kadar çok aramıştık annemle. Güzel rüyalar öyküsü. Annem her akşam bana okurdu. Hep güzel rüyalar göreceğimi düşünürdüm.
5: Bu harika.
9: Bu harika.
5: Kim konuştu?
9: Kim konuştu?
5: Kim konuştu?
9: Kim konuştu?
5: Papağan kıtır. Oyuncağım.
9: Papağan kıtır. Oyuncağım.
5: Bu oyuncağı bana ninem almıştı. Ne söylersek tekrar ediyordu. Adını da Kıtır koymuştum. Onu ilk gördüğümde çok şaşırmıştım.
2: Ve şaşırmak. Bir duygumuz daha ortaya çıktı.
0: İyi ki bu işi seçmişim. Duygulandım şimdi. Herkes eşyası.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum.

0: Bera.
1: Sabır çiçeği. Güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı. Babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde kafasında çimleri olan gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor, babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da bir çim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı. Ne kadar çok şey gerekliymiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu. Tüm aile Dünyalar Tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Anne eski bir çorap, saksı ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin onda vardır diye düşünen Ayla ve Bera dedelerinin yanına koşmuşlardı. Dede önce torunlarını sevgiyle kucakladı. O da çok meraklanmıştı. Nasıl bir çim adam yapacaktı Ayla ve Bera? Sonra hemen malzemeleri toparlayıp çocuklarına verdi. Eksik kalan malzemeleri de babaanne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı. Saksıyı kaptıkları gibi pencereye koşmuşlardı. Bera çim adamı güneş alan yere nazikçe bıraktı. Ayla onu suladı. Sonra merakla beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler ve yine beklediler. Ayla sonunda dayanamadı ve babasına seslendi.
2: Babacığım, bekledik ama çimler hala çıkmadı.
1: Baba çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. Biraz sabretmeleri gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır çiçeği demiyorlardı? Bera da sevmişti bu ismi. Baba da beğenmişti. Çim adamın adı artık sabır çiçeğiydi.

0: 心气毛当。
1: Ayla ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklambaç oynamaya karar vermişti. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
2: Babacığım, bekledik bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
1: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk, Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
3: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
1: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de görmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba aile albümlerine fotoğraf koymak için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeğiyle birlikte bir fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı. Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına. Bekledim akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
0: Ha, dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle Terice Diyanet Çocuk'ta.

0: Ay. Ay. Aman.
1: Kim o yahu? Bir ses geliyor ama ne sesi çıkaramadım.
0: Hacivat uyandı galiba. Bir ışık geldi. Demek ki kandil yanıyor.
1: Bu ses? Keçi sesi mi acaba? Ayı da olabilir. Beygir mi yoksa? İnsan olmadığı kesin.
0: Yuh Hacivat.
1: Aman! Ay yangın çıktı.
0: Biraz önce korkudan titriyordum. Şimdi soğuktan. Aferin Hacivat, aferin.
1: Hay Hak, sen miydin Karagöz?
0: Şükür tanıyabildin.
1: Yahu ne bileyim, hiç konuşmamıştın ki tanıyayım.
0: Sen de haklısın.
1: Yahu o titreme sesi miydi? Ben de sandım.
0: Ne sandığını duydum. İnsan hariç her şey.
1: Hırsız mısın da bu saatte bu karanlıkta evime gelmişsin?
0: Olan oldu Hacivat. Haydi kandil yak da biraz aydınlanalım.
1: Kandil mi? Ne kandili?
0: Yahu sen aydınlanmak için ne kullanıyorsun?
1: Kandil.
0: Yak işte.
1: Yok ki.
0: Nasıl yahu?
1: Yahu sen bağırınca korkudan düştü ya aşağı. Elimdeki tek kandil oydu. Kırıldı.
0: Yapma ya. Kırdın mı?
1: Kırdık Karagöz. Kırdık.
0: Niye ben kırayım ya? Kıran sensin.
1: Of. Her neyse. Kandilimi sok.

0: Üstad, benim kandilim var.
1: Hı? Yahu varsa neden yakmıyorsun?
0: Kandil yağı yok.
1: Koysaydın ya.
0: Kandil yağı yok diyorum ya. Duymuyor musun?
1: Tamam. İçinde yoksa yenisini koy.
0: Sen ne anlamaz adamsın ya. Yok diyorum, yok. Yağ yok.

0: Ağzın bulunduğu son kandilimizi kırdın mı yani? Yahu sen ne biçim bir insansın?
1: Karanlıkta evime gelen sen, bağırıp beni korkutan sen, uykumu tam ortadan cart diye bölen de sen, kalkmış bana hesap soruyorsun. Karagöz Efendi, Karagöz Efendi, titre ve kendine gel.
0: Karanlıkta battaniyeyi bile bulamıyoruz. Sabaha kadar burada donarız biz Hacivat. Sabah bekleyelim öyleyse Hacivat. Yapacak bir şey yok.
1: Bekleyelim madem.
0: Güneş ne zaman doğar ki? Aman. Her neyse, karışmayalım güneşin işine.

0: değilmiş efendim. Veresiye veremezmiş. Yahu adı üstünde. Veresiye. Vereceksin.
1: İlk defa sana katılıyorum Karagöz. Vermeyeceksen, hep alacaksan adı neden veresiye ki? Alasiye olurdu.
0: Hasta oldum galiba Hacı Camcam. Bizim bir an önce kandil yağı bulmamız lazım.
1: Ya da paramız olana kadar bekleyeceğiz.
0: Olmaz. Bekleyemem.
1: Yahu ne var beklemeyecek? Hava kararınca yatarsın, aydınlanınca uyanırsın.
0: Gece uyanırım ama ben.
1: Uyanma.
0: Susarım ama.
1: Yatağının yanına su koy.
0: Acıkırım da.
1: Ekmek de koy öyleyse.
0: Buldum. Sabah namazı. Namazı nasıl kılacağız?
1: Bak onda haklısın işte.
0: Ya kıble diye Sinop'a dönersek? Sinop yine iyi. Ya gavur ellerine falan dönersek?
1: Doğru.
0: Ya abdest alırken kayıp düşersek?
1: O da doğru.
0: Ya namaz kılarken?
1: Tamam yahu. Anladık. Kandil yağı bulmamız lazım.
0: Hacı İvan.
1: Efendim?
0: Ya hava yeniden kararırsa?
1: Kararacak yahu. Mecbur.
0: Yapma yahu. Hacı İvan.
1: Efendim?
0: Ya kandil yağı bulamazsak?
1: Buluruz yahu. Ama bulamaya da biliriz.
0: Yapma yahu.
1: Karagöz.
0: Efendim Hacı İvan.
1: Korkuyor musun sen?
0: Yo. Ne alakası var? Allah Allah. Hiç işte bile. Tövbe estağfurullah. Hayret bir şey ya.
1: Tamam anladık. Sabah namazı meselesi.
0: Gülme Hacı İvan.
1: Tamam yahu. Gülmüyorum.
0: Tamam ya tamam. Korkuyorum işte. Karanlıktan korkuyorum. Mutlu musun şimdi ha? Mutlu musun?
1: Tamam yahu kızma. Buluruz şimdi biraz kandil yağı.
2: Bulur muyuz?
1: Buluruz tabii.
0: Allah be.

0: Buluruz he, buluruz.
1: Yahu ben ne bileyim herkesin yağının azaldığını.
0: Şansa bak arkadaş. Sanki herkes senin kandilinin kırılmasını bekledi. Tüm mahalle karanlıkta kaldı.
1: Hiç sorma.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Eve gideceğiz.
0: Yolu görebiliyor muyuz ki?
1: Merak etme Karagöz. Benim beygiri tembihledim. Hava kararır da eve dönemezsem kişnemeye başla. Ben senin sesini duyup evi bulurum dedim.
0: O ne dedi?
1: dedi.
0: Ya Hacivat, şu korkuyla bile beni güldürdün ya. Yani namazı kaçırma korkusu demek istedim.
1: Tabii canım.
0: Vallahi bak.
1: Tabii tabii. Ne oluyor yahu?
0: Şey, ayağıma bir şey battı da.
1: O değil de sen bu karanlıkta benim kucağımı iyi buldun ha.
0: Vallahi doğru dedin. Yere düşmek de vardı.
1: Neyse, dinleyelim bakalım. Beygir'in kişnemesini duyarız belki. Ne battı yine ayağına?
0: Ne batacak? Aynı diken.
1: Tabii tabii.
0: İnan.

0: Ama senin ama. Aman.
1: Karagöz, söyle o dikene bana güvenip de ayağına batıp durmasın.
0: Ah. Uuu. Alacağın olsun Hacivat. Kurt uludu. Karga öttü, köpek avladı. Biz senin beygir kişnemedi. Ne miskin hayvanmış bu.
1: Şşt. İşte işaret.
0: Ha? Nihayet.
1: Ne taraftan geliyor ses?
0: Ne taraftan gelecek Hacivat? Senin evin olduğu taraftan. Sesi takip edelim.
1: E hadi madem.
0: Aman!
1: Diken mi?
0: Diken.

0: Geldik mi?
1: Aman, ne yapıyorsun Karagöz?
0: İyiyim Hacı Cavcam. Senden ne haber?
1: Neyse, bulamadık yine kandil.
0: Ne yapacağız?
1: Bugün kesin buluruz Karagöz. Merak etme sen.
0: Aman Hacı var, bulalım ne olur. Hangi dediğin doğru çıktı acaba? Hava kararmadan dönseydik ya eve.
1: Yahu, karanlıktan, ya pardon, namazı kaçırmaktan korkan sensin. Şimdi evimde mışıl mışıl uyuyordum ben. Seni yalnız bırakmadım. Hata mı ettim?
0: Sen de haklısın Hacivat. Özür dilerim.
1: Neyse, birazdan beygir kişner.
0: Gözünü seveyim. Şu miskin beygire söyle de yüksek sesle kişnesin.
1: Hemen bir koşu gidip de söyleyeyim.
0: Hadi.
1: Tövbe estağfurullah ya. Evi bulabilsem neden geri geleyim?
0: Ne demek neden geri geleyim? Beni buradan mı bırakacaksın?
1: Allah'ım sabır ver.
0: Allah'ım sen buna bakma. Kandil yağ ver.
1: Neyse, yürü bakalım.
2: Selamun aleyküm.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.
2: Aleyküm selam diyeceksin ya. Euzü besmele değil. Korktun mu yoksa?
1: Yok, ne alakası var? Şey oldu.
2: Ne?
0: Diken batmıştır.
1: Evet, hep sana batacak değil ya. Bu sefer de benim ayağıma battı.
2: Her neyse çocuklar, nereye böyle?
0: Hacıvat'ın evini arıyoruz.
2: Desenize ya, ben sizi götürürüm.
1: Sen yolu görebiliyor musun?
2: Evet.
0: Ya biz daha seni göremiyoruz. Sen yolu nasıl görüyorsun?
2: Ben esmerim. Ondan göremiyorsunuz.
0: Peki, yolu niye göremiyoruz?
2: Onu da siz bilin artık.
0: Ne dedi?
1: Bize kör dedi Karagöz, kör.
2: Haydi gidelim artık.
0: Haydi. Şuna bak, geldiğimizi duydu, hemen kişnemeye başladı.
1: Sorma, iyice abarttı bu ara.
2: Hadi bana müsaade.
1: Hay Allah razı olsun senden.
2: Cümlemizden.
0: Sabuncuğum.
2: Efendim.
0: Sen ne geziyordun bu saatte dışarıda?
2: Kandil yağı bitmişti, almaya gittim.
0: Aldın mı?
2: Aldım.
0: Amanın.
1: Canım komşum, ne var bir yudum da bize versen.
2: Yudum mu? İçecek misin?
0: Ya gıdım demek istedi.
2: Gıdım ne?
1: Yani minnacık.
2: Ne diyorsunuz yahu? Anlıyorsam ne olayım?
1: Biraz.
0: Ya biraz, biraz.
2: Hah, tamam. Şimdi anladım.
1: Verecek misin?
2: Yok.
0: Nasıl yani?
2: Ya benim komşularıma kandil yağı lazım olmuş da ben neden biraz vereyim? Yarısını veririm size.
3: Yaşasın.
1: Aman.
2: Ne oluyor yahu?
1: Şey oldu.
0: Şey.
2: Bildim. Diken battı.

0: yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim.

0: takım kendi tarafını yönetsin.
1: Harika fikir.
2: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
3: Nasıl bir kampanya?
2: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
1: Bilemedim ki.
3: Deneyelim bence.

0: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
1: Gel vatandaş gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
2: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
1: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
0: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder niye yaptın bunu?
4: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
5: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
6: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
5: Hadi o zaman.
7: Yumurcaklı!
5: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
5: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
8: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
5: Elma var ama gelmene gerek yok.
8: O ne demek?
5: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
8: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
5: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
4: Kerim, 1 kilo elma tart.
9: Hemen tartıyorum.
10: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
5: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
5: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
8: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam neyse, ben gelip kendim alayım en iyisi.
5: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
10: Eyvah!
11: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
10: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
1: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
11: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
5: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
11: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
12: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
11: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
12: Ben

0: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
0: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze, 1 kilo Charleston biber. 1 kilo domates.
2: Ben götürürüm.
0: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
3: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
0: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
4: Emin misin? Çilek olmasın o.
0: Eminim. Sen devam et.
4: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
2: Nihat, hı? Yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
4: Annem de sarımsak istememiş. Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
2: Ne?
4: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
2: Ay,
5: dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
4: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
2: Olmaz Aziz.
6: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
5: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
6: Güçlerimizi birleştirelim.
5: Birlikte hareket edelim.
1: Nasıl?
6: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
4: Şimdi ne olacak?
6: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz sen kasaya geç.
4: Masa başı işlere bayılıyorum.
6: Önder sen de ürünleri tart.
7: Tartı işi benden sorulur.
6: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
8: Derhal.
6: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Aa. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkar.

0: anlatın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Teşekkür ederiz anne ve baba.
1: Teşekkür ederiz anne ve baba.
2: Bir şey değil Eren ve Ceren.
0: Camiye gitmek çok mu sevap anneciğim?
2: Oo, hem de ne kadar sevap.
1: Daha çok sevap kazanmak için her gün şerbetli camiye gidebiliriz baba.
3: Her gün şerbet ikram edilmiyor biliyorsunuz. Sadece cuma günleri ve özellikle siz çocuklar için. Ona da zaten her hafta geliyoruz.
0: En çok şerbeti ben içtim. Tam 5 bardak içtim.
2: Afiyet şifa olsun kuzuma.
0: Ay, sıkıştım.
1: Ben de.
0: Susadım.
2: Ne?
1: Ben de.
3: Hadi bakalım, inebilirsiniz.
0: İlk ben gideceğim.
1: İlk ben. Kapıyı da ben açacağım.
2: Ah. O kadar şişe nereden çıktı Adem?
3: Bagajdan. Plastik şişeleri biriktirip geri dönüşüme atıyorum.
2: Şişeler temiz ve sağlam görünüyor.
3: Evet, hepsini arabadan topladım. Çocuklarımız maşallah çok güzel su tüketiyor.
2: Aslında mataraları da var ama yine de çok kullanmışız gerçekten.
3: Şimdi doğru geri dönüşüme.
2: Bu kez ileri dönüşüm yapabiliriz.
3: İleri dönüşüm mü?
0: Anne acıktım. Ben de. Nasıl da acıkmışım. Seni bile yiyebilirim baba.
1: Ben de.
3: Yapmayın kuzularım, acıyın bana. Anne hanım, kurtar beni bu aç kurtların elinden.
2: Hey, sizi gidi aç kurtlar sizi. Çekilin bakayım.
1: Çekilmem, nyam nyam nyam nyam. Çok lezzetli görünüyor.
3: Emel, bir an önce bir şeyler hazırlasak iyi olacak. Yoksa çiğ çiğ götürecekler beni.
2: Korkma, onları nasıl durduracağımı biliyorum. Onlar oynarken biz hazırlarız.
3: Yaşasın.
2: Tadam.
0: Nerede? Balon. Yaşasın.
1: Hadi oynayalım.
2: Babanız hemen şişirsin o zaman.
0: Evet, hadi baba.
3: Hemen şişiriyorum efendim.
2: Bakalım kaç nefeste şişecek.
4: Baloncu, hadi durma. Bir. İki oldu işte, hızla şişir. Üç kedi geliyor, hepsi tekir. Dört göz olduk, artık bitir. Beş.
3: Sağ olun.
0: Babam 5 nefeste şişirdi.
1: Geçen sefer 10'du.
3: Yok daha neler.
0: Hadi oynayalım.
2: Yere düşürmek yok.
1: En sevdiğim.
3: Salata bende.
2: Çok teşekkür ederim salata adam.
3: Ne demek, rica ederim.
2: Ama canım, artık menüyü biraz daha zenginleştirsen hiç fena olmayacak.
3: Yumurta da kırıyorum.
1: Çok yorulduğunu biliyorum.
0: Hiç de bile.
1: Ben kazanacağım.
0: Hayır ben.
1: Kapı. Baba kapı çalıyor.
0: Baba.
3: Geldim. Çekilin bakayım.
1: Hala.
5: Halasının gülleri.
1: Halam geldi. Yaşasın.
3: Hoş geldin abla. Elindeki ne?
5: Hoş buldum. Börek yapmıştım. Tazecik, size de getireyim dedim.
3: Ne zahmet ettin abla?
2: Alayım abla. Ne zahmet ettin?
5: Ay benim akıllı kuzularım, halalarına terlik getirmişler. Yerim sizi maşallah.
3: Akıllıdır benim çocuklarım.
2: Kapıyı da biz olmadan açmazlar halası. Gördün değil mi?
5: Görmez olur muyum? Akıllı bunlar, çok akıllı.
3: Aynı babası.
5: Aynı halası.
0: Balon, kaç.
1: Ay.
0: Ya baba, balon patladı. Yenisi lazım.
3: Nerede kalmıştık? Ha, tamam. Hadi, yemek vakti.
0: Ha.
5: Eline sağlık Emel. Çok güzel olmuş. Zahmet oldu.
2: Zahmet ne demek abla? Afiyet olsun.
1: Hadi baba balon.
0: Balon, balon.
1: Yine tekerleme söyleyeceğiz.
3: Balon şişirmece oynarız yine ama çocuklar başka bir işiniz var sizin.
1: Ne, ne?
3: Anneniz size dönüşüm yaptıracak. Hem de ileri. Yardım etmek ister misiniz?
1: Evet.
2: Ademciğim ben onu kendim halledecektim canım.
3: Tek başına yorulmanı istemem canım. Çocuklarımız da ablam da seve seve yardımcı olurlar. Değil mi çocuklar? Ailecek el birliğiyle halletmiş oluruz.
1: Evet. Hadi anne.
3: Hadi bana müsaade. Gidip biraz şekerleme yapayım.
2: Adem.
3: Canlarım. Kolay gelsin. İyi eğlenceler.
5: Ne yapıyoruz?
2: Evet, yeni oyunumuz için görev dağılımı yapıyoruz. Hazır mıyız?
1: Evet.
2: Ben şişeleri kumla dolduracağım. Halanız da boyayacak.
1: Biz?
2: Size kamyonu duvarın dibindeki kumdan doldurup buraya getireceksiniz, tamam mı?
1: Tamam. Kamyon şoförü benim. Diğer türde ben olurum ama küçük şoför adam. Tamam. Hadi gidelim.
6: Çok iyi fikir aslında. Nereden geldi aklına?
2: Plastik şişeleri çöpe atmıyoruz. Adem epey biriktirmiş. Hepsini bir arada görünce bir oyun için kullanırım diye düşünmüştüm. Ama planım bugün değildi.
5: Hallederiz şimdi, olsun.
1: Düdün, kumunuz geldi.
6: Kamyoncu bey, şuraya dikkatlice boşaltırsanız çok iyi olur.
1: Hemen döküyorum.
2: Çok teşekkürler.
6: Ama bu yetmez. Ha?
1: 500 tane daha lazım Ceren.
7: Tamam, hallederiz.
1: Dikkatli ol, trafik kurallarına uy.
7: Tamam kaptan, merak etme.
2: Şimdi bu hizadan topu atacaksın. Bakalım kaç tane top devirebileceksin.
1: Tamam, atıyorum.
6: Gönder gitsin.
7: Eren, Eren, Eren, Eren.
2: Tek atışta 3 şişeyi devirdin. Aferin sana. Hadi devam.
6: Şimdi sıra Ceren'de.
1: Ceren, Ceren, Ceren. Ceren vurdu ve gol.
7: Yaşasın, hepsini devirdim.
2: Çok iyiydiniz.
1: Bir daha.
6: Tabii ki devam. Hadi bakalım. Ama önce şişeleri yeniden dizmeniz lazım.

0: Eline sağlık hanım. Çay güzel olmuş. Artık işe koyulabiliriz.
1: Hayırdır hoca? Bugün nereye gidiyorsun?
0: Hava güneşli olursa tarlaya, yağmurlu olursa ormana gideceğim.
1: İnşallah de.
0: Nasıl?
1: İnşallah de hocam.
0: Yahu hatun, olay basit. Hava ya açık olacak ya kapalı. Bu durumda ya tarlaya gideceğim ya ormana.
1: Hocam sen yine de inşallah de.
0: Aman hatun. Oo, harika bir gün. Hadi o zaman tarlaya.

0: efendim? Allah Allah, hava kapandı. Neyse, o zaman tarlayı sonraya bırakalım. Kara kaçan, hedefimiz orman. Kara kaçan, geri dön. Hava açtı, tarlaya gidiyoruz. Hava bozdu, ormana. Tarlaya. Ormana. Tamam, ormana gidiyoruz. Hava açsa da kapansa da karar verilmiştir.
1: Hocam dur. Sen ne yapıyorsun da?